bana. Gidiyorum, alışamadım bu kente. Sakın kal deme bana.

yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Alem Akustik sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: En dinamik, en hareketli.
1: Ritmi düşürmüyoruz. Tüm zamanların en iyileri. Şimdi.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi bulunuyor. Zirve kapsamında diplomasi trafiği dün başladı. Erdoğan Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için önemli dedi. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyiye gittiğini söyledi. Öyle ya da böyle kazanacağız diyen Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına verdiği demeçte ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Venezuela'daki depremde bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3530.

0: 5'e çökerken 16.740 kişi yaralandı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. Kesintinin nedeni araştırılıyor. İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talep edilen hırsızlık zanlısı kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6. kattaki blok boşluğundan kendini aşağı bıraktı. Zanlı hayatını kaybetti. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 83 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
12: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler...

0: hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da canlı canlı. Alem FM'de şov başlar. Karşımızda hocamız, canımız, yerimiz, her şeyimiz var. Şimdi onu karşılayacağız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'de yeni bir sabah, yeni bir show. Ekip arkadaşlarımız faturalarını ödemek üzere tekrar buradalar. Kiralarını ödemek üzere tekrar buradalar. Çalışmak üzere tekrar buradalar. Çalışmak derken taş mı taşıyoruz canım? Hep bir topu şurada geliyoruz, mikrofon açıyoruz, konuşuyoruz. Yani bu hepimizin yaptığı bir şey zaten.
1: Yaptı. Sadece sizin mikrofonunuz yok. Sadece arkadaşlar, bizim önümüze koymuşlar bir tane mikrofon. Buyur konuş diye. Biz de yalan dolan ne varsa
0: hepsini anlatıyoruz.
1: Hepsini anlatıyoruz.
0: Sizlerle beraber yanımıza ortak arıyoruz. Uyandıysanız bir günaydınınızı alırız. Sena'cığım günaydın yavrucuğum.
2: Günaydın abicim.
0: İyi sabahlar diliyoruz. Bakalım dinleyicilerimiz uyandı mı çocuklar? Uyanmış mıdır?
1: Ufak ufak geliyorlar. Uyanmışlar.
0: Hadi bakalım. Sabahın şampiyonu neresi peki sence?
1: Bir göreceğiz sevgili Yıldırım. Bir iki dakika içinde karar vereceğim. Şimdi veremiyorum çünkü daha günaydınlar böyle seri seri gelemedi.
0: Uyanamadılar
1: seri
0: mı?
1: Seri seri gelemedi sevgili. Var birkaç tane var var. Yok değiller. Yani. Şimdi yalan söylemeyeyim burada.
0: Uyanıp da günaydın Çakan'ın evi olsun.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın Çakan'ın borçları silinsin.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın Çakan'ın dinlediği radyo programı ödüllere doyamasın.
1: Abi.

0: Hadi alayım favorini.
1: Sakarya sevgili.
0: Sakarya.
1: Açık ara yaptı. Bursa 2, Sakarya 1 numarada.
0: Ülke geneli bugün hava durumu çok kısa, 10 saniyede.
1: Hava durumu ülke geneli gayet güzeliz, gayet sıcağız sevgili Yıldırım. Sıcaklıklar 25'ler, 30'lar, 35'ler, 40'lar görülen yerler var. Güzeliz, pembeyiz, iyiyiz ya. Ne denir yani, iyiyiz yani.
0: Uyandık da iş yoluna düştük diyor Büşra Hanım.
1: Yine düştük yollara.
0: Günaydın Lo, İbrahim.
1: Günaydın İbra.
0: Şimdi İstanbul yol durumu
1: %31.
0: Gayet iyi. Okullar tatil olunca bu aylarda böyle oluyor. Instagram hikayelerinde eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızın tatile gittiğini görüyorsunuzdur. Artık Temmuz, Ağustos böyle.
1: Herkes havuzsal paylaşımlar.
0: Havuzsal paylaşımlar. Biz de yayın olarak biz de tam böyle ayların böyle sabahlarında deniz kenarı paylaşımları görürdük. Havuz kenarı paylaşımları görürdük. Çok sık gelmedi ama görmek isteriz tabii.
1: Dinleyicilerimizden.
0: Evet, ne durumdalar bir görmek isteriz. Var mı sabah yürüyüşü yapan, tatil beldelerinde dinleyen? Günaydın, siz kaçta kalkıyorsunuz diye soran var. Vallahi gece 4'te uyanırım. Hocamdan da alacağım şimdi. Bir bardak suyumu içerim. Gazetelere bakarım. Asistanım sevgili Sena arar. Şakaları verir önden. O şakaları bir okurum. Önden okurum.
1: Bir daha uyurum.
0: Uyurum yarım saat. Sonra tekrar kalkarım. 6:30 gibi kalkarım. Partnerimi ararım. Yayın partnerimi ararım. Ne yaptın derim. O da durumu izah eder. Radyoya geliriz, kahvaltı yaparız.
1: Kahvaltı yaparız. Birlikte kahvaltımızı yaptıktan sonra yayınımızı yapar. Yayından çıkar, eve gideriz.
0: Son bir ajansa
1: biraz
0: bakarız.
1: Biraz uyuruz. Bir bardak ayran içeriz.
0: Bizim de durumumuz budur sevgili dinleyiciler. Erik var mı diye soranlar var. Hocam erik var mı?
1: Erik saat mi kardeşim?

0: Fazla bir şey istemiyorum diyor. Sevgilim yanımda uyusun
1: ya
0: diyor.
1: Ya nasıl yalan Kenan? Bilmiyor muyuz Kenan? sadece uyusun mu Kenan'cığım ya?
0: Zekeriya Demiray abinize selam çakacaklar. Çünkü Fethiye Hillside koyundaymış şu anda. Evet. Bodrum'dan Tuğba Hanım var mesela Bodrum'da. Şu anda Bodrum'dan. Antalya'dan bir Tuğba Hanım, başka bir Tuğba Hanım var. Maşallah. Tatil kenarında bayağı dinleyicimiz var. Sinop sahil Mehmet Avcı göndermiş. Sinop çok sayılmaz ama yine de sayalım.
1: Abi Ayça olmasın hadi.
2: Sahili çok güzeldir.
0: Sinop da güzel bir yerdir de. Hani biz daha çok işte Ege Akdeniz.
1: Akdeniz. Bize tatil deyince Ege Akdeniz geliyor.
0: Şimdi Van Gölü kenarından da atmayın mesela. O değil ya. Konumuz o değil.
1: Bize şu an Sinop senin olsa beni etkilemez şu an.
0: Abi mesela Kocaeli'den de gelmiş. Sahil kenarı dedik ya, Kocaeli'yi sahil kenarı sayıyor. Öyle olur mu?
1: Olmaz abi. Bizim sahilimiz bu değil.
0: Bu değil.
1: Aradığımız bu değil.
0: Şu.
1: Bak, tam şurası.
0: Şöyle bak, şu, şuradan.
1: Abi aşağı doğru, sağdan. Günaydın diyor Ankara'dan diyor, stikerinize talibim. Sticker gönderelim, NATO arabalarına yapıştırsın.
0: Bana uyar. Ya yavrum, İbrahim diyor ki abi ne olur kurmalıyım, kaçta kalkıyorsunuz, bu bilgiyi çok merak ediyorum demiş. Şaka yapmayın diye parantezinde yazmış.
1: 6 çeyrekte ben kalkmadım hiç hayatımda, hep kurarım alarmı.
0: Tamam hadi doğruyu söylerim. 6'da kalkarız.
1: Dolaptan 2 bardak suyumu içerim.
0: Asistanım sana gazataları getirir.
1: Ajansın başlıklarının altını çizer.
0: Sonra bir toplantı yaparız.
1: Sonra kahvaltı yapar, yayına kadar biraz uyurum.
0: Günaydın, Sinop'u niye saymıyorsun? Bodrum'dan pahalı diyor Sinop. Katılım muazzam. Kıymetli dinleyiciler var olur efendim. Kendimizi bir şey zannettik hakikaten.
1: Bak tatildekiler, işe gidenler, oradan buradan, trafikten, evden, her yerden fotoğraflar.
0: Görevimizin başındayız diyor. İşte bu ya, aradığımız bu sevgili dinleyiciler. Çalışkan bir kitle değil mi?
1: Severiz çalışkan. Bizim çalışmaya ihtiyacımız var sevgili Yıldırım. Tabii. Bu toplum çalışan insanlar sayesinde ayakta durduğu yıllardır ve durmaya da devam edecek.
0: Zeki Müren'e bağladı bizimkisi. Çalışkan olmalıyız. Neden?
1: Çünkü çalışan demir pas tutmaz.
0: Oğlum bir bitirmiyorsun ki lafımı tamamlamam.
1: İşleye ama. İşleye. Buyurun Fatih Bey. Bulamadım.
0: Tamam gerek yok. Ben zaten lafa gireceğim, giremiyorum.
1: Bak sen... Özür dilerim, çok haklısınız Fatih Bey. Çok özür dilerim. Şöyle, sizin girdiğinizi görünce benim de sizden önce giresim geliyor.
0: İşte öyle olmaz. İşte baktın yani, ben giriyorum, senin geri çekilmen lazım.
1: Yani sıralı yapmamız lazım.
0: Sen
1: konuşmamız lazım.
0: Sen lafa girdiğin anda ben ne yapıyorum hemen?
1: Geri çekilme. Kendimi geri çek. Lafta geri çekilmedir bu.
0: Sohbette geri çekilme yöntemidir
1: evet,
0: bu.
1: Evet ama bazen ben işte...
0: Ben giriyorum, sen geri çekilmiyorsun.
1: Heyecan. Yani kaç yıldır yapıyorsun bu yayını ya?
0: Ya artık öğrenme artık kardeşim
1: kendini
0: ya.
1: Kendini de bir kontrol etmeyi bir bil
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam neyse, böyle küçük hatalarından dolayı seni silecek değilim yani.
1: Vallahi
0: öyle,
1: çok özür dilerim.
0: Öyle de bir şey yok yani.
1: Silat beni ya.
0: Ay yok, silip atamam. Seni silip atamam.
1: Silip at beni.
0: Ay aşağı, hayır. Olur mu öyle şey canım? Olur
1: camdan
0: mu öyle şey?
1: Camdan aşağı sil, tip at o zaman ya. Böyle halı gibi.
0: Hayır asla yok.
1: Silkele bir ya.
0: Seni mi silkeleyim?
1: Silkelim, kendime geleyim abi.
0: Hayır, hayır, hayır. Ben o kadar değil, böyle o ya. Kadar ben, değil.
1: Ya bir insan bir kere uyarılır, 50 kere 100 de olmaz.
0: Oğlum senin iki hatanla hemen böyle yerle yeksan edeceksin.
1: 2 mi yok, 222 ya.
0: Tamam olur canım, düzelirsin, genç adamsın.
1: Alan dedi. Kodu gibi hata yaptım.
0: Yedi 20 burası Alem FM. Show başladı. Uğur Derin Dondurucu'nun...
1: Katkıları
3: ile... Kafa açan uzman.

0: Gökhan Yıldırım'a teşekkür ederiz. Yapay zekalı bir fotoğraf hazırlamış. Ne ben benim ne sen sensin.
1: İlk defa yapay zekada benim ben olmadığım bir fotoğraf görüyor. Normalde beni bana benzetir. Seni
0: ben
1: sana benzetir diyorlar.
0: Ben değilim ki zaten.
2: Bu da yani. bir de değişik ya. Saat 20.30 ayaklar suda.
0: Ya ben dün akşam bir radyo stüdyosu hayali kurdurdum da o dinleyiciyle beraber.
2: Orada.
0: Havuzlu stüdyo dedim. Ayaklarını böyle sudayken yayın yapıyorsun dedim. Herkes leğen verelim abi ya. Ulan benim kafamdaki o değil dedim ya.
1: Zorla fakirliğe doğru ittiriyorlar ya.
0: İttirirler yani. Büyükçekmece Marina'dan da...
1: Günaydın.
0: Günaydın demiş. Efendim.
1: Günaydın. Büyükçekmece Marina. Hadi bakalım.
0: Büyükçekmece Marina'dan da fotoğraf göndermeyin. Orası sayılmaz.
1: Orası sayılmaz.
0: Şimdi araya gidiyoruz. Araç çok kısa. Hakikaten kısa. Dur bakayım. 2-3 dakika falan.
1: Çok güzel.
0: 2-3 dakika sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Peki. Efendim çok kısa bir ara. Sonra geliyoruz.
3: Mutfaklarınızı...

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini.

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Abi yapay bulut oluşturuluyor mu? Umut hocama sorar mısınız demiş Cengiz Bey.
1: Evet sevgili.
0: Var değil mi yapay
1: bulut? Bu jetler uçuyorlar ya. Bu özel jetler kaldırılıyor. Tamam mı? Özel jetler kaldırılıyor. Bir tanesinin pilotu da arkadaşım. İsmini vermeyeceğim. O da o görevde.
0: Oğlum bunlar yapay bulut değil.
1: Arkadan güneşi kapatıyorlar. Güneşimiz kapandı.
0: Neyi güneşi kapatıyor?
1: O salınan gazlar.
0: Salınan... Sen inanıyor musun ona?
2: Sehir. Yok abi.
0: Sehir salıyorlar. Halk inanmıyor ki. Halk
1: herkes niye yorgun? Herkes niye bitkin?
0: Yapay bulutlardan.
1: Tabii. Chemstring.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem FM'de.

0: Almanya'ya selam çaktık, haberlere döndük. Ne varmış bakalım.
1: Almanya günaydın Almanya.
0: Tabii şimdi konu NATO. NATO zirvesi. Ankara'da yoğun bir çalışma vardı biliyorsunuz. Fotoğraflar, caps'ler. Ankara'da hazırlıklar diye şakalar. Doyduk, mizaha doyduk.
1: Doyduk.
0: NATO mizah.
1: NATO sayesinde her şeye doyduk.
0: NATO kafa, NATO mizah.
1: Dünya liderlerinin şeylerini görüyoruz sevgili Yıldırım. Paylaşımlarını da görüyoruz. İşte...
0: Ya dün bir tanesini gördüm, Trump gelmiş. Ya, Trump...
1: Kızı uçak... mı, Trump'ın kızı mı?
0: Uçaktan iniyor. Yok Trump ya.
1: Ha, kendisi.
0: Yapay zeka yazdırmışlar. Uçaktan inmiş.
1: Gerçek değil diyorlar Trump için.
0: Herkes zirveye gideceğimi zannediyor ama zirveden önce ziyaret etmem gereken bir yer var diye. Ben de ciddi ciddi izliyorum. Ulan neresi acaba diye.
1: Kim bilir?
0: Köfteci. Ankara'da bir köfteciye uğruyor falan. Köfte yiyor sonra gidiyor.
1: Yiyor mu peki gerçekten?
0: Bilmem ne köfte. Yiyor yiyor. Oh, böyle köfteci dükkanının logosu geliyor bilmem ne. Abi çok tatlıyız ya.
1: Harikayız. Bu konuda iyiyiz sevgili Yıldırım. Yani sosyal medya mizahını çok iyi yapıyoruz.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.

0: Efendim Muğla'da bir işletme tuvalet giriş ücretini 500 lira yapmış.
1: Dadas dadas dadas.
0: Da müşteri dadas değil, başka bir sesle yapman lazım onu.
1: Zozort zozort zozort.
0: Müşteri harici kullanım yasak. Kullanım ücreti 500 lira. Küçük büyük ayrımı yok.
2: En azından ayrım yapmamışlar.
0: Tek ücret. Tek
2: demek
0: sabit
2: ki
0: fiyat.
2: Tuvalet çok küçük ve tek sevgili Yıldırım. Sadece mekanın müşterilerine hizmet edebilecek kapasitede bir yer.
0: Evet evet.
2: Dışarıdan her geçen de girdiği için ne oluyor? Kendi müşterisi nereye diyor?
0: Bunlar diyor nereye diyor? Müşteri harici kullanım 500 lira. Biraz abartmışlar hakikaten. Yani bunun yanında başka hizmetler veriyorsa tamam, ona bir şey diyemem.
2: Yani evet. Yani kendi hiç elimi kullanmayacağım mesela ben.
0: Hayır. Ne bileyim yani. Başka şeyler atıyorum.
2: Eğer free hands ise ben varım. Free hands. Eller serbest.
0: Bunun yanında başka bir şey ver.

0: Kardeşim sadece 500 lira olur mu ya?
1: Ya mis gibi falan bir şey.
0: Peçete, kolonya, oda kahvaltı, ne bileyim bir şey yani bir yani şey.
1: Boş yapma bunu, bak o 500'ü ceza gibi sunuyorsun. Eğer o 500'ün yanına 500 verene şunu şunu da veriyoruz dese vallahi dışarıdan gelirler.
0: O zaman olur. Gelir. O zaman
1: oo,
0: olur.
1: Oo, Muğla'da 500 liraymış beyler hadi gidelim diye. Bak tur düzenlenir ya.
0: Vallahi tur düzenlenir.
1: Vallahi düzenleriz.
0: İkisinin eşit olması yanlış olmuş diyor. Yani başkasının parasını niye ben ödüyorum? Uçaklar gibi düşün. Hani uçaklarda böyle şikayet vardır ya biliyorsun. Yani bazı otobüs uçak firmaları der ki biz yemeği vermiyoruz. O yüzden onu da bilete yansıtmıyoruz. Şimdi küçüğü büyüğü aynı yaptığın zaman ben başkasının parasını niye ödüyorum?
1: Ödemiş gibi oluyorsun. Ödemiş
0: yap
1: gibi
0: küçüğü
1: oluyorsun.
0: 50. Yap küçüğü 50.
1: Yani bunu birazcık da şey yapabilir. Bir işletme de insanlara doğru gelebilir sevgili Yıldırım.
0: Yalnız free hands beleş eller demek diyor. Serbest eller değil.
1: Nasıl ya beleş eller?
0: Çayda var mı demiş. Valla yok işte sadece yok. 500 yazıyor.
1: Hiçbir şey vermiyor ya, bir sunmuyor, bir şey sunmuyor.
0: Senoş var mı ekstra istediğin bir şey? 500 lira verdiğin bir tuvaletten şey işletmeden.
2: Ya kese köpük 800 lira. 500 lira yani çok.
1: Aman da ya.
0: 500 çok hakikaten.
1: Çok
0: ya.
1: Abi çok.
0: 500'e lokantaya gider. Yemek yer üstüne bir de tuvalete giderim demiş dinleyicimiz.
1: Artı kalan parayla.
0: Evet.
1: 500.
0: Pudralama var mı diye bir şey sormuş. Sormuş dinleyici sormuş.
1: Haklı, haklı mı sen demiş ama. Dinleyici istiyor sevgili Yıldırım.
0: Alem FM uygulamasında bitrate seçimi olsa ne güzel olur. Oo dinleyici baya teknolojik. Hay ya.
1: Be.
0: Bak, çalışırken Wi-Fi zayıflayınca kesiliyor demiş.
1: Bu da beni üzüyor diyor.
0: Üzüyor. Nereye mail atabilirim?
1: Wi-Fi hizmetlerine.
0: Vallahi bilemedim ya bitrate seçimi. Hani şu kalitede dinle bu kalitede
1: var
0: dinle.
1: Var mı ki böyle bir şey?
0: Bilmiyorum ki. Bir bakalım soralım dijitale. Yani,
1: evet. Sormayacağız.
0: Mesela böyle bir tuvalet olabilir bitrate seçimi. Tuvalette Wi-Fi kullanımı var. Bitrate seçimi de var.
1: Hızlı ya da yavaş.
0: Yavaş.

0: Abi bu fiyatları nasıl belirliyorlar? Umut Bezgin hocamıza sorar mısınız demiş Abdullah Bey.
1: Raiş bedeller şimdi Muğla esrafında 400 ile 500 arasındadır. Ortalama bunlar tavandan almışlar 500 TL'yi. Bu. Bu yani raiş. 500 TL verdim tuvaletten. Küçük olsa bile büyüğü yapana kadar beklerim.
0: Arkadaş nasıl 500 olabilir ya? Köpüklü yıkama dahil mi diyor?
1: Var, tazikli yıkama da var. Arka oto yıkama gibi düşün.
0: Yoksa Japonya'daki gibi mi diyor? Dışarıyı izliyor musunuz? Biliyorsunuz Japonya'da böyle tuvaletler var. Özel cam. Yani öyle olduğunu umut ediyoruz. Dışarıdan içerisi görünmüyor, içeriden dışarısı
1: rahatlıkla
0: görünüyor.
1: Rahatlıkla görülebiliyor. Evet. Şöyle 500 TL'lik tuvalette şöyle bir şey bekler sevgili Yıldırım insan. Test.
0: Ne testi ya?
1: Gayta testi.
0: Ya sen bu projeyi daha önce bize sunmuştun hatırlıyorum ben.
1: Test istiyorum
0: Tuvaletlerimiz ben. Testli olsun ki insanlar sağlığını kontrol edebilsin diye bir projeniz vardı.
1: Evet anlık tuvalete girdin çıkana kadar elini paranı veriyorsun elini pisuvar, yıkıyorsun kolonya.
0: Pisuvar örneğiniz vardı.
1: Ekrana yansıyor sıra yansıyor. Ekranı var ya 21 numara 22
0: şeker
1: numara.
0: Şeker var. He, orada. İşte şu üre az bilmem ne var.
1: Bunlar yansısın 500 o zaman işte 500.
0: Bravo doğru. Tuvaletler ülke genelinde tuvaletler keşke böyle test sonuçlu olsun ne kadar güzel olur.
1: Çok güzel olur. O zaman işte tadından yenmez. Yenmez herkes zaten. Farkına varır. Neyim eksik neyim fazla. Bir şeyim var mı?
0: Enfeksiyon var mesela.
1: Var mı? E varsa çıksın o da oradan. Varsa değil çıksın. Mi? Hamilesiniz mesela. Bunu
0: Hüseyin hadi oğlum çıkmamız lazım ya.
1: Oğlum çift çizgi çıktı ya.
0: Oğlum burada iki çizgi var bu ne bu ya?
1: Ya beyler yanlış olmasın bu.
0: Hazır mı?
1: Gelsin.

0: Yalnız ben tuvalete 500 lira verirsem sıcak taharet suyu beklerim.
1: Paranın hakkını vermek için ıkınmaktan fıtık oluruz diyor.
0: Fahri Bey, Almanya'da bir yüzme havuzu işletmesi Almanca bilmeyenler giremez diye tabela astı. Maksat Almanca bilmeyenler daha çok boğulma tehlikesi yaşıyormuş. Bundan dolayı diyor. Acaba kimler? Abi fiş alabiliyor muyuz diyor 500'ü verdikten sonra.
1: Var abi, yanında pişik kremi de.
0: Fişi niye istiyor, şirkete mi yansıtıyor?
1: Pişik kremi. Pişik.
0: Vay be.
1: Fişi şirkete götürüp düşecekler KDV'den. Gider yazacaklar.
0: Abi o nasıl fiyat? Peki.
1: 500 TL arkadaşlar. İsteyen gider, istemeyen gitmez. İşletme koymuş tavrını.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: 7.38. Show devam eder. Bir diğer haber.
1: Bir tane vereyim mi sevgili Yıldırım?
0: Ver
1: vereceğim
0: oğlum.
1: Haberin içinde yeniden seni üniversiteye okumaya şevk edecek.
0: Ne beni yapmaz, beni yapmaz.
1: Yapacak.
0: Ben istemem.
1: Sona
0: de.
1: Saklayacağım bak. Vereceğim üniversite bölümü.
0: Ver bakayım.
1: 16 yeni lisans ve ön lisans programı açılacak. Senin okuyacağını düşündüğün bölümün hem ön lisansı hem lisansı var. 2 yıllık, 4 yıllık.
0: Vallahi
1: şimdi ilk başta açılacak lisanslar. Senin bölümü en sona saklıyorum. Açılacak lisans.
0: Yeni, sıfır.
1: Yeni, sıfırdan yeni lisans programları açılıyor. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik. Ön lisanslara geçiyorum. Yapay zeka destekli web tasarım ve kodlama. Yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, laboratuvar hayvanları. Ve ikisinde de ortak bir tane bölüm var.
0: Neymiş?
1: Sensin işte o bölümde okuyacak kişi. Balıkçılık teknolojisi.
0: Bunların hocaları ne ara yetişti ya?
1: Bunu bilmiyorum işte.
0: Hani bölümü açtın
1: hani
0: da.
1: Balıkçılığı bulursun. Bizi Selahattin'i çağırırsın. Selahattin akademik.
0: Bir şey vardı, patlama ve neydi?
1: Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği.
0: Abi ne acayip bölümler ya.
1: Evet. Hayvancılık teknolojileri, laboratuvar hayvanları diye bir sürü enteresan.
0: Yeni yeni bölümler.
1: Yeni yeni dünyamıza sevgili Yıldırım.
0: Giriyor.
1: Adapte olmuş bölümler giriyor. Balıkçılığı tavsiye ederim Fatih Bey.
0: Balıkçılığı okurum.
1: Bak,
0: ya.
1: İki yıllık da olsa fark etmez. Akademik düzeyde öğrenmiş oluruz.
0: Zaten bugünkü aklım olsa su ürünleri okurdum biliyor musun? Samimi söylüyorum.
1: Su ürünleri.
0: Su ürünleri fakültesi
1: seracılık
0: var ya.
1: Seracılık da aynı. Seracılık.
0: Seracılık şey öyle. Yanlış bölüm okuduk be.
1: Yanlış abi.
0: Ne işin var benim fizikte Allah aşkına ya? Yani o
1: okusaydık
0: kadar.
1: Okusaydık seracılık belki seramız var.
0: Tabii abi.
1: Hey sera sera. Whatever hey
0: sera
1: be.
0: Sera. Yapay zeka okuduğumuz zaman diğer bölümleri de okumuş olmuyor muyuz diyor. Kodu yazarak zaten diğer işleri de yapmış oluruz diyor.
1: Ya işte ayrı ayrı bir şey yapmışlar. Bölüm bölüm ayırmışlar birbirinden hepsini.
0: Tarih ve yapay zeka nasıl oluyor? VR gözlükle Moğaç Meydan Savaşı'nı mı izliyoruz diyor.
1: Yapay zekada kendini Fatih Sultan Mehmet'in yerine koyuyorsun.
0: Bölümün adı o muydu?
1: Nasıl yapılır? Evet.
0: Neydi bölümün adı?
1: Tarih ve yapay zeka.
0: Allah Allah, ilginçmiş.
1: Yani hiçbir bağlantısı yok aslında tarih ve yapay zekanın ama nasıl bir bağdaştıracaklar göreceğiz.
0: Hakan diyor ki günaydın gençler diyor, uyanamadım diyor tam anlamıyla diyor, ayılamıyorum diyor. Hocamızın bir tekniği, bir önerisi var mı? Uyanamıyorum, ayılamıyorum diyor.
1: Ayılamayanlar
0: tam
1: için.
0: Tam onun sabahlarına geldik, sıcak sabahlarda ayılınamıyor.
1: Çok normal, çok normal. Bir de kışın belli zamanlarında yapar bu. Aşırı soğuk olduğu, karın böyle geldi gelecek.
0: O zamanlarda yapar.
1: O sabahlarda uyanamayız. Bunun için çok güzel bir yöntemimiz var.
2: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa.
0: Buyur tamamlayın hocam, özür dilerim, kusura bakmayın.
1: Siz tamamlayın, buyurun.
0: Estağfurullah. Teknik veriyordunuz. Çok hızlı reklama gideceğim.
1: kau.gov.tr adresi üzerinden vereceğiniz uyandırma kremleri siparişinde ilk 3 siparişinize bir de hediye bizden olacak. Sadece 9.90 krem başı.
0: kau.gov.tr.
1: kau.gov.tr. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ortak çalışıyoruz.
0: Araya gidiyorum. Aradan sonra buradayız.
1: Buyurun.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Rek-

0: Abdullah Bey'in başına çok kötü bir şey gelmiş. Okuyayım mı onu bilemedim ama diyor ki kokulu silgimi ısırdılar.
1: Aa!
0: Bakın, bakın.
1: Benim kafama sıra atıldı diyor ya.
0: Sıra. İnanırım biliyor musun?
2: Altıncı sınıf
0: tabii. Çünkü diyor. Çünkü tavanda ayak izleri olan bir nesildeyim. Sınıf arkadaşımla itiş kakış kavga ediyorduk. Sinirlendi, bana masadaki kurşun kalemi alıp diyor dizime diyor sapladı diyor.
1: Sapladı.
0: Bizde diyor böyle şeyler oluyordu diyor.
1: Biz böyle böyle büyüdük.
0: Yine Fikirtepe'den bir mesaj. İlkokul 1'de yazı yazmayı öğreniyorum. 10 günlük okulluyum. Sol elle yazıyorum. Sol elle yazmak günah diye hoca dövmüştü.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Yanlış, yanlış ha. İyi mi çocuklar? Çok güzel. Çok güzel. Çok acayip. Çok acayip bir teşvik.
1: Emircan İyirek. Sağ olsun, çok güzel şarkılar yapıyor çocukcağız. Emeğine sağlık.
2: Güzel güzel, sesi de güzel, tavrı da güzel, tarzı da güzel. Bastı, parmak bastı konular çok enteresan sevgili.
1: Şarkılarında değil mi?
2: Evet. Geçmiş geçmişte diyor.
1: Doğru, evet.
2: İnanılmaz. Evet.
1: Gelecek?
2: Gelecekte diyor.
1: Şimdi?
2: Şimdi şu an diyor.
1: Bunlar tespitler.
2: Bunu da bir tek Emircan diyebilirdi.
1: Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz, sağ olsun.
2: Ağzına sağlık Emircan.
1: Evet, Sena ablamızın sesini niye duyamıyoruz bu sabah? Burada burada, kızımız gayet keyfi yerinde. Geçtim.
2: Buyurun. Özür dilerim Fatih Bey.
1: Geçiyorum, geçiyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kalacağı otel tamamen kapatılmış.
2: Evet.
1: Efendime söyleyeyim, geçiyorum detayları. Acizimle geçmeyeyim, bir tane birkaç şey var, başlık var, onu söyleyeyim de.
2: Otelin özellikleri.
1: Evet, otel ABD gizli servis tarafından korunuyor.
2: Tamam, çok güzel.
1: Kalacağı odanın camları kurşun geçirmez.
2: Oo.
1: Evet. 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalıyormuş.
2: 190 metrekare mi?
1: Yeter.
2: Ne yapacak tek başına ya 190 metrekare içerisinde? Tek değil mi?
1: Uzun eşek oynar. Bir şey yapılır illa.
2: Kimse yok değil mi yanında?
3: Bizim evin iki katı. Allah.
2: O da bu tek başına.
1: Benchmark'ına bak.
2: Hep öyledir yani. Kendi evinle kıyaslarsın. 190 metrekare ev görmedim ben.
1: Bayağı geniş bu arada. 190.
2: Odaya bakar mısın? Otelin odasına. Evet, maşallah maşallah.
1: Otelde yalnızca Trump ve ekibi konaklayacakmış.
2: Bütün oteli başka kapatmışlar
1: kimse
2: yani.
1: Kimse yok, oteli kapatmışlar.
2: Çok güzel.
1: Yavrum senin için oteli kapattım.
2: Affetin abi.
3: Bütün gün yer artık. Milkshake, hamburger.
1: Hamburger. Kılır. O zaten hamburger ve kola gibi biliyorsun.
2: Fast food'u sever. Fast
1: food'u Trump geliyor ve ekibiyle geliyor. Evet. Bu güvenlik önlemi mi hocam, yoksa
2: şımarıklık mı? Güvenlik önlemi sevgili Yıldırım. Bunu yapmak zorunda dünya liderleri. Hmm. Dünya liderleri böyle şeyler yapmak zorunda ki korunabilsinler, öyle hissetsinler, kendilerini güvende hissetsinler.
1: Bu Necla diye. Özmen gelir mi Trump'ın kaldığı otelin önüne?
2: Valla Trump baba, kendisiyle
1: baba
2: bence gelmeli. Yani burada biz yaklaşık 6 aydır Necla hanımefendinin isteklerini konuştuk. Galiba Trump da kendisiyle iletişime geçmiş. Son haberler.
1: Öyle mi?
2: Son haberler bende öyle. Biraz yakın olduğum için o taraflara. Trump da demiş ki seni çok seviyorum kızım demiş.
1: Uyduruyorsun şu an, ama kızın ağzından mı söylüyorsun?
2: Yok hayır. Trump'ın kendi. Trump bunu röportaj yaptılar. Şeye çıktı. Hayrettin'le Kaos Şov'a.
1: Kadın hala ciddi ciddi şimdi haberi, önüme gördüm haberi.
2: Gördünüz mü Fatih?
1: Kız evet evet. Şeyden ne? Ivanka Trump'tan daha güzelim demiş.
2: Bravo.
1: Diğer kızı değil mi Trump'ın?
2: Ivanka.
1: Ivanka, Ivanka.
2: Ivanka'dan güzelim demiş.
1: İyi. Haberde de yan yanalar gördüm, daha
2: gördüm,
1: güzel.
2: Gördüm, bayağı belli oluyor. Çok net belli oluyor. Sağ olsun haberi yapan editör de güzel bir fotoğraf kullanmış.
1: İzmir'de bir esnaf. Sarı, bizim ilkokul ortaokulda kullandığımız şeyler var ya, kağıtlar sarı alırdık.
2: Büyük, büyük.
1: Evet, ona keçeli kalemle şey yazmış. Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba kapalıyız diye tavrını ortaya koymuş. Yeter kardeşim demiş. Daha yeni başlamamıza rağmen. Temmuz'un başı ya.
2: Bence yanlış bir karar sevgili Yıldırım. 3 gün çalışmayacaksın. Pazartesi, salı, çarşamba. Bunu şeye vurduğu zaman bütün yaz ayına kaybettiğim para alacağım bir 10 bin 20 bin liralık klimaya değer mi ya? Bir klima al.
1: Değil mi?
2: 3 gün dükkanın kapanması.
1: Serin serin takıl.
2: Müşteri kaçtı. Müşteri gitti.
1: Ya bu aşırı sıcaklar daha yeni başlamışken bu esnaf abimiz açılış yapmış olabilir.

0: Daha yeni.
1: Hayır, başka esnaflardan da böyle şeyler gelir mi?
0: He, arka arkaya.
1: İş bırakma eylemleri.
0: Sıcaklara karşı.
1: Sıcaklara karşı.
0: Dünyaya karşı eylemdeyiz.
1: Yani aşırı sıcak abi, çalışılın.
0: Bundan sonra pazartesi, salı, çarşamba yokuz. Herkes kapatsın.
1: Adana'dan bekliyorduk, İzmir'den geldi. Bakalım.
0: Adana artık sıcakla yoğrulmuş bir memleket sevgili Yıldırım.
1: Adana'dan da gelir mi?
0: Sökmez Adana'ya bu sıcaklar.
1: 665. Kırkpınar yağlı güreşleri finalini, Allah haber gitti. Sena bir şey yazdı ve alta gitti. Evet, Erkan Taş olmuş kazanan isim. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz.
0: Tebrikler.
1: Ben biraz izledim, bir baktım da. Kalabalıktı yani, bayağı da kalabalıktı.
0: Güzel devirdi yalnız.
1: Evet.
0: Son hamle çok iyiydi. Gidemedik işte sevgili Yıldırım. Senle ben yapacaktık bu işi, biliyorsun.
1: Güzel
0: yağlı
1: oldu.
0: Yağlı, yağlı, yağlı güreşecektik. Konuştuk bunu.
1: Geçtim. Gençler günaydın. Uygulamada sorun var.
0: Aa, bakalım. Vallahi hemen canlı canlı bakalım. Canlı hemen bakıyoruz. Hemen. Açıyoruz. Alem FM uygulamasını açtık.
1: Evet.
0: Play'e bastım. Gidemedik işte.
1: Evet, çalışıyor.
0: Play'de şu an benim çalışıyor. Sena.
1: Çalışıyor. O da çalışıyor. Allah Allah.
0: Günaydın beyler.
1: Biz yine de ilettik efendim.
0: Evet.
1: Almanya'dan selamlar. Kuaförler sıcaktan erken kapatıyor burada mesela.
0: Orada demiş. Da başlamış değil mi?
1: Hmm.
0: Orada erken kapatıyor. Açmamak gibi durum söz konusu.
1: Dinleyicilerimize şöyle soralım o zaman. Mesleğinizi sıcaklar etkiliyor mu diye soralım.
0: Ne yapamıyorsunuz?
1: Yani ne yapamıyorsunuz? Ya da ilerleyen zamanlarda aşırı sıcak olursa ne yapamazsınız?
0: Dönerci mesela
1: yani
0: abi.
1: Yani mesleğinizi etkiliyor mu? Mesela dönerci sen etkiler abi, kesiyorsan.
0: Hiç yapamaman gerekiyor aslında.
1: Aşırı klima da olsa yetmez.
0: Yetmez. Karşında alev alev yanan bir tezgah var. Bir de dışarıdan gelen sıcaklık var.
1: Etkiliyor mu efendim şey sizi? Sıcak sizi etkiliyor mu? Selancığım etkiliyor mu seni?
2: Yok, iyi anlamda
1: bizi
2: etkiliyor.
1: Bizi soğuk etkiliyor abi.
2: Bizi soğuk etkiliyor.
1: Burada klimalar buzhane ya.
0: Biz donuyoruz burada.
1: Donuyor, vallahi donuyoruz. Donuyoruz. Ellerim morarıyor ya. Yemin ediyorum ellerim morarıyor.
2: Zor açtık.
1: Acayip bir şey var. Sıcak var. Şey, soğuk var radyoda.
0: Kaportacıyım. Nasıl etki? He. Telliyorum diyor her yerime kadar.
1: Altyapı içme suyu kanalizasyon hattı yapıyoruz. Sıcak bize dokunmuyor çok şükür.
0: He, yerin altında olduğumuz için
1: diyor.
0: Güzel.
1: İnşaatta çalışıyoruz. Klima yok, bizi etkiliyor bak mesela.
0: Etkiler.
1: Evet. Etkiliyor.
0: Bak, ofis kliması bizim de buz gibi diyor. Çalışamıyoruz diyor. Diyen var.
1: Beyler, bu muhabbetiniz yayını erken bitirmeye gelmesin. Sanki onun konusunu açacaksınız gibi.
0: Yok,
1: hani
0: biz
1: sıcaklardan dolayı bir gün 8.45'te bitiriyoruz. Kimi bir yerden acaba?
0: Çok terledik.
1: Klimacıyım, daha çok sıcak ne demiş? He, sıcak beni pozitif etkiliyor.
0: Daha çok
1: klima
0: olsun
1: satıyoruz.
0: Ki daha çok satabileyim.
1: Evet evet.
0: Doğru.
1: Arge'de çalışıyorum, etkileniyorum. Araştırma geliştirme yapamıyorum, sıcak beni etkiliyor. Klima var ama dışarısı sıcak. Dışarıya bir çıkayım, hava alayım diyorum. Bunalıyorum.
0: Yanıyorsun. İşsizim. Sıcaktan iş aramıyorum ben diyor.
1: Havalar çok sıcak. 2 ay çalışmayacağım öğretmenim. Oo, hocam.
0: Saygılar.
1: Saygılar. Kolay gelsin.
0: Biz meslek.
1: Kolay gelsin hocam.
0: Asansör bakımcısıyım. Çatılar yanıyor diyor. Çatılar yanıyor.
1: Etkiliyor yani.
0: Doğru, çatı.
1: Ben mühendisim sahada demiş. Alanya'da etkiliyor. Herkesi etkiliyor abi.
0: Etkiler. Dışarıda olan herkes etkileniyor sevgili Yıldırım. Ofisin içindekiler soğuktan etkileniyor. Birçoğunu okuduğumuz gibi.
1: Evet evet.
0: Dışarıdakiler de sıcaktan etkileniyor.
1: Günaydın gencolar. Ekmek fırınında çalışıyoruz. Evet.
0: 1500 etkiler. Derecede oksijen kaynağı yapıyoruz. Gerisi hikaye beyler demiş. Üf. Adnan Bey.
1: Üf. Bütün gün pardon, bütün bina klimalı. Sürekli hareket halinde olduğum için çok bunalıyorum. Dayanılmıyor diyor. Temizlikteyim demiş efendim.
0: Of. Ben mühendisim, sahadayım, Alanya'dayım, düşünün diyor.
1: Tıp doktoruyum. Bu sıcakta
0: ameliyat mı?
1: Yok, dayak yemek zor demiş. Biraz kinayeli şey
0: evet,
1: yapmış.
0: Evet.
1: Evet efendim. Hocam saygılar.
0: Saygılar hocam.
1: Herkes
0: dayak yemediğimiz
1: etkiliyor
0: günlere.
1: Bahçıvanım. Bir şey söylememe gerek yok galiba diyor.
0: Evet, biberim de yok.
1: Kamyoncuyum. Jeoloji mühendisiyiz. Araziye gidiyoruz, etkileniyoruz.
0: Etkilenirsin.
1: Abi bir şekilde sıcaklar her meslek grubunu etkiliyor.
0: Etkiler.
1: O yüzden bugün yayını
0: Sera
1: 8.45'te
0: Bizde yani o kadar insan etkileniyor. Bir insan değil miyiz?
1: İnsanız.
0: Biz etkilenmiyor muyuz? Yok mu öyle bir hakkımız?
1: Ya klima var ama.
0: Finali ona göre ayarlayalım Fatih Bey.
1: Şimdi kapanış. Dinleyici yoksa yayını kime yapacağız? Bu sıcakta radyo da dinlenmez.
0: Yok işte, trafiğe bakıyorsun sevgili Yıldırım. Şu an %50. O iyi yani, fena değilmiş ha.
1: İyi bir şey yokmuş.
0: O devam edebiliriz.
1: Gayet iyiymiş. Sera içinde çalışıyorum. İtfaiyeciyim, günaydın. Peki. Nerede çalışımızın bir önemi yok bence. Bu sıcakta psikolojik olarak herkesi etkiliyor diyor. He, tatil yapmak istiyoruz diyor.
2: İstiyoruz. Tamam. Tatil her bünyenin hakkı, her bünyenin hakkı.
1: Evet.
2: Kimisi
1: evet.
2: köye gider, kimisi denize gider, kimisi başka yerlere gider.
1: Tekne kaptanıyım, turistlerleyim. Etkilesin beni.
2: Daha çok gezeyim.
1: Tabii.
2: Daha çok tur yapayım.
1: Ver gelsin çocuğum.
2: Tekstildeyim diyor, bahane bulamadım. Veriyorum. ABD'li milyarder Brian Johnson'a tedavisi olmayan otoimmün gastrit teşhisi konuluyor.
1: Ya şimdi bir de bu adam ölümsüzlüğü araştırıyordu değil mi?
2: Ha, kim bu adam? Bu adam 30 doktorla çalışıyor. Yıllık 2 milyon dolar harcayarak kendine bakım ve ölümsüz olmaya çalışıyor. Hastalığının midesini içeriden yediği ve 11 yıl boyunca belirti vermeden ilerlediği bildirildi.
1: Ya sen o kadar araştır, para harca.
2: Yılda 2 milyon dolar harca. Senin bir gastritini bulamasınlar.
1: Ya insanın ölüm karşısında eli kolu
2: bağlı. Ya bağlı. Tamam şimdi sevgili Yıldırım, ölümden kaçış yok, anlıyorum. Her canlı ölümü tadacaktır, anlıyorum. Ya 30 doktor ya. Ya biriniz de gastriti gör. Adam benim hiç mi midesi eşitmedi
1: oğlum, biriniz de deseydi ki gastrit olabilir.
2: Hani erken tanı hayat kurtarıyordu ya.
1: Hiç bulamamışlar.
2: Neredesiniz abi? Nereye baktınız? Nereye odaklandınız?
1: E peki bir şey söyleyeceğim. O paraları geri alabilir mi acaba ya?
2: Doktorlardan verse mı? Geçti artık abi. Geçti. Biz ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorduk. Adamın midesinde ne var diye bakmadık der ya.
1: Efendim mide benim konum değil.
2: Kendisini savunabilir. 30 doktor.
1: Vallahi bulamamışlar.
2: İşte bak, tedavisi olmayan diyor bir de. Nasıl bir şeyse, nasıl bir hastalıksa, geçmiş olsun kendisine.
1: Geçmiş olsun.
2: Yapacak bir şey yok artık.
1: Ama bu arada dünyanın zenginleri paralarının büyük bir bölümünü sağlıklarına harcıyorlar biliyorsun.
2: Evet, daha çok uzun yaşayabilmek.
1: Daha uzun yaşayayım, daha uzun yaşayayım.
2: Daha sağlıklı yaşayabilmek. Sadece uzun yaşamak değil de dimdik ayakta kalabilmek adına bir sürü milyon milyon dolarlar para harcıyorlar.
1: Ama bir şekilde işte vücut
2: bir hastalık üretiyor gizli. Sinsi içeriden.
1: Böyle haberleri okuduğumuz zaman şey demiyor muyuz ya? Hey gidi hey.
2: Boşa çaba.
1: Boşa çaba demiyor muyuz ya?
2: Beyhude işler.
1: İşte bu yüzden yayını bugün.
2: Hayat boştur low.
1: Hayat boştur low'dan dolayı 8.30 gibi bitirmek. Sahile gidip yürüyeceğiz.

0: Ya bizim evin yan duvarında bel fıtığı gastrit çözümü diye telefon numarası var diyor, duvarda diyor.
1: Ulaştıralım bak vallahi,
0: abi
1: biz
0: ulaştıralım
1: çözeriz.
0: Demiş ya.
1: Biz çözeriz abi, bizim hekimlerimiz falan inanılmaz iyi bu konuda. Yazacaksın buna çörek otunu ya da kudret narını.
0: Ver gitsin.
1: Vereceksin buna ya.
0: Vallahi benim mide problemimi şey çözdü. Kudret narı.
1: Kudret narı abi, birebir birebir. Kantaron, günden beri, kantaron yok. Ya falan bunu
0: yapıyor. Kantaron yok, başka bir şey. Oğlum
1: kantaron da aynı. O da mide için, yaralar için falan birebir.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Abi tabii, o da iyi.
0: Siz tabii hekiminize sormadan şey yapmayın, ya, kullanmayın.
1: Bunlar şey abi, bunlar İbrahim Saraçoğlu muyum ben, anlatayım burada şimdi.

0: Otoimmün hastalıkların maalesef tedavisi yok diyor Gülşah Hanım yazmış yok mesela. İşte. Peki.
1: Tedavisi olmayan hastalık.
0: Şimdi bir ara, saat başı. Saat başından sonra tekrar buradayız efendim. Ayrılmayınız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için elmas sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi bulunuyor. Zirve kapsamında diplomasi trafiği dün başladı. Erdoğan Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için önemli dedi. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyiye gittiğini söyledi. Öyle ya da böyle kazanacağız diyen Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına verdiği demeçte ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Venezuela'daki depremde bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e çıkarken 16.740 kişi yaralandı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan

0: Ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. Kesintinin nedeni araştırılıyor. İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talep edilen hırsızlık zanlısı kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6. kattaki blok boşluğundan kendini aşağı bıraktı. Zanlı hayatını kaybetti. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 83 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ABD'yi 4-1 mağlup etti. İspanya ise Portekiz'i 90+1. Dakikada Merino'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6 maçtır kalesini gole kapatarak tarihe geçen Matadorlar Belçika ile karşılaşacak. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Efendim ikinci bloktayız. 8'i 9 dakika geçiyor. İstanbul'da cillop gibi bir hava. Trafik durumu gayet iyi. Öyle yoğun bir gün değil. Güzel, gayet güzel. Dinleyicilerimizin katılımı da şahane. Keyifler gıcır. Bu hafta yani bu cuma günü itibariyle izne ayrılacak olan dinleyicilerimiz de var. Tatile gidecek olanlar da var. Biz de beraber...
2: Bu yola baş koymuş olanlara selam olsun. Tüm tatilcilere selam olsun.
1: Cuma günü itibariyle yeni bir tatil sezonu
2: açılıyor.
1: Ağustos'ta da gidiyor musunuz? Tabii herkes
2: gibi biz de. Herkes gibi.
1: Tatilini
2: her
1: ikiye
2: gibi
1: böler. Temmuz bir de Ağustos
2: da yapar
1: gibi. Bir de kışın da gidenler var. Yani bunu nasıl ayarlıyorlar anlamıyorum. Ben yazın gitmeyeceğim diyor. Aralıkta gideceğim diyor. İlginç onlar da yani.
2: Yani yaz tatili başkadır benim gözümde sevgili Yıldırım. Yani denizin kumun tatil yerini kar kayak tutmaz.
1: Tutmaz
2: ben
1: abi.
2: Yani kışın tatil deyince aklıma benim o geliyor. Kayak geliyor, kar
1: değil
2: geliyor.
1: Mi? Oo, tam ekstere atar gider yapmalık bir şarkı diyor Ebru'nun bu şarkısı diyor. Telafi.
2: Sen telafisi olmayan en büyük atarsın.
1: Hanımlar ezbere bilir bunu. Abi değil abi. Mi?
2: Demet Akalın şarkıları bir, Ebru Gündeş iki.
1: İki. Özellikle bu şarkı telafi. Bağıra bağıra arabada söylerler 4-5 kız. Hayal et.
2: Hepsi
1: camlar
2: hepsi,
1: açık.
2: Hepsinin şarkıyı gönderdiği biri vardır.
1: Bana yanlış yaptın. Bağıra bağıra.
2: Ben telafisi olmayan. Evet. Beyler polis var.
1: Ayhan Bey diyor ki sağ olsun çok da güzel şeyler yazmış.
2: Buyurun.
1: Hocamızı diyor benim için diyor öper misiniz diyor. Günüme ışık oluyor diyor. Onun şakaları çok kullanıyorum diyor. Çekler. Öpücüklerimi gönderiyorum diyor. Fatih Bey yerimi öper misiniz?
2: Yok.
1: Reklam arası öperim.
2: Yok ben maalesef öpücüklü olan aramdaki mesafeyi biliyorsunuz sevgili Yıldırım. Kusura bakmazsanız.
1: Ne öpmeyeyim mi?
2: Ben yok yani biliyorsun ben yani öpmeye karşı mesafeliyim sevgili Yıldırım. Yani benim salgıda seçicilik var bende.
1: Neyi var?
2: Salgıda seçicilik var.
1: O ne?
2: Yani tükürük bezlerinin çalışmasıyla alakalı.
1: Hmm, yani salgıda seçicilik.
2: Herkesin salgısı.
1: Herkesin salgısını kabul etmiyorum.
2: Kabul etmiyorum. O yüzden salgıda seçiciyim.
1: Güzel şaka güzel sattın.
2: Sağ ol.
1: Aferin ama üzdün de beni.
2: Neden?
1: Oğlum ben öpeceğim seni ya böyle yalan şap öpmeyeceğim herhalde
2: size
1: ya.
2: Size karşı olan duygularımı biliyorsunuz sevgili Yıldırım.
1: Öpme kalbimdeki dedin ama.
2: Ama başka bir ya siz bir puding olsanız bitmeyin diye çay kaşığıyla yerim sizi.
1: Teşekkür ederim sağ ol.
2: Böyledir yani o duygular bakidir değişmez ancak.
1: Siz de puding olsanız ben sizi parmağımla yerim gerçekten yani bitmeyin diye.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bazı şeyler vardır böyle
2: yalaya
1: küçük
2: yalaya,
1: küçük. Küçük dondurma da öyledir böyle ısırarak değil de.
2: Çocukluğumuzda yapmaz mıydık?
1: Yapardık bitmesin diye.
2: Bitmesin diye çikolata alırdık böyle onu yala yala yala.
1: Muzu öyle dişimizle kazıyarak. Ben öyle yiyordum muzu.
2: Ucundan ucundan en son sen bitir ki diğerleri sana baksın.
1: Değil mi?
2: Elinde bir parça muz kalsa kafi.
1: Tost alırdık okulda mesela herkes yerdi. Sen yavaş yavaş yerde.
2: Bir de hızlı yiyormuş gibi yaparsın.
1: Sonra tostu bir yalama vardı be. Yemeyin diye.
2: Kimse yemesin diye.
1: Senacığım var mı böyle bitmesin diye yavaş yediğin bir şey?
3: Yok ben bitsin ikinci yiyeyim diye.
1: sorumuz bu. Sorumuz bu. Bitmesin diye yavaş yediğiniz bir şey. Meybuz diyor meybuz. Emiyordum diyor bitmesin diye.
2: Ama o gelmiyor
1: diye
2: ki zaten ya. Emilebilen bir şey.
1: Of be oğlum puding denince canım puding çekti ya.
2: Şöyle güzel.
1: Of be.
2: Kakaolu.
1: Güzel olmaz mıydı?
2: Olmaz mı ya? Mis gibi olur. Süpangele.
1: Bitmesin diye küçük küçük yediğiniz bir şey. Ay salgılı seçicilik ben bunu kullanırım demiş. Meral. Dondurma hep dondurma cevabı gelmiş. Bir tane de maaş var.
2: Yalayarak tüketiyorum
1: maaşı. Bitmesin diye küçük küçük. Maaşımı yalayarak bitiriyorum.
2: Normalde şey yapıyoruz sevgili Yıldırım. Çikolatayı karşı taraf almasın diye yalıyorsun. Tostu yalıyorsun ya karşı taraftaki yemesin diye. Parayı da yalayarak versek esnafa.
1: Kullanmasa.
2: Geri verir mesela.
1: Miden kaldırıyorsa yala.
2: Yalarım.
1: Şeftali.
2: Bitmesin diye.
1: Bıldırcın eti.
2: Allah Allah. Anne dayağı.
1: Eşimin ömrü.
2: Dost kazı. Yenisini dost yemek kazı için hep yavaş yavaş yedik diyor.
1: Kocamın ömrü. Antep fıstığı. Aa evet.
2: Antep fıstığı.
1: Ya, zaten Antep fıstığı. Pahalı oğlum küçük küçük.
2: Bir de öyle de çok fazla da yenebilen bir şey değil aslında. Keser adamı.
1: Tabii.
2: Fındık da aynı şekilde.
1: Simit. Ben bilerek diyor en sona bırakıyorum diyor. Kardeşlerime gösteri gösteri yiyorum simidi. Yaş pasta da gelmiş.
2: Pasta.
1: Bitmesin diye küçük küçük yerim.
2: Abi ben cipsin önce en küçük kırık parçalarını yerim diyor.
1: Ben de. Sen de mi
2: aynı? Ben de aynısını yaparım.
1: Niye?
2: Bilmiyorum. Tasa koyarım cipsi mesela. Hep böyle kırıklarını, küçüklerini dipten temizlerim. En son en irilerini bırakırım.
1: Abi ciddi problem.
2: Hep, vallahi
1: problem
2: bak.
1: Bu ya.
2: Bak dinle.
1: Bu hastalık oğlum bu. Sizin ciddi sorunlarınız
2: neden
1: var.
2: Neden yapıyoruz bunu?
1: İşte neden yapıyorsunuz? Niye yapıyoruz?
2: Hepsi aynı tat.
1: Profiterol.
2: Söyleyemem küçük, şimdi küçük burada. Yerim. Kaju.
1: Kaju.
2: Aşure, midye. Midye de yavaş yavaş yenecek bir şey değil. Midye gömülürsün ya.
1: Sarma diyor, sarma. Az az yerim ki bitmesin diye.
2: Sarma.
1: Kahvaltıda zeytini 3 kez ısırırım. Ha yok pardon, ısırırdık yokluktan ama demiş.
2: Eskiden.
1: Eskiden.
2: Eskiden.
1: Eskiden. Adana kebabı. Bitmesin diye minik minik yiyorum.
2: Tavuk döner yanında aynı şekilde. Çubuk kraker diyor. Eme eme yerim ben diyor çubuk krakeri tuzlarıyla.
1: Kuru fasulyenin içindeki et. Onu sona bırakırsın. En son ağzında et tadı kalsın.
2: Kaşıklarken tabağa böyle et gelirse itersin eti. Bir sonraki kaşık.
1: Kremalı bisküviyi nasıl yiyorsunuz demiş. Hocam nasıl yiyoruz onu?
2: Kremalı bisküviyi ağzıma atıyorum sevgili Yıldırım. Eriyene kadar emiyorum.
1: Hmm.
2: Eriyene kadar emiyorum.
1: Biz çocukken şey yapardık. Üstünü ayır, altını ayır, ortasını ye.
2: Eskiden ayırırdım. Ortasını böyle dişlerdim kremasını. Şöyle dişimle.
1: Dişinle, evet.
2: Dişimle emer. En son kalanı dişlerinden kenarda kalanları da bisküviyi yalardım. Sonra.
1: Kara gazoz şişesinin kapağını çiviyle deler. Emerek içerdik.
2: Kara gazoz ne dedi?
1: Öyle
2: ya?
1: Yazmıyor, ne bileyim kara gazoz
2: neyse. Farklı bir şey herhalde.
1: Herhalde. Kelle paça. Yemeğin yanındaki herhangi bir içecek.
2: Arabanın yakıtı. Sütlaç bitmesin diye çay kaşığıyla yerdim. Aha 33 ben, yaşındayım hala.
1: Ben de hala öyleyim. Sütlacı çay kaşığıyla yiyorum.
2: Ben de asla yemek kaşığıyla yemem.
1: Bitmesin
2: tatlı
1: abi.
2: Tatlı kaşığıyla yiyorum ben de. Az az küçük küçük.
1: Sen çay kaşığıyla dene.
2: Daha da uzun
1: sürüyor.

0: Halamlar kahvaltıda kaşar peyniri rendeler sofraya koyardı ama 12 nüfusa yetsin diye yokluktan.
1: Yokluktan.
0: Ay canım
1: az
0: benim.
1: Az önceki kara gazozda neymiş biliyor musun? Marka vermeyeyim diye söyleyemedim diyor. Kola diyor.
0: Oğlum direkt desene bunu.
1: Kola diyebiliyoruz ya. Biz de diyor pahalı şeyleri yemeyelim diye annem bizi kandırırdı hep. Senin alerjin var buna diye. Yıllarca Antep fıstığına alerjin var zannettim diye.
0: Ama yok.
1: Ama yokmuş.
0: Var mı yokluktan yemediğiniz bir şey Sena?
2: Ya annem işte böyle kandırıyordu beni alerji. Ya benim her şeye alerjim
1: vardı. Senin kaju alerjin var kızım.
0: Bir de çaya da yaparlardı ya bunu. Çocuklar çay içmezdi. Niye yapıyorlardı? Bunu sıcak üstüne dökülür falan diye mi acaba?
2: Dilin açılır derdi.
1: Ya çayın herhalde zararlı bir şey olduğu düşünülüyordu sevgili Yıldırım eskiden. Uykusu kaçar, uyuyamaz. Çay zararlıdır. Demli çocuk... Ya
0: eskiden, çocuklar çay içmez.
1: Şimdikiyle neredeki şimdiki nesille bizim nesil? Biz hep korkutulduk. Tabağında yemek karılsa öcü gelir. Oradan geçme şeytan karışır. Buradan geçme cin çarpar. Şuraya gelme ölürsün ağzımı.
0: Hep korkutuyorduk.
1: Hep korkutularak korkutularak korkutularak korkutularak geldik. Şimdi ne yapıyorlar?
0: Her şeyi yiyorlar.
1: Şimdi her şeyi yiyor.
0: Yapıştır.
1: Yemezse yeme oğlum tamam sen bilirsin.
0: Var mı annenin korkuttuğu bir şey?
2: Kahve içme kararırsın.
0: Kararırsın meşhur meşhur.
1: Allah aşkına
0: tamam
1: bir yatsın.
0: Tamam da pirinç kalmasın pirinç kadar çocuğun olur.
1: Ya da rüyana girer.
0: Rüyana girer.
1: Rüyana yani. Gider o kadar şeytan rüyana girer diyor.
0: Açık çay verirlerdi çocuklara diyor.
1: Paşa çayı dedikleri.
0: Kahve içme bıyıkların çıkar.
1: Al işte. Yatsanız Allah aşkına korkutulduğunuz ne var diye ama böyle öyle böyle korkutulma değil.
0: Çocukken neyle korkuturlar sizi ya? Bir yazsanız da bize bir. Gün beni alır, süper olur, tadı kalır. Senin için yanar içim. Bu yanışın sönüşü yok, yok, yok. Pahalı şeyleri yemeyelim diye annem bizi kandırırdı. Alerjim var diye.
1: Ya işte deminki
0: İnsan
1: gibi.
0: İnsan çocuğunu kandırmaz ki az önce söylediğin ya. Gibi. Muz yedikçe...
1: Sakız çiğneme bıyıkların eğri çıkar diyordu.
0: Çerez karışığı tabağa. Ucuzdan pahalıya yerim. Tam güzel yerine gelince eşim gelip elini daldırıp alır. Onca özen boşa gider diyor Serhat.
1: İlk başta leblebileri ayıklarsın.
0: Tabii.
1: Sonra fıstık.
0: Finale şey...
1: Finale Antep fıstık kumbik kalır. Antep fıstığı.
0: Tabağını sıyırmazsan nişanlın çirkin olur.
1: Al işte.
0: Al bak geldi.
1: Korkutucu şey. Akşam ezanından sonra ne? Onu öyle çok mesaj geliyor ki dışarı çıkılmaz yazıyordu galiba.
0: Vay
1: gece
0: arkadaş.
1: Tırnak kesmez. İşte şeytan gelir. Tuvaletle alakalı bir şey var.
0: Tuvalet çok gelmiş.
1: Ayakta
0: evet.
1: Ayakta ve oturarak tercih meselesiyle ilgili.
0: Külle ilgili bir şey var. Hani küle yapma bilmem
1: çarpılırsın.
0: Ne olur.
1: Çarpılırsın.
0: Çarpılırsın kül.
1: Bir şey derdi.
2: Elini yüzünü yıkadın mı şeytan yaladı bütün gece falan.
0: Şeytan yaladı.
1: Bütün gece.
0: O hep korkuyla büyümüşüz ya. Hep korku ya.
1: Şeytanla korkutulduk.
0: Lokmanı bitirmezsen köprüden düşersin.
1: Evden uzaklaşma dilenciler seni kaçırırdı.
0: Akşam ezanı sonrası yerler mühürlenir. Bu ne demekse?
1: Yani çıkılmaz dışarı yerler mühürlenir dediği dikkat edeceksin.
0: Onu diyor.
1: Tabii. Ben de borçlucu teyzeler seni kaçıracak diye mahallenin etrafından çıkamazdım dışarı diyor.
0: Tuvalette fazla görürsen yılan yapışır. Beni böyle korkuttular diyor. Akşam sakız çiğnersen ölü eti çiğnemiş olursun.
1: Gece gece değil mi?
0: Bu meşhurdur ya bu bunu hep şey söylerlerdi. Ya. Hep söylerlerdi. Çikolatalı sütler yeni çıkmış. Dur. Çok hızlı gitti. Ha, pahalı geliyordu alamıyorduk. Yaşım 38. Her markete gittiğimde alıp içiyorum diyor. Bursa'dan Emre diye bir dinleyicimiz yazmış.
1: Eski günleri değil mi?
0: Eski günleri yad ediyorum diyor. Abi bir şey soracağım. O, çocukken yapamadığın ne varsa büyüdüğünde hep içinde bir ukde. Ben dedim mesela bak daha yeni hafta sonu pazar günü. Akülü arabaya. Yani eşime böyle zarf attım lan şundan alayım mı diye. Dese ki al. Kendime alacağım. Yemin ediyorum zarf küçük, bekledim ondan.
1: Küçük değil mi ama akülü araba?
0: Ya küçük.
1: Ha bir gene bineceğim.
0: Abi ben bineceğim yine yani. Ne olacak?
1: Çekersin onu.

0: Abi erkek adam sever öyle şeyleri. Bizim Doğan Kabağan
1: otobüsle.
0: Otobüs var ya, bir tane otobüs. Binmiş geziyorlar.
1: Gezi 6 kişi
0: onu binmişler. Onu izleyip
1: Cengiz Kurtoğlu çalıyor.
0: Canı çekmeyen, bak onu izleyip canı çekmeyen
1: 20 yaş
0: kendini bir sorgulasın abi. Upuzun yollar arkamdayım, takip mesafesi aramızda. Manavda muz görüyordum, canım istiyordu. Annem de onlar maymunlar için. Yersen maymun olursun derdi.
1: Ya işte bak, bu çay içme yatağa işersin. En çok bu gelir.
0: Ateşle oynama, altına
1: kaçırır
0: kaçırırsın.
1: Anneye saygısızlık yaparsan Allah taş eder. Bu
0: sünnet olduğu, ha bunu okuyamayacağız. Tamam. Hareket edersen düşer demişler.
1: Bak az önce dedi ya, çikolatalı sütü kendim alıyorum içiyorum diye. Eskiden muz çok pahalıydı, annemler almazdı. Şimdi hala muzu alıyorum ama yiyemiyorum, biliyor musunuz diyor.
0: Niye?
1: Alıyor, 45 yaşındayım diyor ya. Ha, eski kafa hala, o travma var diyor. Alıyorum yiyemiyorum diyor muzu. Kıyamıyorum muzu yemeye.
0: Var mı çocukken böyle sizi korkuttukları bir şey? Sevgili dinleyiciler, 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı.
1: Ben küçükken ne yaparsam yapayım babaannem seni depoya kapatırım derdi. 43 yaşındayım, hala depoya inerken elim ayağım titriyor diyor.
0: O acaba mı?
1: Acaba lan, birden çıkacak mı bir yerden?
0: Merdivenin altından geçme, kısa kalırsın. Bir de üstünden atlama vardı. Yok, yatan birinin üstünden atlama.
1: Boyu kısa kalır.
0: Boyu kısa kalır. Boyu kısa kalır.

0: Ben de aynı, muz alıyorum hala kendim yemiyorum, çocuklar yesin diye bekliyorum. Yemediklerinde bozuluyor, çöpe gidiyor demiş efendim.
1: Gidiyor hepsi. Öyle anında yemiyorum. Bozuluyor. Yürüyen merdivende koşturma, basamak ters döner, sonra içindeki iğneler batar diyorlardı.
0: Korkulara bak ya. Korkulara bak abi.
1: Korkular senaryo sevgili Yıldırım, nasıl üretilmiş bunlar?
0: Akan suya bakma, seni çeker.
1: Deniz içine çeker insanı derler ya.
2: Bizim bu yaşa gelmişiz gerçekten.
0: Ama o şey işte abi, başı döner, bir şey olur, suya düşer.
1: Düşer gibi, kafası, gökkuşağının tabii. Altından geçme, kız olursun. Yine kapı eşiğinde oturma, evde kalırsın var.
0: Meşhur.
1: Meşhur.
0: Ağacın dibine,
1: evet,
0: şey yapma diyor, çarpılırsın.
1: Öldürme.
0: Onu diyor.
1: Öldürme.
0: Öldürme. Evet. Annem çocukluğumuzda kivi yedirmezdi bize diyor.
1: O da pahalıydı.
0: Komşumuzda vardı diyor, kivi yeme, küçük kalırsın derdi diyor. Hala kivi yiyemem demiş mesela. Pahalıydı ya abi, komşunun şimdi kivisini, muzunu, meyvesini.
1: Tabii eskiden o pahalı, onu alamayız diye bir şey söylenmiyor demek ki, bunu anladıklarım onlar sevgili Yıldırım. Evet. Şimdi söylüyoruz.
0: Şimdi öyle tabii.
1: Şimdi söylüyoruz. Pahalı oğlum, alamam bunu diyorsun, geçiyor. Sucuk isterdik. Babam burada çocuklar hep eşek etinden yapıyorlar. Almayın oğlum derdi. Yiyemedik diyor yıllarca.
0: Korkutulmuş. Soğuk taşa oturma.
1: O da çocuğun olmaz.
0: Çocuğun olmaz. Acaba diyorum ki bizim jenerasyon böyle büyütüldü diye mi şu anda nüfus artım hızı düşüyor?
1: Düşüyor. Kapa gitti çünkü.
0: Ulan çok oturduk, bizden olmaz diyeyim.

0: Neşe Hanım diyor ki gök gürültüsü olduğunda gürgür dede geliyor derlerdi bize, korkuturlardı. Büyüdük hala korkuyoruz gürlemeden diyor.
1: Gök gürültüsünden değil mi? Bir de yere tükürme, tükürüğünü içirirler.
0: Gece incir ağacına çıkarak çıkma, çarpılırsın.
1: Çamaşırlarını ters giyersen işin rast gitmez. Her şeyin ters gider. Atlettir, çoraptır.
0: Buna hala inanmayan var mı?
2: Ben hala inanıyorum.
0: Ben çok test ettim. Ters gidiyor abi.
1: Vallahi mi?
0: Vallahi öyle. Abi gidiyor. Bak. Bu işte inandığımız için böyle ona yoruyoruz. Tabii ki de öyle de. Ama bu işlemiş biz abi.
1: Yani o atlet giyiyorsan ya
0: hemen
1: da çorap.
0: Düzelt, hemen düzelt.
1: Hemen anında.
0: Çorap, atlet.
2: Ters dönmüş ayakkabıları falan da çeviririm hala ben evde.
0: Ben de.
2: Terlikleri.
0: Başımıza bir iş geldi. Evde terlik ters gördün mü hemen hemen düz.
1: Hemen düz yaparsın. Aşkın diline düşmüşüm bu yüzden her gece ben. Her ağır gece... kaldırma vardı, ağır kaldırma altına işersin geceleri diye yatakta. Göbeğin düşer.
0: Göbeğin düşer. Taran babayla korkutulurduk. Yaramazlık yapmayalım diye. Hatta tekerlemesi vardı. Taran baba tararım kız, çocuk ararım torbama koyarım. Arda'ya atarım. Arda Nehri Bulgaristan. Arda Bulgari. Bulgaristan'da Arda Nehri var diyor. Taran baba tararım, kız çocuk ararım, torbama koyarım, Arda'ya atarım diye bununla korkutu. Ulan çok korkutucuymuş ya.
1: Abi bu direkt organ mafyası kaçırıyor.
0: Taran baba tararım, kız çocuk ararım. Torbama koyarım, Arda'ya atarım. Dıdış dış dıdış.
1: Gelir.
0: Nasıl korkutulmuşuz ya. Vay arkadaş.
1: Gelir mi bir Arda boyları şarkısı? Aha. Bizim dedemizden.
0: Nelerle korkutuldunuz diye sorduk.
1: Bebeklerin tuzlanması mesela diyor. Bu korkutulma değildir. Bu da bir adet olarak gelenek var.
0: Bu adet.
1: Koksun kokmasın. İğneciyle sürekli korkutulurduk. Doğru. İğneci vardı.
0: Yusuf da diyor ki atlet kilodu ters giyersen büyü tutmaz. Bize de buna
1: öyle bir şey var.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Geldiniz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Ay'a gidiyormuşuz, niye söylemiyorsunuz demiş efendim. Emir.
8: Konuştuk Emir'ciğim.
7: Konuştuk. Hocam bu astronotlar niye turuncu giyiyorlar? Bir şey, fotoğraf önümde duruyor.
8: Fosforlu kıyafet olduğu için. Uzaylı ile karşılaştığında yani o ışık tuttu, fener tutunca parlasın üzerinde.
7: Reflektörlü.
8: Aynen öyle. Ağzın bal yesin. Reflektörlü.
7: Reflektörlü.
8: Biz ona kedi gözü deriz.
7: Siz kimsiniz?
8: Ayder.
7: Ayder ne ya?
8: Ayder, Ay Dernekleri Başkanlığı'ndan geliyorum ben. Hatta Rize'de şeyimiz de var.
7: Üstünüz mü? Ayder diye.
8: Çamlı hemşire paralel.
7: Hep merak ederdim niye turuncu giyiyorlar.
8: Beyaz sevgili Yıldırım kapatır. Beyaz kapatır, siyah kapatır, gri kapatır, o renkler kapatır.
7: O kıyafetin içi de mi turuncu?
8: İçi yani, de turuncu sevgili.
7: Komple turuncu.
8: Tabii iç çamaşır komple dondo turuncu.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sevgili Atademir'e çok teşekkür ederiz. Bu güzel eseri için var olsun. 8.38 İstanbul işler. Yoldurum hemen çok hızlı gelsin. Ver yavrum.
1: 54
0: iyi.
1: %54
0: sevgili İyi gayet yavrum. İyi. Gayet iyi. Tatil parası çıktı yazmış.
1: Küçük bir eksik vardı. Küçük bir eksik vardı. Telif'ten hallederiz.
0: Eyvallah.
1: Arada böyle yap.
0: Hadi bitiriyoruz artık çocuklar.
1: Yapma. Nereye
0: bir şey,
1: bitiriyoruz
0: oğlum,
1: ya?
0: Bir şey kalmadı. Bir şey yok. Son
1: yok
0: iki...
1: yok. Ya böyle yapma. Yapma yapma.
0: Adana'da bir tane teyze evde çalınır diye yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Ay biz bunu okumuştuk ya.
1: Yok.
0: Okumadık mı biz bunu?
1: Yok duymadım şu an.
0: Evde çalınır korkusuyla 400 gram altını pazarda çaldırmış.
1: O kadar çok altın çaldıran haberi okuduk ki.
0: Bunu
1: bu
0: okuduk. Dün okumadık
1: yok
0: mı bunu ya?
1: Yok okumadık.
0: Okumadık mı?
1: 400 gram altını evde durmuyor. Yanına alıyor. Pazara gidiyor. Pazarda bırakıyor.
0: Çaldırıyor.
1: Ay gideceği varsa gidiyor işte bebeğim.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı kararıyla sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanıyormuş. Sigarayı bırakmak isteyenlere duyurulur efendim.
1: Bu daha da artsın böyle 2 milyon, 3 milyon kişi, 5 milyon kişi artık ne kadar insan varsa tedaviye ihtiyacı var. Evet,
0: 1 duyan milyon kişiye ücretsiz ilaç. O birader nereyi bitiriyorsun demiş daha saat 8.39.

0: 4 günlük Marmaris tatili, 3 günlük Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönüş yapanlar var. Oktay onlardan bir tanesi.
1: Oktay geçmiş olsun. İşe gelmiş.

0: günlük Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönüş yapanlar var. Oktay onlardan bir tanesi.
1: Oktay geçmiş olsun.
0: İşe gelmek çok koydu diyor bu sabah diyor.
1: Oktay haftanın ortasından giriş yapıyor. Giriş işe aşağı yukarı evet.
0: Normalde pazartesi başlanır biliyorsun.
1: Evet normalde öyledir pazartesi birimlere.
0: Bu alo sigara bırakma hattı var, onu da arayabiliriz değil mi hocam?
1: Oradan sevgili Yıldırım evet randevunuzu oluşturuyorsunuz hastanenizde, ondan sonra gidiyorsunuz. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda ilacınızı alıyorsunuz. Ondan sonra inşallah bırakıyorsunuz.
0: Bırakıyorsunuz efendim. 6 günlük izin sorusu ilk iş günü. Evet bayağı tatil dönüşü.
1: Gelenler var.
0: Gelenler var. Bayağı bayağı var hem de. Bir dinleyicimiz de demiş ki babam diyor akşamları gereksiz ışıkları yakmayalım diye, eğer buraların ışığını açık bırakırsanız beni alacak emniyet derdi diyor. Böyle korkuturlardı bizi demiş.
1: Emniyet.
0: Yani devletin malını gereksiz kullanıyorsunuz. Or kullanıyorsunuz diye.
1: Vay kim bu evin reisi diye evi basacaklar.
0: Hep korkuyla büyütülmüşüz ya.
1: Resmen öyle sevgili Yıldırım, okuduklarımıza bakar mısın ya?
0: Ya bir psikolog yok mu Allah aşkına? Bir bağlansın ya. Bunu bir anlatsın bize
1: bir
0: ya.
1: Bir psikiyatrist, bir klinik psikolog
0: bir
1: olur.
0: Var mı ya aranızda?
1: Lütfen.
0: Bir bağlansın bize, şunu bir izah etsin, kurban olayım.
1: Bu zamanında yaşanılan, buradan 30 sene önce 40 sene önce yaşanılan.
0: Bu korkuyla büyütülme işi.
1: Şimdi neye yol açtı?
0: Bizimle nasıl kurtulabiliriz?
1: Farkında olmadığımız neler var?
0: Var mı ya bir WhatsApp'tan?
1: Aile dizimi mi yapacağız? Ne yapacağız biz? Geçtiğimiz günlerde biri yapmıştı hatırlıyorsan.
0: 536-901-8902. Böyle bir tane ünlü vardı ya, bir şey diyordu.
1: Yeni işte.
0: Bir tane mezar var dedi.
1: Demiş aile dizim yaparken demişler ki buna git babaannenin dedenin mezarını
0: yaptır. Her şey güzeldi
1: demiş.
0: Diyor.
1: Üstüne basıp geçiyorlar demiş.
2: Seda Bakan.
0: Seda Bakan kim?
1: Seda Bakan.
0: O mu, o kişi mi?
1: O kişiydi galiba.
0: Oyuncu değil mi o? Kız, evet, bir tane kızcağız var.
1: Evet, evet o.
0: O işte o kız yani.
1: Sonra gitmiş sevgili Yıldırım, mezarı düzelttirmiş, etrafını taşla tertemiz bir hale getirmiş. O günden beridir diyor.
0: Düzeldi diyor.
1: O yaşananları yaşamıyorum tekrar.
0: Oluyor diyor bende diyor. Artık her şey yolunda gidiyor diyor.
1: Abi beni arasan olur diyor. Serdar diyor. Deliyim.
0: Yok konunun uzmanı lazım bize. Var mı ya bir WhatsApp'tan bize
1: lütfen
0: bir yazabilir
1: ya,
0: mi?
1: Bir tane uzman yok mu ya?
0: Allah aşkına.
1: Yani burada yani Esra normal insanlara yayın yapmayalım lütfen.
0: Esra Ezmeci'yi bağlayın demiş. 536-901-8902. Yani gerçekten bunu merak ediyoruz. Bu korkuyla büyütülmenin hazin sonuçları neler? Veya bu
1: sadece şey olmamalı.
0: Nasıl tedavi edilebilir?
1: Evet zaten önemli olan o sevgili Yıldırım. Sadece şey değil, mesela küçükken muz alamıyorduk diyor. Şimdi alıyorum yiyemiyorum. Hani bundan bahsetmiyoruz. Daha da böyle büyük olaylar evet. Ne yaşatabilir bize?
0: Melike Hanım diyor ki sizce birinin bu durumu açıklamasına ihtiyacımız var mı diyor. Her şey ortada. neyi öğreteceğiz?
1: Daha bilimsel ifadelerle belki duymak istiyoruz.
0: Evet. Muhasebeciğim devlet bir beyanname. Neyi? Anlamadım Halimciğim. Anlamadım. Abi beni arma, ben elektronikçiyim.
1: Tamam kardeşim.
0: Abi bir Yunan'a giydirebilir miyiz?
1: Lütfen
0: herkesin
1: abi,
0: isteği farklı
1: geldi.
0: Abi. Vallahi herkesin isteği farklı. Beni aramayın, emniyet personeliyim. Yok yok ya.
1: Neyle yazıyorlar anlamıyorum şu an.
0: Anlamadım ki yani.
1: Başka bir radyo
0: gaz salın, beni aramayın. Ya abi dinleyici.
1: Ya bir şey de söylenmiyor ya. Gerçekten ihtiyacımız var şu an.
0: Psikiyatrist değilim ama ruh hastasıyım, beni arayın.
1: Biz iyiyiz böyle diyor. Kimseyi aramayın.
0: İstemiyoruz. Hiç de tedavi olmak istemiyorum diyor. Burak yazmış mesela. Gayet iyiyim yazmış. Evet.
1: Ya İnsanları
0: korkuyla yönetmek kolaydır diyor Fatih Bey. Ondan dolayı diyor korkutuyorlardı.
1: He korkuyla yönetmek. Tabii canım. Şimdi çimlere basma, oraya gitme, buraya gelme. Hala da var o korkular da.
0: Hakan Ural'ı bağlayın demiş. O diyor bir şekilde çözer diyor.
1: Her şey Hakan Ural.
0: Beni arayın ama açmam.
1: Beni arayın çimdi.
0: Trendeyim, işe gidiyorum. Esas travma Yunan çocuklarında diyor. Oğlan yazın denize girmiyor valla.
1: Hep anlattığımız hikayelerden. Travma oluştu. Tedaviye ihtiyacımız olsa sizi dinlemezdik diyor. Toparlanın beyler, kendinize gelin. Ne öyle diyor yayına psikolog falan bağlamak.
0: Ay kurban olduğum anacığım, bizi hiç korkutmadı diyor. Tipi tiple mutlu ederdi bizi demiş.
1: Tipi tiple sakızdı mı o?
0: Sakızdı. Uzun burunluydu değil mi? Uzun burunlu muydu?
1: Öyle.
0: Uzun burunlu.
1: Öyle bir kahramanı var.
0: Kaynakçıyım. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa beni arayın.
1: Eyvallah. Yusuf Güney bağlayın abi, numarası var bende diyor.
0: Çözümü basit. Kurtulduğumuz için her gün bir...

0: Seni döversek mazlum gibi sorunlar çözülür demiş efendim. Beni aramayın, DM'den yazın, dönüş yaparım.
1: Yok, bulamayacağız anlaşılan.
0: Yok, bulamayacağız. Herkes dalga geçiyor şu anda.
1: Şu an yok yani.
0: Ya bir tane bir psikolog ya da psikiyatrist aradık kardeşim ya.
1: Bulamadık. Bir tane ya. Onu da bulamadık.
0: Ya göremiyorum ki mesajlardan. Beni aramayından göremiyorum. Beni aramayın, beni aramayın.
1: Benim... Beni arayın, açmazsan gözüm açılmıştır diyor.
0: Dur bakayım.
1: Can Öncül'ün yazdığına bak ya.
0: Müge Anlı'daki avukat Rahmi Bey'i arayın. Ama anlatması 3 saat sürer diyor. Çok mu yavaş anlatıyor?
1: Bir de avukat adam şimdi sevgili Yıldırım.
2: Uzatıyor. Yavaş anlatmıyor da çok uzatıyor. Kim,
1: adı ne dediniz? Rahmi Yıldırım mı? Bakayım, tanıyor muyum?
0: Ben de şuradan bir
1: merak
0: açayım,
1: ettim
0: bakayım. Adı neydi?
1: Rahmi Yıldırım.
2: Yok, Yıldırım
0: Rahmi
2: değil.
0: Rahmi Bey yazmış.
1: Değil mi?
0: Kim? Dur bakayım. Ya Müge Anlı Rahmi Bey yaz işte ya. Müge Anlı.
2: Rahmi Özkan.
0: Rahmi Bey.
1: Müge Anlı.
0: Bakayım. He bu Rahmi abi. Bey.
1: Bakayım.
0: Dur bakayım, dur bakayım ne diyor.
1: He tamam.
3: Bir sene sonra seni terk etmesi için bir olay olması lazım.
4: Anlat onu abi.
3: Bir sebep olması lazım. Yani hani desen ki 3 gün beraberdik. Belki kadın 3 gün zarfında senden hatır içinde seni kıramamak için kaldı yanında. Beklediklerini göremedi veya yani 3 gün 5 gün ayrıdır evlilik hayat.
0: Bunu normal konuşuyor ya.
3: Ayrıdır.
1: Uzatıyor demek ki. Hani konuya gelemiyor bir türlü.
0: Sadet'le arasındaki mesafeyi uzatıyor. Sadet'e gelemiyor.
1: Gelemiyor. Psikiyatristin sizin programda ne işi var? Seanstayım, birazdan arayacağım, olur mu diyor.
0: Peki hadi artık dinleyicilerimize sticker verelim.
1: Hadi verelim.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sticker zamanı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Sorumuzu soruyoruz. Soru da değil de.
1: Ne?
0: Uygulamayı isteyelim ya. Telefonunda Alem FM uygulaması olan 5 dinleyicimize sticker gönderelim.
1: Ekran fotoğrafını çeksinler.

0: send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds. Gelmeye başladı.
1: Akıyor, akıyor, akıyor.
0: Hemen söyleyeyim mi 5 taneyi?
1: Söyle.
0: Hemen söyleyeyim. Rastgele tıklıyorum.
1: Rastgele
0: abi.
1: Rastgele tıkla gelsin.
0: Rastgele tıkladım. Dur bakayım. Tıklayabilirsem tabii. Böyle yenileyim.
1: Favori şeye de al ama.
0: Abi sabitle. Yok tamam tıklanmıyor abi. Yok olmuyor. Şu an uçtu. WhatsApp iptal. Birazdan bir sakinlesin o zaman tıklayalım. Neyse bir tane tıkladı. Bir taneyi söyleyeyim. Çiğdem Erkuş'la başlayalım. 81-35. Diğerleri dönüşte. Diğerleri dönüşte.
1: Dönüşte bakacağız işte.
0: Ayrılmayın geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Dertiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Aktı gitti be, finale geldik. Bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu hafta bizim için kıymetli, cuma izni ayrılıyoruz. Yaklaşık bir hafta beraber olamayacağız. Hatırlatalım, Mondial e-bike'lar Mondial bayilerinde. Hem çevreci hem ekonomik hem de şehirde özgürlüğün yeni adı Mondial e-bike'lar. Hocam sizde var değil mi? Sizde var mı bir tane?
1: Bende var sevgili Yıldırım. Bende Mondial e-bike var, sağ olsunlar.
0: Piniyor musun? Piniyor musun?
1: Piniyorum sevgili. Ya nasıl zevkli bir şey ya. İnanılmaz zevkli. Bak şaka yapmıyorum. Bisiklet sürmenin, şimdi bisikletçiler var şimdi şey yapar, orijinal bisikletçiler var ya, pedal çevirmenin güzelliğinden bu başka bir seviye ya. Hem çeviriyorsun, ben bir de buna el gazı falan yok bunda. Yani pedalı çevirmen gerekiyor. Çevirdikçe taktırmayacağım da el gazı, öyle bir şeye de ihtiyacım yok. Çünkü aynı zamanda da çevirmek istiyorum. Ya bir hızlanıyor.
0: Keyifli.
1: Ya
0: keyifli.
1: Yokuş çıkacaksın mesela, hani böyle kaykılayım, ayağımı bilmem ne yapayım, öyle bir derdin yok. O efsane güzel oluyor işte.
0: Peşinat artı 9 taksit avantajı var şimdi. Meraklısına ya da almak isteyene duyurulur.
1: Bak 10 Temmuz'a kadar buradayız. Anonslarımızı yapacağız. Aldınız. Dönüşte ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz.
0: 10 Temmuz'a kadar kampanya devam ediyor. Yazın enerjisini yola taşımak isteyenlere duyurulur efendim. Hadi kazananları Sena söylesin. Sena'cığım hazırız yavrucuğum biz. Sen de hazırsan eğer sevgili Sena, senden dinleyelim.
1: Sena'da.
0: Sticker'ları kimler kazandı? Veriyor musun?
2: Evet, veriyorum.
0: Gelsin bakalım.
2: Kutsal Aktaş.
0: Kutsal Aktaş.
2: Evet.
1: Kutsal Aktaş. Bir numara daha Kutsal Aktaş var.
0: Evet.
2: Elif kardeş.
0: Kazandın Elif kardeş.
1: Bir numara daha Elif kardeş.
2: Fazilet Hüner. Evet.
0: Fazilet Hüner de şey değil mi ya? Devletten destek almış. Anadolu'lu.
1: Teyzemiz. Neydi o şey... Kopker miydi? Neydi?
0: Yok Koskep. Kaç oldu?
2: Bir dakika hemen
1: bakalım. 3 oldu.
0: 3 oldu, bir de benden aldım bir tane. 4.
2: Bir tane de Kahraman Karaca.
0: Kahraman Karaca'ya verdik.

0: Şimdi Kahraman Karaca yurt dışı olduğu için yurt dışına gönderemiyoruz. O bize gönderiyor. Kahraman eğer buradan birini aldırırsa aldırıversin. Yoksa başka bir dinleyicimize göndeririz. Veda zamanı. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun var olun Fatih Bey. Ağzınıza sağlık.
0: Sizin ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senacığım
0: teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Sevgili dinleyiciler en büyük alkış size. Dijital değil manuel alkışlıyoruz. Var olun var olun var olun. Hatırlatalım söyleyelim. Yayınımızı Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz için arabalarında DAB özelliği varsa bizi DAB'dan dinleyebilirler.
1: Bir karıştırın ayarlarınıza bir bakın.
0: Ayarlarınıza bir bakın. Arabanızda belki böyle bir özellik vardır. Ne demek DAB? DAB. Şimdi İstanbul ve Ankara'da var sadece DAB yayını. DAB
1: yakında yayın... İzmir'de olacak inşallah.
0: İnşallah. DAB yayının özelliği şu. Arabanızda internetten dinliyormuşsunuz gibi.
1: Muz yiyorsunuz ama çilek tadı geliyor gibi. Öyle güzel.
0: İnternetten dinliyormuşsunuz gibi ama internetiniz gitmiyor. Çünkü internetten çekmiyor, dijital yayın alıyor. Hem daha kaliteli, hem daha uzak mesafelere gidiyor, hem de hışırtı sorunu derdi yok.
1: Ortadan kalkıyor.
0: İstanbul ve Ankara'da DAB yayınları var. Arabanızda DAB özelliği varsa aktif edin, oradan dinleyin bizi. Bütün radyolar yok onu söyleyelim. Yani Happy Top'u DAB'da 15-16 radyo var.
1: 15-16 radyo var.
0: Pahalı biraz da o yüzden.
1: Verdik neyse verdik ya.
0: Parası neyse verdik efendim. Özel bir yayın ağa. Bizi oradan dinleyin. Daha kaliteli yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Kafa açan uzman.
1: Bitti.

0: Reklam.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Klima deyince vatan.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
9: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
13: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
14: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
15: Ama dememek için.
16: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Dünya liderlerini buluşturacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da yapılacak. Savunma sanayinden Ukrayna Savaşı'na, Orta Doğu'daki gelişmelerden ittifakın yeni yol haritasına kadar birçok stratejik başlık masaya yatırılacak. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. ABD Başkanı Trump ise zirveye katılmak üzere yola çıktı. Erdoğan ve Trump'ın zirve kapsamında baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Türk Hava Yolları zirve nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü ücretsiz değişiklik ve iade hakkının olacağını duyurdu. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası, İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Venezuela'daki depremde bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e çıkarken 16740 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsü Kırıkkale'de kaygan zemin nedeniyle kaza geçirdi. Olayda 41 yolcu yaralandı. İstanbul Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitedeki ağaçlık alanda yangın meydana gelirken site sakinlerinden birinin vücudunda birinci derece yanıklar oluştu. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 83 bin lira idari para cezası uygulandı.
17: Hesap.com spor haberlerini sunar.
16: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ABD'yi 4-1 mağlup etti.

0: İspanya ise Portekiz'i 90+1. Dakikada Merino'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6 maçtır kalesini gole kapatarak tarihe geçen Matadorlar Belçika ile karşılaşacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 56 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.622, yarım altın 20.392, çeyrek altın 10.218, gram altın ise 6.240 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Bankam, bank kartıma bin.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'la Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan

0: Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: 90'lı yılların.
4: En iyileri.
3: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Hesap basit. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ABD'yi 4-1 mağlup etti. İspanya ise Portekiz'i 90+1. Dakikada Merino'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6 maçtır kalesini gole kapatarak tarihe geçen Matadorlar Belçika ile karşılaşacak. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Hesap basit.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi %0,12 puan düşüşle 14.407 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.705, yarım altın 20.434, çeyrek altın 10.239, gram altınsa 6.252 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertize Dino
2: bile. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam. Bir dönemin en iyisi.
6: Hı hı.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Birazdan reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
1: budur hissi. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dünya liderlerini buluşturan NATO zirvesi savunma sanayi forumuyla başladı. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki zirvenin NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifak dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye'nin NATO'ya katkısının büyük olduğunu belirterek savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz dedi. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Venezuela'daki depremde bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e çıkarken 16.740 kişi yaralandı. Kırıkkale'de kayganlaşan zeminde şoförünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Ağır yaralanan 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken 40 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. İstanbul Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitedeki ağaçlık alanda yangın meydana gelirken site sakinlerinden birinin vücudunda birinci derece yanıklar oluştu. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 83 bin lira idari para cezası uygulandı.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Servis.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşırken saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya mücadelesi oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci ön eleme turunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 6'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.505 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.702, yarım altın 20.432, çeyrek altın 10.238, gram altınsa 6.252 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi.

16 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep Detep mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Reklam.
5: Parafla'nın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
8: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Sertiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers are requested

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dünya liderlerini buluşturan NATO zirvesi savunma sanayi forumuyla başladı. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki zirvenin NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifak dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye'nin NATO'ya katkısının büyük olduğunu belirterek savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki patlama meydana geldi. Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınındaki patlamada 4'ü güvenlik görevlisi 18 kişi yaralandı. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası, İran devrim muhafızlarının Boğaz'dan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin davada bazı sanıkların adli kontrolü kaldırıldı. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.

0: Mustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntı

0: Alem Efendi. Birazdan. Bırak beni boğulayım, gözlerinin tam içinde. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşırken saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya mücadelesi oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci ön eleme turunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 6'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.500.

0: 505 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.702, yarım altın 20.432, çeyrek altın 10.238, gram altın ise 6.252 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bankam, bank,
2: kartıma bin. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Otoekspert'te bulacaksın.
1: Türkiye'nin ilk otoekspertiz markası. Dynamos Otoekspertiz.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Reklam.

0: birazdan.
1: Son bir gece daha çirkin olalım, aynalara değil birbirimize bakalım.
0: Birazdan.
2: Reklam.
1: Bankam Tombank kartım hadi.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Ya Sen Gidip de şarkısını yıllar sonra Bengü ile birlikte seslendirdik. Çok da güzel oldu. Ya Sen Gidip de'yi beraber okur muyuz diye onu aradım. Ve dedi ki 2-3 gündür bu şarkıyı dinliyorum. İnanılmaz sesine yakıştı. Düzenlemesini de Mustafa Ceceli yaptı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Umran Oto Ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
1: BBVA. Alem FM uygulaması cebinde. Cümle alem indirdi. Şimdi sıra sende.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Serviz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı. Alman kaleci bu akşam 19.45'te İstanbul'da olacak. 2026 Dünya Kupası son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la, saat 23'te ise İsviçre Kolombiya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci ön eleme turunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Amilli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak. Maç saat 6'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.505 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.702, yarım altın 20.432, çeyrek altın 10.238, gram altınsa 6.252 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Trabzon 26, Erzurum 23 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
5: yallah. Elde özetleri tutalım lütfen elde.
1: Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Rıcık istasyon. Avcılar merkez. Martılara simit atarken... Denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
7: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Saat 16.10. Tarih bakmam lazım, çok uyumuş olabilirim. 7 Temmuz 2026 günlerden salı ve Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde halkın çocuğu
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: Abi yine güzel bir gün ya. Kahretsin, bugün de çok güzel.
0: Bugün de mi güzel? Allah Allah.
1: Vallahi çok iyiyim galiba.
0: Allah bozmasın kardeşim benim.
1: Hepimizi.
0: İnşallah, inşallah. Hadi bakalım.

0: başına geldiği, bilerek de yaptığı olabilir.
1: Gelmemiş de olabilir benim, bak çok emin olma yani.
0: Tamir edeyim derken neyi bozdunuz?
1: Ha oğlum, dün zaten bunu söylemedik
0: mi? Evet abi, evet.
1: Lan niye benim konumu araklayıp bana satıyorsun tekrar?
0: Çok iyi.
1: Niye benim konumu araklayıp bana satıyorsun tekrar?
0: Yani Serdar trafikte şu an. Her an her şey değişebilir.
1: Ya boş ver, başkası araklayacağını sen araklıyorsun.
0: Teşekkür ederim abi. Telif atmazsın inşallah.
1: İnceden de zar. O kime atmışız oğlum?
0: Hayır abi, ben yani atmak gerekiyor aslında ama.
1: Yok ya, ne uğraşacağım. Adam mesela koskoca şeyi hiç üşenmemiş, gitmiş YouTube'dan şakayı indirmiş. Gelmiş o haliyle paylaşıyor. Aa, oğlum ne yapıyorsun sen diyorum. Abi iyilik olsun diye daha çok. Para kazanman açık. Hani iyilik olsun. Para kazanman açık.
0: İBAN'ı gönder abi. İBAN'dan atsın
1: yani,
0: o zaman.
1: Para kazanman açık yani. 0536-901-8902 0536-901-8902 Ben bunu yaparım ya diye neye giriştiniz ve bozdunuz sevgili dinleyenlerim? Ben bunu yaparım diye neye giriştiniz ve bozdunuz? Ben bunu tamir ederim diye neye giriştiniz, bozdunuz sevgili dinleyenler? Burası Alem FM, Serdar Trafik'te başlar. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. En başta örneği ben vereyim. Bozdum mu bilmiyorum. Oyun konsolu kolu bir düğmesi basmıyordu. Açtım. Düğmeyle şeyin altına, o işte sensörün altına jelatin koydum. Şu jelatin değil, folyo koydum bir tane.
0: Alüminyum folyo.
1: Evet. Sonra kapatırken bir yay fışkırdı bir yerden. Bir tane yay fışkırdı bir yerden. Allah Allah, aradım aradım bulamadım. Aradım aradım bulamadım. Kapattım, çalışıyor ama bir sorun yok. Ama içinden bir yay fışkırdı. Hiçbir eksiklik yok. Çalışıyor.
0: Doğruymuş demek ki.
1: Böyle ufacık bir tane yay fışkırdı oğlum. Doğru olsa fışkırdı böyle ama zıplamadı böyle. Fışkırdı böyle yay yani.
0: İnce böyle değil mi? İnce evet. Oluyor böyle zıplayan
1: evet.
0: Şeyler.
1: Evet. O zaman ben bunu bozdum diyemem.
0: Kullanıyorsun.
1: Değil mi?
0: Sonuçta işini görüyorum abi, görüyor.
1: Evet, ben tamam. Bunu bozdum diyemem. Başka neyi bozdum, neyi bozdum, neyi bozdum. Arabanın çakmaklık girişi var ya.
0: Onu ben de bozmuştum.
1: Orada şarj almıyordu arabanın çakmaklık girişi. Dedim ki ben bunu yaparım dedim. Çünkü bir buçuk senedir filan bozuk. Elimde kaldı böyle şeker, elimde kaldı. Evet, sıra sende. Neyi
0: ben,
1: bozdun?
0: Abi o çakmaklık girişini yanlışlıkla ben düğmesine basmıştım. Eskiden, çok evet. Eskiden çocukken.
1: İçinde kaldı.
0: İçinde kalmış, az daha arabayı uçuruyorduk.
1: Hep öyle derler, büyükler öyle derler ya.
0: Evet.
1: Vallahi oğlum bak, bu basılı tutmayın ha, araba yanar vallahi diye.
0: Ben genelde kumanda bozmuşumdur abi.
1: Kumanda.
0: Televizyon. İşte
1: tamir edeyim derken.
0: Tamir edeyim derken.
1: Çocukken o geyik bende gerçekti yani. O bilmiyorum sizde var mı bilmiyorum da dijital saatin içini açmıştım sayıları görmek için. Ben evet çocukken açmıştım. Bir de üzülmüştüm lan, niye yok acaba? Niye, nereye saklandılar falan diye. Vallahi üzülmüştüm yani.
0: Evet.
1: Evet, 0536 901 8902 0536 901 8902. Ben bunu yaparım diye neyi bozdunuz sevgili dinleyenlerim? L düğmesini ya da R düğmesini yayıdır abi demiş. Doğrudur abi, baktım ama hiç sıkıntı yok. Düğmelerde de bir problem yok. Hani çalışıyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Geçen gün musluk tamir edeyim derken musluğu bozdum. Televizyonu bozdum daha yeni. İnternete bağlanmıyor diye sıfırlamaya çalıştım. Şimdi hiç açılmıyor. Hiç açılmıyor. O nasıl oluyor ya? Açılır be. Hiç mesela güncelleme esnasında bir şeyin kapandı mı senin?
0: Bilgisayar.
1: Bilgisayar.
0: Evet.
1: Bende kamera kapandı, gerçekten çöp oldu yalnız.
0: Hiç çalışmıyor.
1: Hiç çalışmadı. Hiç.
0: Ama bu senlik bir şey yok ha bunda.
1: Hiç çalışmadı, kapandı ve hiç çalışmadı.
0: Yazılım hatası bence. O.
1: Bilemedim ne hatası. Bakıyoruz şimdi. Alo.
2: Efendim.
1: Alo, merhaba.
2: Merhaba Serdar Bey.
1: Merhaba hanımefendiciğim. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Televizyonu bozmuşsunuz. Hayırlısı olsun.
2: Evet. Televizyonu bozdum.
1: Güncelleme mi yaptınız? Ne yaptınız?
2: Yani internete bağlanmaya çalıştım. İnternete bağlanmadı. Dedim ki sıfırlayayım ayarlarında. Bir sıfırlama şey var ya.
1: Tamam.
2: Sıfırlıyordum. Kaldı. O dönen ekranda günlerce kaldı öyle. Açık bıraktım bize. Çalışacak
1: evet.
2: Mı diye.
1: Hala yok. Hala yok mu televizyon?
2: Yok. Hayır.
1: İnternetten baktınız mı? Televizyona işte hard reset nasıl atılır? Hard de ama soft değil.
2: Ya, baktım. Yo, hiçbir şekilde olmuyor. Bir de markası değişik bir marka.
1: Evet.
2: O yüzden olmuyor. Hiçbir yerde bulunmuyor.
1: O zaman şöyle yani yapacağız.
2: Bir marka değil.
1: Tamam, şöyle yapacağız. HDMI girişi var mı televizyonun?
2: Evet var.
1: USB
2: ama
1: girişi var mı?
2: Şu anda.
1: Yok hayır. USB girişi evet. Var mı?
2: Var.
1: Bilgisayardan birazcık anlıyor muyuz?
2: Anlıyorum.
1: Tamam. Üretici firmaya giriyorsunuz ya da üretici firmada olmasa bile televizyonun arkasında bir seri kodu vardır, tamam mı?
2: Hı hı,
1: bir
2: evet.
1: Seri kodu vardır. O seri koduyla beraber internette

0: yazılımını arıyorsunuz. Tamam. Ya, USB'yi
1: buldum,
0: alıyorsunuz.
1: Buldum.
0: Tamam.
1: Buldum
0: televizyona direkt indirme. USB ile at televizyona.
1: Yani onu deneyeceğim artık. 500 lira istiyorlar ama inşallah beni kandırmıyordur insanlar.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 500 lira istiyorsa o hiç düğmeyle halledilecek bir şeydir. Söyleyeyim yani. 500 liraysa.
1: Yani öyle dediler. 500 lira dediler.
0: Bana de ki 5000 lira 10000 lira inanayım. Yani şey anakart değişecek diyeyim şu değişecek. 500 lira dediğin kumandadan bence iki reset düğmesine basıp o kadar başka bir şey yok. Haberin olsun.
1: Ya ben reset düğmesini bulduramıyorum. Onu söylememek için 500 lira yapıyorlar.
0: Anladım. Peki. Geçmiş olsun. Neredesiniz efendim?
1: Ben Lüleburgaz'dayım.
0: Lüleburgaz'da. Selam ederim. Beni öpüyorum.
1: Etmiştiniz ama unuttunuz herhalde.
0: Valla eskide kalmıştır hanımefendi. Bu yeni sistemde eski SGK'ları göremiyorum ya.
1: Tamam o zaman Serdar Bey. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Böyle. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Var.
2: Abi bu elektronik cihazların böyle birkaç tane tuşuna birden basınca bir şeyler oluyor ya. Hepsinde vardır bu.
0: Çoğunda var.
2: Yani ne kadar değişik. Bana çok tuhaf geliyor.
0: O aslında fabrikanın ya da onun bunun falan eklediği bir şey değil o.
2: Ne o?
0: Anakartın kaldıramamasından dolayı kendini yeniden başlamaya zorluyor.
2: Ama onun bir kısa yolu var yani. Atıyorum,
0: var da.
2: Reyle bir şey
0: yani
2: basıyor.
0: Ufacık saatte de var, telefonda da var. Akıllı telefonda da var. Bilgisayarda tek tuş resettir. Basarsın gelir filan. Ama genelde böyle basit devreli cihazlarda hani iki tuşa üç tuşa falan birden böyle basarsın böyle bir kendine gelir ya. O anakarta şey diyor. Diyor ki oğlum çok yüklendiler sen bir kendini kapat diyor. Tamam mı? Kapatıyor geliyor filan. PC yavaşladı diye düzelteyim dedim. Eşimin 15 yıllık resim arşivi dahil tüm PC'yi sildim. Hiçbir şekilde geri kurtaramadık demiş efendim. Hard disk olan yerden bilgisayarımdan tık tık tık diye ses geliyordu. Uğraştım ses daha da arttı. Çekişle döverek kırdım yeni kasa aldım demiş efendim. Çekişle de. Eşyaları dövmek. Hiçbir eşya dövdün mü?
2: Ya kıyafet dövmüşümdür.
0: Ben şeyi koltuğu dövdüm.
2: Koltuk.
0: bundan önceki eski canlı yayın koltuğunu dövdüm bundan önceki.
2: Ha burada.
0: Evet burada. Kulaklık takılıyordu hep. Bir gün kulaklığı şöyle bir çektim koptu kulaklık. 1, 2, 3, 4 böyle koptu kulaklık. Artık yani. Yani. Arkadaşlarımla Fortnite'da 30 kere kazanırız dedim. 2 kazandık çıktık. Haa. 30 kere kazanırım 30 kere. Dedik. 30 kere. Evet. Fortnite deyince şey dikkatimi çekti. Oynuyorum ya çünkü Fortnite. Bu Fortnite 30 dedim bir şey değil. Ekip sağlam gelirse bir şey değil Hüseyin. Ara mı Hüseyin?
2: Ara verelim. Evet.
0: Ya şöyle yapalım mı be? Şunu dinleyelim öyle verelim ara.
2: Verelim abi. Ver.
0: Peki. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Ben bunu tamir ederim deyip neyi bozdunuz?

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: İstikbal Garaj evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel
7: İstikbal'le.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
11: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
14: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
15: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'la Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyük ...büyüleyici bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi... ...Bex Premium Resort and Spa ile... ...Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Abi yayınlar, çok bilen bir arkadaş yangın dolabının vanasını tamir edeyim derken bütün binaya su bastı. O gün bugündür bilmediğim işe karışmam. Çalışan vantilatörü yağlamak için söktüm, taktım, birkaç sefer çalışmadı. Yeni vantilatör motoru aldım, 900 lira demiş efendim. En azından onu takabilmişsin, ben olsam komple yeni vantilatör olurdu. Evde vantilatör var mı?
1: Var abi.
0: Ciddisin?
1: Var.
0: Yoksa al ya şimdiden. Gerçi geç kaldın ama olsun. Geçen arkadaşıma diyorum ki vantilatörü açsana diyorum, daha havası gelmedi diyor. İstiyor ki 50 derece olsun. İstiyor, öyle istiyor yani. Evet. İlk çıraklığımda daktilo tamircisiydim.
1: Aa, çok değişik meslek.
0: Evet. Yıllar sonra bir tanıdığım antika daktilo almıştı. Arızaları vardı. Ben yaparım dedim. Daktiloyu komple söktüm. Şaryolarına söktüm. Sonra toparlayamadım. Makinenin neyse söylemeyeyim ne yaptığını.
1: Yani benim de daktilom vardı. Bir acaba göstersek mi diyecektim de vazgeçtim şu an.
0: Efendim?
1: Benim de daktilom var.
0: Evet.
1: 1938 yılına ait.
0: Bana da bizim Emre Tunceli biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Doğum günümde o geldi, bir tane daktilo almış. Markasını modelini bilmiyorum ama her gören böyle yapıyor. Oğlum bunu nereden buldun lan filan diyor. Vallahi oğlum bu nedir la, bunu nereden buldun filan diyor. Her gelen öyle diyor yani.
1: Nasıl bir şey, bir merak ettim.
0: Şu anda şey değil benim, sen tabii bilmiyorsun, yeni katıldığın için aramıza. Bende bir ofis var Hüseyin.
1: Evet.
0: 2,5 sene belki de 3 senedir. Bak düşün ya, 3. kira zammını yaşayacağız işte. Lan bugün yaparım, yarın yaparım, bugün yaparım, yarın yaparım diye. Bütün eşyalar kolide. Hepsi kolide.
1: Yapma abi ya. Vallahi. Gelip yerleştirelim.
0: Daha önce ne teklifler aldım. Ama hani olmuyor yani. Bilmiyorum, bir şekilde olmuyor. Hepsi kolide. Televizyon var. Televizyonu böyle kolilerin üstüne koydum. Gelen birkaç arkadaşım şey diyor. Oğlum vallahi yaratıcılık çok güzel bir şey ya. Ne oldu diyorum. Benim diyor aklıma gelmez. Ben diyor olsa evde bu kolileri diyor atarım diyor. Ne güzel diyor, sehpa gibi yapmışsın bunu diyor. 10 numara diyor. 10 numara diyor mekan olmuş falan diyor böyle. Şundan şikayetçiyim. Oradan bir gün taşınmak icap etse o kolilerin haricinde bir daha o kadar daha koli çıkacak. Çünkü atıyorum tamamen bir şey lazım, mesela vantilatör lazım. Kolilerden birinde diyorum ki ben şimdi kim uğraşacak koliyle, gideyim alayım dedim, yenisini aldım. Tamam mı?
1: Koliyi açmadın abi.
0: Koliyi de açmadım. Bir şey lazım oluyor, dur la alayım diyorum, gideyim alıyorum. Dur alayım diyorum, gidiyorum alıyorum. Kolide ne varsa dışarıda da ondan var. Yani her koliden 2 tane olacak taşındığımızda.
1: Olsun. Yedeği olmuş olur abi işte.
0: Bir mutfak eşyaları var bende. Bak Nusret'te yoktur. O kadar diyor. Ama hepsi kolilerde yani.
1: Abi olmaz ama onu gelip açmak lazım ya.
0: Mutfak eşyası vereyim mi sana?
1: Ver. Vallahi, ciddi misin? Vallahi abi versene.
0: Tamam ama bir gün motorla gel, arkaya bağlayalım, al götür onları.
1: Abi onlar yolda kırılır.
0: Böyle böyle satırlar var biliyor musun içinde?
1: Abi
0: böyle
1: satırı böyle. Ne yapacağım?
0: Ya, ne yapacağım oğlum mutfakta, satırı ne yapacağım?
1: Yok bir şey abi böyle bir... Yemek takımı.
0: Yemek takımı öyle yok. Ha, öyle çeyizimi vermiyorum yani, öyle öyle yok.
1: Abi 6'lı olur, 12'li olur.
0: Öyle yok, öyle kapkaçak filan var da. Gel oğlum ne istiyorsun, beğendiğini al.
1: Tamam tamam. Bu arada yani. Bu tencere falan satan yerlerden şey derler işte, bilmem kaç parça.
0: Evet.
1: Ona kapakları ayrı sayılıyormuş abi onların.
0: Olur mu canım öyle?
1: Öyleymiş.
0: 12 parça deyince mesela.
1: 12 parça 6 tencere yapıyor.
0: 6 tane ama parçada öyle bir şey yok. Mesela adam diyor, çeyiz takımı kaç parçaydı sevgili dinleyenler?
1: Ya böyle bir şey var be, saçma değil mi bu?
0: Hani bilmem kaç parça bir şey. Çocuk doğru mu söylüyor?
1: Yani 64 parça diyor. İşte kapağını saymış onun da falan. Ben ne yapacağım ki

0: 74 parçayı. Kapağını ayrı kullanmıyorum ki.
1: Bir kapaksız alsak peki yarı para mı acaba? Bir de o da var yani. O da var.
0: Ama mutfak eşyalarına talibim abi.
1: Her şeyi al. Oğlum eşya dediğim öyle ben şey evlilik çağındaki genç kız gibi eşyalarım yok benim.
0: Ne
1: işte,
0: bulursam işte.
1: Bıçak takımı, satır. Bıçak. Ondan
0: tamam,
1: sonra.
0: Tamam lazım olur.
1: Çaydanlık vardı, fritöz var.
0: Aa olur.
1: Fritöz var.
0: Fritöz eskide kaldı abi. Şimdi şey çıktı ya bu.
1: Fırınsı
0: ha o şeylerden.
1: Belki de odur bilmiyorum Hüseyin. Ben yıllardır yüzünü görmediğim için
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben bir geleyim
1: yani.
0: Abi.
1: Gel gel sen gel. Geleyim. Sen bir gel. Üç tane masa var. Abi bir tanesini yayın için kullandım. Tamam. Bir tanesini arka odayı ayarladım böyle üstüne televizyon koyacağım diye iki senedir orada tamam. Duruyor öyle. Bir tanesine ben gidince sadece otururum güzelmiş lan masa falan diye böyle oturuyorum sadece. Ondan sonra ses sistemi var 8+2.
0: O da mı kolide?
1: O da kolide.
0: Abi yapma.
1: Ses evet yani.
0: Hadi bir masayı geçtim satırı geçtim de yani ses sisteminin
1: o da kolide.
0: Çıkması lazım.
1: O da oğlum ama şey var. Bende stadyum hoparlörleri var. Organizasyon işi yaptığımız zaman konser monser yaparız diye bir stadyum hoparlörü almıştık. Binadakileri bir kere onunla tehdit ettim. Bana böyle bir şey oldu. Dedim ki bak bu kolonları görüyor musunuz dedim. Onlar da cümlenin sonunu kendilerince tahmin et. Ne diyecek acaba diye. Hani derler ya bak bunu görüyor musun derler ya hani.
0: Evet.
1: Bak bu kolonları görüyor musunuz dedim. Evet görüyoruz dediler. Bak dedim bu kolonlara dedim müzik bağları açar hafta sonu boyunca buraya gelmem dedim yani. Ekru yazmış Ekru. Yenge yazmış. Değerli kardeşim Fatih Neşe. Ama ben bizim çocuklardan yani etrafındaki erkeklerden biri evlendiği zaman ben kız tarafı oluyorum. Hani artık kardeşim Ekru benim yani. Ben kız tarafı. Bak oğlum evli arkadaşlarınla mutluluğun sırrı budur. Çocuk evlendi mi sen kız tarafı olacaksın. Bunu da açık olarak beyan edeceksin.
0: Doğru abi.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Sen de bundan sonra Ekru'dan tarafsın.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben tanımam Fatih falan tanımam
0: Fatih
1: Ekru varken.
0: Artık yok.
1: Evet ben. Ekru varken olmaz. Diyor ki kapaklar ayrı. Mesela 3 tencere artı 3 kapak artı 1 tava olduğu için 7 parça tencere seti diye satılıyor demiş.
0: Dediğim gibiymiş yani.
1: Allah Allah.
0: Abi işte bu ben bunu anlam veremiyorum ya.
1: Bir yaşıma daha girdim.
0: Bence
1: ya.
0: Bence psikolojik olarak dolandırılıyoruz.
1: Vallahi bir yaşıma daha girdim ya. 8+1'e talibim demiş efendim. 2 olabilir. 1 ikinci satılık değil. Benim yayında anlattığım her şeye niye birileri bir talip oluyor?
0: Abi evet ikinci elciye döndük burada.
1: Bir de parayla mı talipsiniz mesela? Bir de parayla mı talipsiniz yani? Doğru hayır. Diyor kapaklar ayrı satılıyormuş.
0: Abi işte.
1: Oğlum bilmem kaç parça yemek takımı diyorlar ya. Onda mesela kapaklar ayrı mı?
0: Abi evet yarıya indir onu işte.
1: Ya yok be oğlum ya.
0: Abi öyle.
1: Kaç parça mesela kaç parça? 64
0: ya,
1: parça yemek takımı mesela.
0: 64 parça yemek takımı diyor. Dur bunun zaten 64. Abi şöyle 2 tane tava desen 30 tane kapak desen gitti yani.
1: 64 parça yemek takımı. 12 kişilik 64 parça yemek takımı genellikle temel sunum ve servis tabakların yani sırası. 12 adet servis tabağı.
0: Ha bu şey. O ne? Dediğim başka abi o züccaciyeye giriyor ya şey işte tabak çanak o.
1: 12 adet çukur tabak, 12 adet pasta tabağı, 12 adet 12 adet çorba kasesi, 4-6 adet küçük orta boy kayık oval sunum tabağı, 1-2 adet büyük boy kayık, 1 adet salata kasesi, 1 adet kapaklı çorba tenceresi. Tencere artı kapak 2 parça sayılır diye yazmışlar.
0: Evet, evet abi işte.
1: İkişer adet tuzluk. Tuzlukların kapakları da ayrı sayılıyor mu?
0: Deliklerini de sayarlarsa zaten.
1: Oğlum bu niye böyle oluyor peki? Niye peki ayrı sayıyorlar?
0: Abi işte neden? Şey tamamen teknik kafa aslında. Parça parça.
1: Lan ne teknik kafa bu? Bildiğin tilkilik bu.
0: Ya tabii. Yani.
1: Neyi teknik kafa? Ne teknik
0: yani
1: kafa?
0: Yani her parça bir şeydir.
1: Onun nedir?
0: Yerini bulalım. Hani elektrikçiler de yapar ya abi ya da teknik ustalar falan tek tek sayarlar.
1: Hayır değil abi ben bunda ben buna yetkililer el atmalı.
0: Bence de.
1: Bence yani, buna yetkililer el atmalı.
0: Büyük bir sorun.
1: Yani evet. Sen bunu nereden biliyorsun? Eve bir şey mi aldın oğlum?
0: Abi takip ediyoruz ya öyle şeyleri.
1: Ne? Çeyiz mi diziyorsun? Ne yapıyorsun?
0: Çeyizim var benim falan.
1: Olabilir. Ne olmuş yani?
0: Olabilir. Merak. Mutfağı severim. Hmm. Banyoyu severim.
1: Allah'tan kulplarını parçadan saymıyorlar demiş.
0: Evet.
1: Efendim. Ha.
0: Yani.
1: Öyle demiş. Doğru demiş. Geçenlerde arabamın ön camına taş fırladı çatladı. Ben orayı bantlayayım diye uğraşırken komple camı patlattım demiş efendim. Cam.
0: Geçmiş olsun.
1: İlk cam kırılması şeye girmiyor, kaskodan düşmüyor. Bilgin olsun. Hüso doğru söylüyor abi. Kapak da sayılıyormuş. Evet kapaklar parça olarak sayılıyor. Biri yazmış. Acil ara. Öyle yazıyor. Aram vereyim arayayım mı? Anlamadım. Geçenlerde kardeşimin arabasını ben bunu yaparım, bu Sibop ayarı istiyor dedim. Soktum, ayarladım ve yaptım sanıyorum, daha beter oldu demiş efendim. Sibop ayarı yapan dinleyici var oğlum. Sibop ayarı, ya, Sibop ayarı yapan.
0: İnce işçilik.
1: Benim arkadaşım şey dedi, ben kamp için bir araba toplayacağım. Şanzıman keçelerinin yenilenmesi lazım. Tamam mı arabanın? Keçelerinin yenilenmesi lazım, onu dedim servise vereceğim. Manyak oğlum, servise niye veriyorsun lan şanzıman keçesi için dedi. Ne diyorsun oğlum sen dedim ya. Ben yaparım ya dedi. Ya dedi. Ya git Allah aşkına. Ben yaparım diyor bir de. Bir de öyle diyor.

içine ayrı. Ben şemsiyeyi bozdum. Yayı fırladı. Az daha televizyona geliyor. 300 lira çıkmasın derken 3000 lira... 30 binmiş pardon. 3000 değilmiş bu arada. Sınav dedim, bir dersti bu, öğrendim. Tabletimde ufak bir sorun vardı. Onu çözeyim dedim. Dokunmatik ekranı kırıldı. Değişen... Oyun konsolu kolunu ben de tamir etmeye çalıştım. Yön düğmesi takılı kalmıştı. Yaptım. Titreşim bozuldu. Tekrar açtım. Kol bozuldu. Şarkıdan sonra ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Hadi bakalım.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evde tost makinesi bozuldu. Servis 1200 lira tuş değişimini istedi. 250 liraya tuşu alıp kendim değiştirdim. Çalıştı demiş. Düşün, o tuştan bile kar ediyorlar yani. Düşün. Biz değiştiriyoruz ki hiç kimse para kazanmasın, değil mi?
1: Biz vatan... Biz vatandaşın faydasına konuşuyoruz aslında.
0: Daha onu satan da vatandaş değil mi mesela?
1: Ama hizmet sektörü. Hizmet etmekle mükellef.
0: Sen değilsin yani. Ben anlıyorum.
1: Ben nasıl yani çizerim diye.

0: Aracın amortisörleri 3 ayda bir bozuluyordu. Ustaya para vermekten yıldım. Ben yaparım bunu dedim. Az ustayı izledim. Amortisörü aldım. Her şey normal. Yavaş yavaş sökmeye başladım. Meğer tepesini söktüğümüz zaman yay gergin olduğu için fırlıyormuş. İleri doğru bir fırladı. Allah'tan uygun bir yerdeydim. 40 metre uzağa kadar gitti. Araba askıda kaldı. 2 teker sökük halde geri toplayamadım. Mecbur usta çağırdım. Gelip benim yarıma yaptığı için daha fazla para istedi demiş.
1: Helal olsun.
0: Helal. Usta hiç affetmemiş yani.

0: Bir dinleyici yazmış diyor ki, Serdar abi kınaya ikna oldun, şimdi de çeyiz mi hazırlıyoruz demiş.
1: Yani üst üste görünce tabii.
0: Pıtırcık dinleyici. O zaman çoraplar da bir alana bir bedava diye satılsın demiş.
1: Niye? Çift diye mi?
0: Hı?
1: Çift diye mi?
0: Evet.
1: Aynısı ama.
0: Nasıl aynısı?
1: Yani tencere kapak misali.
0: Tam çorap da öyle. Çorap aynısı.
1: Aynısı.
0: Yani kapak, o zaman şöyle yapalım mesela, ikiz geçen insanlar var ya, ikiz insanlar. Onlar da tek nüfus kağıdıyla yaşasınlar mesela onlar da. Öyle yapalım.
1: Canlılar için geçerli olmasın.
0: Onlar da atıyorum mesela Japon balığı aynı renkler, bunlar hep aynı diyelim mesela, hiç saymayalım. Milyarlarca aynı renk Japon balığı var, bir sayalım onları. Tamam mı?

0: Harbiden öyle bir şey olsa ya mesela, öyle kanun çıksa ikizler tek nüfus kağıdıyla yaşayacaklar bundan sonra.
1: Vallahi kolaya kaçmak gibi olabilir ama çok karışıklık olur abi o zaman.
0: Çok da olmaz canım.
1: Bütün bir tek kalemde geçiyor ama hepsi.
0: Tabii, hastaneye gidiyorsun mesela. Diyorsun Hüseyin Koyuncu ikizim almış, ben değil. Sen niye geldin? Yani yanmasın diye.
1: Demek ki ameliyat olacak, o da mı olmak zorunda? Hı? Ameliyat olacak. Kolunu alçıya alacaklar, kırılmış.
0: Tamam, hayır canım, hangisinin şeyse ihtiyacı varsa o gitsin yapsın. Öyle yok.
1: Bu hizmet sene de aynısınız. Tabii. Sizden ayrınız gayrınız yok.
0: Tabii.

0: Çocukken evde tüplü televizyon vardı. Arada görüntüsü giderdi. Ben de sağdan tokadı bir yapıştırırdım, düzelirdi. Bir sene sonra... Bende de öyle oldu biliyor musun?
1: Evet,
0: bende de.
1: Evet.
0: Reyhan ve işte muhteşem kahvesi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Neyse demeyeceğim. Reyhan bugün buradayız. Telefon şakası çekimi de var. Bu demek oluyor ki bize bir kazan çay lazım. Tamam. Ya işte bu. Kız normalde de çok güzelsin de bugün böyle bir parlıyorsun. Hayırdır inşallah. Ne zaman nikah, düğün, kına, neyse. Seneye Nisan. Çok var kızım. Çok var. Sen söyleme o zaman. Tarih söyleme, daha soranlara belli değildi. Tamam, öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. İşte. Senin kahven gelmiyor değil mi sana?
1: Yok, ben su içiyorum.
0: Sana gelmiyor. Bana geliyor sadece. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Eski laptopumu 1-2 sene sonra açtım. Fanından bayağı ses geliyordu. Laptopu açtık, fanını malum süpürgeyle bir süpüreyim, toz olmuş dedim. Sonra geri taktım, ses gelmemeye başladı. Ama fan da artık çalışmıyordu demiş.

0: Çamaşır makinesi restansı bozuldu. Servis de restans, herkesin bildiği bir şey biliyorsun değil mi?
1: Evet, eskiden ama onu televizyonlardaki ustalar böyle tutardı yani.
0: İşte böyle çok gidip mesela kadına gösteriyor, kadın da hemen anlıyor mesela. Restans bozulmuş ya filan. Çok şeye hayranım ben. Hesapta gizli böyle çat kapı gidiyorlar mesela. Evet. Din don çalıyor falan diye kapı açılıyor. Kamera evin içinden çekiyor mesela. Yani habersiz.
1: Onu abi benim babam bir gün çıkarmış. Diyor ki o kadar zor yere koymuşlar ki diyor bulana kadar canım çıktı diyor.
0: Ya bir de birazcık samimi olması lazım değil mi o reklamların? Mesela çok, yani evet. Usta mesela ben usta hiç öyle usta görmedim. Usta diyor ki mesela çıkartıyor restansı, hanımefendi görüyorsun.

0: Bakın resistans kireçlenmiş diyor. Bir saat anlatıyor kimyasal.
1: Evet.
0: Anlatıyor bir saat.
1: Bir de mavi önlük giyiyorlar.
0: Evet abi, normal mesela burada atıyorum ben bu Feriköy'de elektronik çarşısına götürsem usta. Bu ne lan, ne yaptınız bunda, ne yıkadınız bunda falan der. Yani şimdi samimi olması lazım. Ama reklamlarda en takıldığım şey

0: Serdar, mobil bankacılığımın şifresini unuttum. Müşteri hizmetlerini aradım. Şifre yenile tuşuna bastım. Bana karşıdaki robot ses diyor ki, şimdi mobilde kullandığınız 4 haneli şifreyi giriniz. Galiba diyorlar, ya memnuniyet için konuşmalarınız kayıt altındadır deme sebepleri bu olsa gibi. Anlamadım dediniz ama haklısınız. Haklısınız. Vatandaşsan haklısın. Yani bugün beni aradılar. Bak konuşma tarzını yapacağım sana. Sen bensin şimdi, ben de ben tamam. Arayanım, tamam mı? Alo de aç.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşmalar kayıt altında.
1: Ne yapayım?
0: Aynen öyle dedim bu arada. bankamız adına arıyoruz size. Kullanmakta olduğunuz kart kullanmıyorum dedim. Ben de kullanıyor gözüküyorsun.
1: Kullanmıyorum.
0: Bir saniye bekler misiniz? Ne dedim biliyor musun? Dedim. Bekleyemem kardeşim, bakınca ararsın dedim. Bu kadar. Kredi kart kullanıyor musun?
1: Kullanıyorum.
0: Ciddi misin?
1: Vallahi çok kullanıyorum.
0: Çok kullanıyorsun.
1: Çok kullanıyorum. Yani 3 tane var.
0: 3 tane var.
1: 3 tane
0: var. Anladım.
1: Evet abi.
0: Aracımın suyuna bir bakayım dedim. Motor kapağına kadar gitti. Aracı sattım, psikolojim düzeldi ancak demiş. Aa, benim motorun bakımı geldi. Yağın değişmesi lazım.
1: Aa, benim de.
0: Biz yapabilir miyiz acaba ya?
1: Abi yapan yapıyor.
0: Ben yapamam. Hayır, bana gaz verme. Yapamam ben. Hayır.
1: Gel abi, çıkışta yapalım.
0: Hayır mümkün değil. Sen kendininkini yap. Ben yapamam.
1: Ben de yapmam. Yani.
0: Motor şu an elim ayağım benim. Her günüme 2,5 saat katıyor. Her günüme.
1: Tamam.
0: Hani Allah korusun bozulsa gider yenisini alırım yani. O kadar alıştım.
1: Biz ustaya yaptıralım abi.
0: Boş o kadar boş. Alıştım. Saat başı arası mı?
1: Evet, biz saat başı arası.
0: Evet, yeni saatte tekrar Alem FM'de. Konumuz da şu sevgili dinleyenler. Ben bunu yaparım diye neyi bozdunuz? Ben bunu yaparım diye neyi bozdunuz? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Haydi bakalım.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Telsiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden

saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dünya liderlerini buluşturan NATO zirvesi kapsamında 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakan bir araya gelecek. Zirve kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım diyen Trump, Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Erdoğan ise F-35 konusunda açıklama yaptı. 5 uçağın sözünü aldık diye Erdoğan, F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki zirvenin NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifak dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye'nin NATO'ya katkısının büyük olduğunu belirterek, savunma harcamalarının artırılması önemlidir ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki patlama meydana geldi. Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınındaki patlamada 4'ü güvenlik görevlisi 18 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin davada bazı sanıkların adli kontrolü kaldırıldı. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Kamu Denetçiliği Kurumu e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Depozito güncellemesi sonrası başta su olmak üzere içecek fiyatlarına fahiş zamlar yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı denetim başlattığını duyurdu. Kocaeli'de bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki

0: bir kadın zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla 13 santimetrelik diş fırçasını yuttu. Yaklaşık 40 dakikalık ameliyatla yabancı cisim mideden çıkarıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Koskoca ödüllü radyo programlarını bunun tuvaletine göre şey yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ayarlıyoruz. Yayına gece mesela biri sen bağlanmışsın yayına. Başka bir dinleyici var. Vur patlasın çal oynasın eğlence. Yani reyting lambaların hepsi yanıyor önümde. Türkiye'de o an herkes bizi dinliyor. Öyle. Abi iç yazışmaya bir bakıyorum. Bu yazmış. Abi lavaboya gitmem lazım. Görmezden geliyorum. İki dakika sonra bir bakıyorum. Abi çok fenayım. Onu da görmezden geliyorum. Yine bir daha bir bakıyorum. Abi ya ara ver ya ben gidiyorum. Bunun tuvaletine göre yayın akışı belirliyoruz.
3: Ama bir şey diyebilir miyim?
1: Ben sana dediğimi de. Bunda arada sistem yok. Boru var böyle, ağız var. Böyle boru iyi aşağıdan dökülüyor. Sistem yok arada.
3: Var bu arada, baktım ben.
1: Ne var?
3: Aradaki o şeyler sizde olan bende de var.
1: Tamam, boşaltım sistemini say.
3: Çıkış.

0: Köprüden önce son çıkış değil mi?
1: İsmi gelmedi aklıma.
0: Çıkış.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Eskiden bir ara bu şimdi herkes rapçi oldu ya.
1: Evet.
0: Bir ara herkes rockçıydı.
1: Hatırlıyorum.
0: Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ağzını böyle yayarak konuştuğu zaman. Summer, yeah, summer. Bağlamayı falan elektronik çalıyorlardı filan. Hatırlıyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, hatırlıyorum abi. Anadolu rock da bayağı popülerdi eskiden.
0: Anadolu rock keşke olsa, yapabilen yok ki.
1: Yok şu an.
0: Eski üstadlar olsa da eski. Evet, evet. Eski üstadlar olsa da. Candan bezdim öyle öyle beterim. Serdar Hüseyin beni 2 hafta önce aradı. Adres aldı tişört ve sticker için. Ben o tişörtü çerçeveleteceğim. Çerçevesine her şeyini hazırlattım fakat tişört yok ortada. Hüseyin 2 hafta önce aranmış. Ya şeydir, gönderilecek partidedir.
1: Evet,
0: ya da
1: evet.
0: Bizden çıkmıştır, kargo ile alakalıdır. Ona kesinlikle. Bir kontrol et, olur
1: tabii,
0: mu?
1: Hemen
0: sana
1: kontrol zahmet. Edelim.
0: Tamam abicim, el attık, merak etmeyin. 5 bloklu sitenin kazan dairesi bozuldu. Siteden birisi çıktı, dedi ki ben ustayım. Kazan dairesine bir girdi, 2 haftada sıcak suyumuz yok. Serdar, ben kahve makinesi yapayım derken evin tesisatının içinden geçtim. Kahve makinesi ya. Kandırıyorum oğlum kahve makinesini. Kandırıyorum. Kapsüllü kahve makinesi var bende.
1: Evet.
0: Bir de böyle büyük kapsüllü, böyle fincan falan da yapıyor yani.
1: Of.
0: Abi böyle gezerken internette. Daha böyle şeydi yani yurt dışından bir şeyler getirebiliyordum filan. Şu evet. Anda yok mesela, bir arkadaşım çok beğendi, çok istedi. Yok. Bende de 2 tane var. Kusura bakma, vermem dedim. Çünkü misafir gelse birini kendime, birini ona yapıyorum. Kapsüllerin üstüne böyle kapak. Gıda silikonu mu diyorlar ona, ne diyorlar? Hani sağlıklı olan.
1: Evet.
0: İşte gıda silikonu. Evet. İçine istediğim kahveyi koyuyorum kapsülün. Kapağı koyuyorum, makineye koyuyorum, bitti. Daha önce kullanılmış kapsül bu arada.
1: Nasıl oluyor?
0: Sıfır kapsülü var ya kardeş, sıfır evet, kapsülü. Evet, alıyorum evet. Sıfır kapsülü, koyuyorum makineye, basıyorum, içiyorum. Sonra o kapsülü atmıyorum.
1: Atmıyor.
0: Tamam mı? Atmıyorum o kapsülü. Ben zaten orijinal kapsülün içindeki kahveler bana çok yumuşak geliyor. Benim kendi içtiğim kahve başka, filtre kahve. O kapsülün içine normal kahveyi dolduruyorum.
1: Evet.
0: Üstüne kapağı kapatıyorum, makineye koyuyorum, basıyorum düğmeye. Yani bu.
1: Evet evet.
0: Her gelen... O ne akıl ya falan diyor. O abi, akıl değil ki, satılıyordu aldım.
1: Yani büyük geri dönüşüm bu arada.
0: Satılıyordu aldım yani.
1: Evet.
0: Bir kapağı işte 15-20 kere falan kullanabiliyorum böylelikle. Bir kapsülü.
1: Süper.
0: 15-20 kere falan. Bir de onları ayırdım. Mesela işte beyazı var, o böyle daha köpüklü yapıyor. Kahverengi kapsülü var, o böyle daha sert yapıyor. Siyah var, işte kırmızı var falan. Böyle böyle şeyler yani. Hemen satayım, hemen satayım.
1: Abi ya fazla varsa alayım.
0: 2 tane var. O da şimdi şöyle... Kapsülü koyuyorsun ya.
1: Tamam.
0: Kahveyi yaptın. Yaptıktan sonra böyle kapağı açınca onu böyle aşağıdaki boş hazneye atıyor.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Kapsülle beraber. Çok sıcak olduğu için elleyemiyorum. Onun için 2 kapsül şart. Bende zaten 2 tane var. Onun için kusura bakma. Gelirsen içersin.
1: Canı
0: ama
1: sağ olsun abi.
0: Verme. Vermem, o açık net, vermem yani. Açık net vermem. Abi drone'un kolu kırılmıştı. Yapıştıralım dedim. İçine akmış batarya, yapıştı, çıkaralım derken tornavida ile batarya delindi. Bir kıvılcım bir ateş çıkarttı, akıllara zarar, ders oldu. Motor çalışmadı, aküdendir diye aküyü sökeceğim diye fazladan parça, fazladan vida çıkarttım. Üretim hatası herhalde. Bu akşam saat 8'de nihayet düğmeye bastım. Kamp aracını toplamak için bu akşam saat 8'de gelip bizim tamirci çocuklar alıyorlar.
1: Oo, operasyon başlıyor.
0: Kamp aracı değil, araziye giremeyiz onunla, gezi aracı diyelim. Gezi aracı topluyorum, bitsin. Sen, ben, Adem çıkacağız.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen, ben, Adem çıkacağız. Gezi aracı.
1: Rota?
0: Ege'ye doğru gideriz. Otel yok. Arabanın içinde, arabanın içinde yatacağımız şekilde yaptırıyorum arabayı.
1: 3 kişi.
0: Şimdi şöyle, ben bu arabayı böyle bilmiyordum. Araba ufak bir araba ama uzak doğu ülkelerinde bunu gezi aracı yapıyorlarmış. Arka koltuklar tamamen yatıyor. Tamamen yatıp kocaman koltuk oluyor arka koltuklar.
1: Tamam.
0: Şey, tamamen yatıp kocaman yatak oluyor arka koltuklar. Koltukların altına falan da araba kamyonet gibiymiş yani, anladın mı?
1: Abi o arabayı biliyorum, hiç öyle canlı

0: olmadı ya.
1: Bana hep böyle soruyorlar mesela, diyorlar ya arabanın markası ne, markası ne filan diye. Tabii marka söyleyemiyoruz hala sıfır olduğu için. Sadece şöyle diyebiliyorum. Çok caz yapmayayım ben konuyla alakalı. Çok caz yapmayayım ben. Bir de talihsiz bir araba. 2003 yılından beri bizdeymiş araba. Zaten modeli de 2003. Tamam mı? 2003'ten beri bizde. Talihsiz araba. 11 tane hasar kaydı var. 11 tane. Hep ne biliyor musun? Park halinde çarpma, park halinde çarpma, park halinde çarpma. Dedi ki ya şimdi söyleme sahibi yok paraya satacağımıza, seviyorum da böyle işleri. Dedim gezi için toplayayım. 8 aydır aynı yerde yatıyor araba. Akü makü falan her şey
0: her
1: bitmiş.
0: Her şey bitmiş evet.
1: Şimdi çocuklar alacaklar, mekaniğini toparlayacaklar. Ondan sonra gezi aracı için projelendireceğiz. Projesini çizeceğiz. Arka taraf açılıp kapanan yatak olacak falan filan. Bir elektrik tesisatı yapılacak arabaya. Projesi çizilecek. Sonra muayene. Proje çizildikten sonra, muayeneden çıktıktan sonra zannediyorum ki Ekim ayı gibi, Kasım ayı gibi serinlikler geldiği zaman ya Karadeniz'e doğru ya Ege'ye doğru o arabayla gideceğiz. Ama evet, araziye giremeyiz onunla. O dört çeker bir araç
0: gidemeyiz
1: değil.
0: Abi, evet.
1: O gezi aracı. Böyle kır, dağ, bayır, piknik öyle gezeceğiz yani. Evet. Bir arkadaşım da diyor ki yaptırdıktan sonra bana sat. Oğlum dedim alıyorsan böyle al. Yok yapınca dedim satmam.
0: Olmaz ya, hazıra konmak.
1: Yani yapınca satmam. Yapınca olmaz yani. Arkasına şey bakıyorum şimdi, bagaj kapağı açıldığı zaman bagaja böyle monte, bagaj açıldığı zaman şey, çadır, çadır. İki kişilik. Ama bizim usta da dedi ki gerek yok, arabayı zaten iki kişinin rahatlıkla yatıp kalkabileceği şekle getireceğim ben sana dedi.
0: Üç kişiydik abi, üç kişiyiz nasıl?
1: Bir kişi de önde direksiyon koltuğunda yatacak oğlum. Siz arkada Adem'le koyun koyuna, ben direksiyon koltuğunda, bu kadar yani. Bu. Bugün bastık düğmeye. Bu akşam hadi saat 8'de alacaklar arabayı.
0: Bu akşam 8.
1: Bu akşam 8'de alacaklar. Ben yokum evde. Hmm. Ben tam 8'de telefon... Fatih 8'de bitiriyor değil mi yayını?
0: Evet.
1: Stüdyo 8'de, 8'den sonra lazım bana. Evet, ben telefon şakası çekiminde olacağım. 8'de evden alacaklar arabayı. Bakalım nasıl olacak. Ege'ye doğru gideriz.
0: Ege güzel abi. Karadeniz güzel ama soğuk olabilir Ekim ayında.
1: Bir şey diyeyim mi? Bunun hep tam tersidir. Mesela insanlar Ege'yi böyle karış karış gezmişlerdir. Böyle koy koy hakikaten gezmişlerdir Ege'yi. Ben de tam tersi abi. Karadeniz'i karış karış gezdim. Her yerini biliyorum. Onun için birazcık bundan sonraki gezilerimizi de biz Ege'yi değerlendirelim.
0: Tamam.
1: Ege bende birazcık eksik.
0: Bende de Karadeniz eksik ama olsun.
1: Çok gittim gezdim Karadeniz'de. Çok yani. Çok.
0: Çok.
1: Hakikaten git beni bir yere bırak mesela, ben yolumu bulurum yani Karadeniz'de. Çok yani, Artvin'e kadar. Her yeri.
0: Doğu Batı Karadeniz hepsi.
1: Her yer, her yer. Valla Kanyonu, Küre Dağları, Pınarbaşı, Taş Köprü, o sarımsağın geldiği yer vatan. Cide, Samsun. Bir Sinop'ta çok vakit geçiremedim. Samsun.
0: Kastamonu
1: karış karış biliyorum. Bir de Kastamonu'da şöyle bir şansım var. Çok samimi arkadaşlarım Kastamonulu.
0: Oradan dolayı da.
1: Ve o hani böyle yukarıda dağ köylerinde çok samimi arkadaşlarım. Selahattin yazmış. Otorite Selahattin. Tabii ya, otorite yok. Gezin abi gezin. Senin canın sağ olsun. Selahattin şöyle yapalım. Bunlar önde o kır arabasıyla gitsin. Biz arkada diğer o büyük griderle gidelim istiyorsan. Biz arazide de gireriz. Sana canım feda. Sen geleceğim de bunların hiçbirini almam. Oğlum bir Selahattin 10 tane bize der.
0: Abi Selahattin abi bizi dışarıda yatırabilir bu arada.
1: Selahattin gelirse sizi almam zaten.
0: Ha, tamam.
1: Sizi almam oğlum. Selahattin varken sizde ne işim var benim? Sizi almam yani.

0: Yapılacakları yazdım. Her yazdığımda şey çıkıyor ama. Bir şey daha çıkıyor Hüseyin. Şimdi akü değişecek. Sigorta kutusu değişecek. Bulamadım ama. Üçgen sigorta kutusuymuş. Hala araştayım. Olmazsa revizyon olacak. Sigorta kutusu. Çakmaklık değişecek. Klima yapılacak. Klima niyeyse soğuk üflemiyor.
1: Gazın bitti acaba?
0: Bilmiyorum. Sonra arabanın içindeki alt bütün döşemeler yeniden yapılacak. Hepsi.
1: Abi sen araba topluyor gibisin şu an.
0: Topladıktan sonra kamp aracına çevireceğim zaten. Hmm. Diyorum ya talihsiz biraz da. Kilometresinde bir şey yok. 2003 model araba 180 binde.
1: Evet normal.
0: Normal mi?
1: 2003'e göre normal.
0: Lan fabrika duysa geri ister benden. Ama talihsiz. 11 tane hasar kaydı var. Bir de o tarihte tabii evdekiler falan kullanıyormuş. Mesela farları değiştirmişler. Herif gitmiş yangın hasarı yazmış far değişimine.
1: Abi sen bu arabayı almamışsın da sahiplenmişsin.

0: Bir araba galiba.
1: Eşim biz satacağım desem arabayı, adam gelecek diyecek ki abi 11 tane hasar kaydı var. Diyeceğim ki hepsi park halinde çarpma. Abi bu yangın hasarı ne diyecek? Şimdi ona bir saat dert anlatacağım ha. Kapının önünde kümes yaparım. Dert anlatacağım ha. Ara mı vereceğiz?
0: Ara vereceğiz.
1: Tamam, bir ara, aradan sonra geliyoruz efendiler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Ama dememek için ama sigorta.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
3: Umut abi ne güzel spa demiş ya. Valla kemiklerim ağrıdı duyunca, biliyor musun?
4: Spa.
3: Spa. Kuşadası Bex Spa. Coming soon.
4: Abi hazır

ödeme alacağız, bekliyoruz. Gelse de biz de ödemeleri yapsak diye demiş efendim. Bazen oluyor öyle. Bazen oluyor. Alabiliyorsun, alamıyorsun falan filan. Bazen oluyor öyle şeyler. Günün koşturmacasında ödemeleri ve alacakları takip etmek de oldukça zaman alıyor. Neyse ki hayatımızda artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyorsunuz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz sevgili dinleyenlerim. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitli sıfır komisyonlu POS cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilat artık Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi vakıfbank.com.tr'de. vakıfbank.com.tr'de. Dilim çok hafiftir. Reklam öyle bir yerleştirdim ki hissetmezsin Hüseyin. Hiç.

25 yıl önce babamların çamaşır makinesi restansı arızalanmıştı. Aldık yenisini, makineyi sökmeye çalıştık, çıkmıyor. İşte o reklamlar yanlış yöneltti bizi. O restans en dipte. O hani eve çamaşır deterjanı kontrol etmeye gelen usta böyle bir hamlede çıkartıyor ya, öyle zannettik de değil ama öyle. Sökmeye çalıştık, çıkmıyor. Kardeşim ve abimi zor ayırdım makinenin başından. Ertesi gün servis çağırdık, biz de işteyiz. Servis gelmiş makineye bakmış, demiş amca bununla kim boğuştu? Ne ürün yerleşti be? Öyle yazmış. Ürün bana yerleşti abi yazmıştır. Yani.

0: Muslukta su yamuk akıyordu.
1: Yamuk akma. Evet. Böyle yamuk, böyle burgulu akıyor yani, onu diyor.
0: Söktüm, toparlayamadım. Babam söylene söylene toparladı. Yapardım aslında ama bu defa olmadı. İçimdeki boşluğum, ne koyarsam koyayım hiç. Merhaba, iyi yayınlar Beykoz'dan. Ertan, çanak anteni tamir etmeye çıktım. 4 kanal çekiyordu. Tamirden sonra hiç çekmedi.
2: Eskiden çanak anten vardı abi ya. O durmuyor, yönünü değiştiriyorduk falan. Ben bunları yaşadım. Buna yetiştim yani.
0: Şey var mıydı çatıda, birisi böyle ayar var, yaparken var. Dur öyle dur falan. Aynen. O da nasıl bir mübarek, nasıl bir şeyse anten yapıyor. 5 tane kanal var, kesin bir tanesini düzgün çekmezdi.
2: Çekmiyor abi ya.
0: Bir evet. tanesini düzgün çeken yere getirirdin, 4 tanesini çekmezdi. Evet. Şey derdik mesela, en çok seyrettiğimiz kanal çeksin de gerisi kalsın.

0: 2001 model arabam vardı. Airbag ışığı yanıyordu. Sigortadan sandım. Elektrikçide sigorta alıp birebir değiştirdim. Motor ışığıyla ABS ışığı yakmıştı artı olarak. Hemen sorayım. Çağımızdaki en büyük hatalardan bir tanesi. Şu anda beni dinleyen dinleyicilerimizde bile motor ışığı yanıyordur. İllaki yanıyordur yani. Motor yanmıyorsa airbag yanıyordur. Airbag.
1: Bir şey yanıyordur yani.
0: O böyle airbag yanıyordur. Airbag lambası Türkiye'deki tamirci raconuna göre neyden dolayı yanar? Söyle bakayım bana. Bakayım biliyor musun? Sanayiyle aran nasıl?
1: Abi galiba bunu bir kere başıma geldi ama niye olduğunu...
0: Tamam, neyden dolayı yanar? Söyle. Yazmayın, sakın yazmayın. Bu şimdi bunun önünde açıktır bu tilkinin.
1: Açık bir dakika.
0: Tamam, sakın yazmayın. Söyle. Niye yanar airbag lambası?
1: Niye yanar? Sistem hatası.
0: Yazanı engellerim, haberiniz olsun. Ne kadar umrunuzda olur
1: sistem
0: bilmiyorum.
1: Sistem hatası abi.
0: Değil.
1: Allah Allah, bunu biliyordum ya.
0: Değil.
1: Hatta korkmuştum, ne oldu acaba arabanın şeyi mi?
0: Oğlum Türkiye mesela tamirciye gidersin mesela. Çukur. Söner sönmez falan. Efendim?
1: Çukura girdi diye.
0: Değil.
1: Airbag.
0: Değil, evet, airbag lambası niye yanar?
1: Torpido bozuktur.
0: Oğlum tamirci sana niye bunu der, söyle bana.
1: Abi işte yazılımı güncellemem lazım.
0: Yok, ne derler biliyor musun?
1: Ne derler abi?
0: Ne derler? Gidersin ya abi, airbag lambası yanıyor. Abi kablolar koltuğun altında olduğu için zamanla hareketten dolayı filan. Böyle derler, airbag lambası bu. Şu 1, 2, 3, 4, 5 şu yazan 10 kişiyi bir dakika, nerede hemen.
1: Evet abi. Biri ya,
0: Hakan Özaltay hemen engelli. Hemen engelli. Hemen. Sadece huzur hemen engelli. Ondan sonra başka. Kerem Bey hemen engelli. Bir daha görmeyelim. Samet Bey hemen engelli, hemen görmeyelim. Özgür Bey engelli. Tamam mı? Engelli. Bu saydığım isimlerin hepsini engelli. Tamam kardeşim. Yok lan, dur, ciddiye alırlar şimdi, dur.
1: Abi kaldırıyorum.
0: Ciddi. Engellemiş mi? Ciddiye alırlar. Sakın yapma öyle bir şey. Yok, ciddiye yok. Alırlar. Beni başka radyo programcılarıyla karıştırmayın.
1: Benim için yazdılar.
0: Senin için yazdılar değil mi? Şaka ha, şaka. Hani isim söyleyen birisi yazmış. Aman abi engelleme falan diye. Şaka be kardeşim. Şaka. Hiç tarzım değildir yani. Hiç. He, ama bazen şey oluyor. Hani internette adam böyle 700 metre küfür yazmış, tamam mı? 700 metre. Engelliyorum mesela şu. Eleştiriye de çok kapalısınız. Yolan. Hiç tarzım değildir öyle. Engelliyim falan filan, hiç sevmem o işleri. Evet. Dur bakayım. Bir de şey de var mesela. Ya bunu anlatmak ne kadar doğru olur bilmiyorum da. Yine internette birisi hani böyle 750-800 metre küfür yazmış. Tamam mı birisi?
1: Evet.
0: Hani haksız, hakikaten küfür yazmış. Ben de özür dileyerek aynı dilde cevap verdim. Çünkü kimisi böyle bir Donald Duck zannediyor bizi, sadece çizgi film yani, bir şey olmaz zannediyor. Ben de aynı tarzda onun şeklinde cevap verdim. İkinci gelen cevap ne biliyor musun? Sizi hiç böyle bilmezdik. Öyle yazmış bana. Ben küfür etmedim ama söyleyeyim. Yani o etmiş, ben yine de etmedim. Biraz sert yazdım ama. Yine de etmedim ama, haberiniz olsun. Sevmem o işleri. Yusuf Yılmaz Çelik tiplemesinde birazcık sert oynuyoruz yani, birazcık sert yapıyoruz ama dışarıda çok öyle bir adam değilimdir herhalde. Herhalde değilimdir yani.

0: demiş. Seni ben şimdi hemen engelleyeyim. Sen çünkü belli ki yani sen. Yok be, şaka şaka. Sevmem o işleri. Tabii bazı insanların kırmızı çizgileri, kırmızı noktaları vardır. Ama bunlar bende genelde kişisel değil. Yani ben vatana, millete, bayrağa aşık bir adam olarak benim kırmızı çizgim odur yani mesela. Senin nedir?
1: Kırmızı çizgilerim, evet, hakaret etmediği, yani kişiliğime, karakterime, aileme hakaret edilmediği sürece hiçbir sıkıntı yok.
0: Yani hani doğrudur yanlıştır bilmem, bu benim kararım, bu benim fikrim. Vatan, millet, bayrakla alakalı bir şey olduğu zaman mesela savunma bile dinlemem ben yani.
1: Evet.
0: Ben dinlemem, o bende. Kesinlikle. Kırmızı çizgi. Bende odur yani. Hani birkaç yaşadığımız olay var ama şimdi yayında anlatıp tekrar sinirleri tepeye çıkartmanın lüzumu yok. Yani tekrar. Bayrak deyince aklıma geldi. Yani bayrağın böyle haşmetinden, mübarekliğinden zannediyorum. Çünkü onun, hani bizim bayrağımızın renginin kırmızı olmasının bir sebebi var biliyorsun.
1: Evet.
0: Üstünde
1: evet.
0: Ay yıldız olmasının bir sebebi var. Kesinlikle. Yani bedel ödenmiş şeyler bunlar. Odada toplanılıp da ya bayrağın rengi kırmızı olsun, bu tarafına ay koyalım, bu tarafına da yıldız koyalım diye konuşularak yapılmış bir şey değil bu biliyorsun. Evet. Bunların hepsinin bir yaşanmışlığı var, hepsinin bir şeyi var, sebebi var. Bak, kel kör tepeye, bak böyle kahverengi tepe, böyle kayalıklar, hiçbir şey yok. Abi bayrağı koy, yemin ederim ben mi duygusal davranıyorum bilmiyorum. Hani bayrağı koy, oraya gidesim ki canım, evet, çekiyor yani. Tövbe, konuşamadım
1: duygusal
0: yani.
1: Duygusal bir şey oluyor abi. Biz kalbin şey oluyor böyle, bir için içine sığmıyor.
0: Mesela önceden bayrak olmayan yerler var. Böyle önceden bayrak olmayan mesela kel kör tepe mesela, tamam mı? Evet. Geçmişim mesela 2 sene önce hiç dikkatimi çekmemiş. Abi direği dikilmiş direkt sancak, bayrağı çekmişler yukarıya, o bayrak bir de dalgalanıyor falan. Ya şu ikinci köprüden geçerken bazen diyorum ki ulan keşke bedava olsa da gün boyu gidip gelsem falan. Hani keşke diyorum.
1: Evet. Abi yolculuklarda çok oluyor. İşte şehirler arası yollara gidiyorsun.
0: Değil mi?
1: Böyle yüksek bir tepe. Öyle Türk bayrağının dalgalandığını gördüğün anda.
0: Ya o oranın görüntüsü oluyor. Bambaşka oluyor, evet, yani. Ben, evet, etrafta işliyor. Ben mi duygusal davranıyorum,
1: yok
0: acaba
1: abi,
0: bilmiyorum.
1: Yok, bence bu konuda.
0: Oluyor, sende de oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Heh, tamam o zaman, ben içim rahatladı falan. Tamam, içim rahatladı.
1: Şimdi üçüncü köprü demişken.
0: İkinci dedim ben de mi?
1: İkinci köprü demişken abi.
0: Trafik durumu.
1: Trafik durumu.
0: Evet, söyle bakalım, bir dakika dur.
1: Bence.
0: Dur. Dur. Dur. Dur. Şarkıda bir şey olacak diye bekledim de olmadı. Evet kardeşim, söyle.
1: %68.
0: %68.
1: Evet.
0: 71.
1: 71. O, evet, zaman hemen bakıyoruz.
0: Bak bakalım.
1: İstanbul trafik durumu. Evet abi, patlıyoruz. %65 şu an.
0: 65 mi?
1: Evet.
0: Allah Allah, motorla geldiğim günden niyeyse trafik. Ulan acaba İstanbul trafiğini ben mi yapıyorum ya arabayla gelince?
1: Bilmiyorum ama salı günü, yani pazartesi eskiden çok yoğun oluyordu ama son zamanlarda yoğun olmamaya başladı. Salı yoğundu. Salı da gitmiş. Tatilde mi acaba insanlar?
0: Perşembe artık gizli cuma ama.
1: Evet. Perşembe gizli cuma. Perşembedir,
0: evet. Perşembedir gizli cuma artık yani. Evet. Evet kardeşim, aktar bakalım trafik durumunu.
1: İstanbul'da şu an itibariyle trafik durumu %65. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında %65 eşit şekilde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü akıcı. Hiçbir trafik yok. Avrasya Tüneli akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde karşılıklı bir yoğunlaşma söz konusu var. Yoğun akıcı diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de. Giriş ve çıkışlarda yoğunluk var ama köprü içerisi yoğun akıcı. Şişli'de trafik yoğunlaşmaya başladı. Basın Ekspres'te de ise tabii ki her zaman olduğu gibi yoğun.
0: Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazın. 0536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenlerim. Meydan yok.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
4: Umran Oto Ekspertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Hele güzel İstikbal'le. Ekspertise Dynobil'le.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Şanlıca gazoz.
12: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
13: Dünya dursun, biz buradayız.
1: Reklam.
14: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
15: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
14: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
15: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Manisa öğretmenevi kavşağı, Laleli istikameti ve Cider yolu yoğun. Şu an memleketin hangi yolunda olmak isterdin?
1: Abi Karadeniz dedik ya, ben Karadeniz'de olmak isterdim şu an.
0: O tarafta.
1: Evet.
0: Bartın'da bu ağaçlı yol mu?
1: Olabilir. Güzel olur.
0: Gebze, Sevindikli, Kuzey Marmara Otoyolu, Akıcı. İzmir Ankara Caddesi, Yeşillik Caddesi yönünde Bayraklı ayrımından trafik başlıyor. Konak Tüneli kavşağında açılıyor. Gerisini bilmiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Kastamonu Merkez ve Kastamonu Sinop Samsun yolu açık. Taşköprü'den selam. Merhaba efendim.

Tam otoyolundayım. Akom'un oradan Kavacık'a kadar kilit gözüküyor. Dilovası hereke yönü yol yapımı sebebiyle dur kalk gidiyoruz. Söyle, sana bir canım kaldı, verirsem rahatlar mısın? Antep şu an sakin. Henüz trafik patlaması gerçekleşmedi. Adana Mersin D400 açık ve sakin. Aksaray'dayım. Yine tarladayım. Yine benden başka kimse yok. Trafik de yok. İyi yayınlar. Eyvallah.

0: Bugün bilgisayar başındayım. Veri trafiği açık. Merhaba Yaşar abi. Aydın sıcak ama trafik akıcı. Balıkesir Çanakkale arasında yoldayız. Yol açık. Peki. Uşak Eşme Köyoğlu köyünde onu kendi köyünü yazmışın galiba yüksek ihtimal. Seni aradım, Bursa'nın var ya sokak araları bile kilit. Hani tatildeydi bu millet. Aradım, durdum, esaslı neden? Kırdım mı bir kere kalbini ben? Elimde koymuş gibi buldum. Senin köydeyim. Çok fena demiş. Tabii bizim köy fenadır. Şu an kaç oldu mesela İstanbul yol durumu kardeşim?
1: Hemen bakıyorum.
0: Bak bakayım.
1: Tahmin ediyor musun? Burada ikinci tahminleri alalım falan diye.
0: At, kaç? Bayburt.
1: Bayburt.
0: 69. Oğlum camdan mı bakıyorsun? Yazsana açıksın.
1: Abi aynı.
0: Kaç?
1: %65.
0: %65.
1: Evet koruyor.
0: Peki. Neyi sordum ben sana?
1: İstanbul trafiği.
0: Hayır başka bir şey sordum ben. Başka bir şey dedim. Niye baktık biz bir daha İstanbul trafiğine?
1: İstanbul trafiği...
0: Şişli için mi baktık?
1: Şişli,
0: niye baktık?
1: Şiş,

0: Sizde trafik senin köyünde yazmıştı dinleyicimiz.
1: Allah Allah, kafa gitti bende ya şu an.
0: Senin köyündeyim dedi, burası fena dedi.
1: Gitti bende vallahi. Küçükçekmece Esenyurt arası trafikteyim. 14 kilometre 46 dakika gösteriyor. Konya çevre yolu bomboş.

0: Küçük çekmece bela bir trafik var demiş efendim. İstanbul'un en fena trafiği nerededir oğlum?
1: Abi Şişli, yani köprü girişinden önceki ilçe olduğu
0: için. Mecidiyeköy oluyoruz.
1: Mecidiyeköy, yani Şişli'nin genel bir yoğunluğu da var. Şişli Camii'nin tarafları da fazla yoğun.
0: Evet.
1: Bence bir de Şirinevler.
0: Şirinevler. Evet. Orası oğlum, orası zaten şey, trafiğin başladığı nokta. Orası.
1: Evet.
0: Yani. Trafiğin icadı, en önde frene basan bir dayı var, hep orada basıyor.
1: Hiçbir şey yoksa bile orada bir trafik oluyor.
0: Evet. Haberlerde bile eskiden şey derlerdi mesela. Şirinevler trafiği filan derlerdi. Evet. Şimdi diyorlar mı bilmiyorum da. Eskiden derlerdi yani. Maslak, Maslak, Maslak. Thundercats, Thundercats, Thundercats. Biliyor musun onu? Thundercats'i biliyor musun?
1: Yok.
0: Abi işte jenerasyon farkı olunca da bazı şeyleri... Anlatılmıyor. Ben şimdi sana Thundercats'i nasıl anlatayım yani? Senin köydeyim hani tatildeydi bu millet. Konu oradan geldi. Senin köydeyim hani tatildeydi bu millet. Konu oradan geldi. Evet. Şişli'de kimse tatilde değil ya.
1: Yok, Şişli her zaman yoğun.
0: Oğlum dün gece eve girerken kapının önündeki çocuklardan... Oğlum bir yol açın da girelim dedik yani, o kadar kalabalıktı. Bir yol açın girelim dedik. İşlerinden bir tanesi şey dedi. Burada mı oturuyorsunuz abi dedi. Diğeri hemen uyardı. Ne diyorsun oğlum, manyak mısın, çekil şöyle filan söyle. Hemen uyardılar yani, hemen. Mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size sevgili dinleyenler. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Fatih ile size iyi yayınlar, iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakınız. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim tüm sosyal medyada. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Evet. Değerli dinleyenler. Evet, nerede? Tamam, heh, bitirdik. Akşam 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa.

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Çay makinesi deyince vatan.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Beşiktaş 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüp ayrıca Rams Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trabzonspor defans oyuncusu Serdar Saatçı'nın Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'ya transfer olduğunu bildirdi. Birinci Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ise son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la, saat 23'te ise İsviçre Kolombiya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci ön eleme turunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Amilli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 6'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 14.495 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 83 kuruş, euro 53 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
2: Ekspertise, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.860, yarım altın 20.510, çeyrek altın 10.276, gram altın ise 6.276 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Antalya 33, Adana 31, Kayseri 29, Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 36 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: Parafla'nın katkılarıyla.
11: Güzellikler dünyası.
1: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
9: Paraflying katkı.

0: döner acayip.
1: Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm.
0: Ah yanar döner acayip.

Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

akşamlar diliyoruz. Saygı, sevgi, selam kıymetli dinleyiciler. Nasılsınız efendim? Serdar'ıma teşekkür ederiz. Var olsun. Kıza nazar değdirdik be. Şevval yok. Kızcağızımız zenginleşmiş diyordum. Zehirlenmiş diyeceğime. Zehirlenmiş. Gece mesaj atmış. Tabii biz onu sabah gördük. Zehirlenmiş. Şimdi durumu sağlığı gayet yerinde. Aradım. Böyle kızlarımızı arayınca da iyice bir nazlanıyorlar ama telefonda böyle bir nazlanma durumu da var. Nasılsın? Yumanlan olsun. Falan. Biraz konuştukça tabii şeyleri, modları yerine geliyor. Zehirlenmiş. Neyden zehirlendiğini bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Yani çünkü insan şundan zehirlendim diyemiyor çoğu zaman. Ben de birkaç defa zehirlendim. Yani şundan mı, bundan mı, bundan mı, neyden diye. İçerideki kötü şakalardan olabilir. Bir ihtimal belki. Ama durumu sağlığı gayet yerindeymiş. Onun için şey var, bugün olmadığı için konuyu siz bulacaksınız efendim. Biz bulamayacağız. Hüseyin

0: eşlik edecek. Zaten Serdar'a eşlik etti. Güzel kardeşim. Acayipsin yazanlar var, var olun. Çok severiz Tarkan'ın bu güzel şarkısını. Buna bir versiyon yapmıştık biz bir arada. Ne yapmıştık, nerede hiç bilmiyorum valla. Burası var ya, yani şu data, database, atıyorum mesela 150 GB'sa bunun 140 GB'ı çöp. Yani yapmışız, atmışız, yapmışız, atmışız efendim. Geldiyseniz bir işaretinize bakarız, oradaysanız bir göz kırparsınız, bir şey yaparsınız. Tatil dönüş yolculuğunda olan, sabah tatili gidenler vardı. Onlara ayrı sistemlerimizi gönderiyoruz efendim. Hoş geldiniz Fatih Bey, çok geçmiş olsun Şevval'e. Olsun efendim. Allah Allah ya, Sena'dan Şevval'e mi geçti diyor bir hastalık işleri. Vallahi nazar değmesin, Sena yaklaşık olarak 3 aydır hasta olmuyor. Belki daha fazla bilmiyorum ama hasta olacağım, sizin tripleriniz aklıma geliyor. Olamıyorum diyor kızcağızımız. İnşallah da olmaz. Mevzu vereceğim ama bedava mı vereyim diyor efendim. Astroloji zehirlenmesi olabilir mi? O da bir kafayı astrolojiyle bozmuş çünkü. Çok yüz verdin diye güç zehirlenmesi olabilir mi diyor. Olabilir. Sena'da da yaşadık bunu. Olabilir. Kel hepsi senin mi? Bilmiyorum. Eşime sormakla. Ben bilmem, eşim bilir efendim. Keltoş geldik. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Mevzuyu vereyim mi? No. Hüseyin'im merhaba derim. Hüseyin'cim. Gerçi Serdar'dan çıkıp buraya geldin ama hani... Merhabalar Hüseyin.
1: Merhaba.
0: Yalandan da olsa.
1: Merhabalar.
0: Dinleyici senin bu efendi tavrından çok rahatsız.
1: Öyle
0: bana
1: mi?
0: Öyle özel mailler geliyor. Çocuk çok efendi ya diye. Oğlum neyi kötü diyorum efendi? Sesi efendi geliyor diye.
1: Evet.
0: Daha bugün mü? Dün bir mail geldi. Hüseyin Bey çok efendi. Ben de cevap verdim. Hatta maili atanın da adı Hüseyin bu arada.
1: Aa.
0: Dedim ki niye rahatsız oldunuz bu efendi ses tonundan? Ne bileyim, hiç alışkın değiliz diyor. Şimdi bizim radyo dinleyicisinin, Alem FM dinleyicisinin böyle bir şeyi vardır yani, yorum yapar, analiz yapar, fikrini belli eder. Bir de sokak çocuğu sever. Yani çok efendi sevmiyorlar. Doğrudur. Hemen trafik durumunu vereyim. Tavrım var ya senin böyle bir.
1: Bozulayım mı falan?
0: Bozulmanı istiyorlar. Bozulurum. Oğlum ben düştüm 30'a, sen de düş. Birazdan mevzu yapıştırmanızı isteyeceğiz efendim. 536-901-8902. Sonra telefonlar. İnşallah Hüseyin bağlamayı biliyordur.
1: Deneyeceğim.
0: Hadi bakalım inşallah. Açılır açılır diyor. Ama bir önce kendisini bozması lazım yazmış. Biraz zamana ihtiyacı var Hüseyin'in. Aşırı efendi abi.

Serdar onu kabak çiçeği gibi açar demiş efendim. 3 aya bozulur seninle alakalı yorumlar. Biraz zaman verin, açılır, açılacak. Açılacak dediniz mi bu kardeşim? Oo, çok güzel bir konu önerisi geldi. Birazdan dur bakayım, bir tarayayım da ondan sonra. Konu önerilerinizi göndeririz efendim.

0: Mevzuyu verelim artık. Teşekkürler Kenan. Evet, makbuldür bugünün mevzusu. Neyle ney makbuldür? Neyin neyi makbuldür? Yemekle ilgili olabilir, ikili ilişkilerle ilgili olabilir, şirketle ilgili olabilir. Bize ne makbuldür? Bunu yazmanızı isteriz. Cevabını çok beğendiğimiz dinleyicilere Alem FM stickerları yapıştırıyoruz. Aslında tişört de var elimizde de çok verdik diye sibelimdik. Azıcık durun çocuklar. Yoksa veremiyoruz efendim. Makbuldür, ne makbuldür? 536-901-8902. İkinci blokta da telefonları stüdyoya yönlendirecek bizim Hüseyin. Belki ilk bloğun ortalarına doğru da yaparız efendim. Duruma göre bakacağız. İşiniz başka radyocuları mesaj atıyor. Biliyorum, söylüyor. Serdar'a mesaj attım diyor. O da okudu diyor. Anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor falan. Bilgi veriyor. Ya ne yapayım? İnsan eşini seçemiyor. 50 kere söyledim. Atma şu adama mesaj dedim. Diyor ki ya Happy Top 10 mesaj geliyor diyor. Ne yapayım diyor. Fazla olsun diye, destek olsun, destek olayım diye atıyorum diyor. O yüzden efendim radyonun alemi makbuldür. Dondurmayla tatlı makbuldür. Konu anlaşılmış, güzel. Kurunun yanında pilav makbuldür. En sevdiğimiz, en sevdiğimiz. Evet, kadının kısası makbuldür. Söyleyemiş efendim. Zaten bununla ilgili bir laf vardı, hatırlayamadım şu an ama neydi ya? Neyse, bisküvitle lokum makbuldür efendim. İnsanın az konuşan makbuldür. Doğru ya, yani böyle tamam, muhabbet şinas insanları severiz. Yani muhabbet etsin, konuşsun, diyaloğa girsin falan, bu güzel de. Yani bazı insanların otokontrolü yok, öyle konuşuyor. Ya bir karşı tarafa da bir dur bir şey yap yani, bir bekle o da konuşsun. Bir de insanın yaşı ilerledikçe şunu fark ediyor. Sen bir hikaye anlatıyorsun, karşıdaki de o da bir şey mi? Ben de şöyle böyle bir hikaye yarıştırma durumu var ya. Buna tahammül edemiyorsunuz artık yani. Yani ben de böyle oldu. Aa, bende de böyle oldu. Ya böyle böyle yapmıştım. Ben de böyle böyle yapıyorum. Hep bir kendinden örnek, bir kendinden bir şey yapma durumu vardır yani. Bunu biliyorsunuz. Kadının, arkadaşlar, kadınla alakalı değil konu. O 10 mesajın 8'i kadınla ilgili ya. Kadının şuyu makbuldür, kadının buyu makbuldür. Bir de bunu yazanlar kadın. Bir başka bir yerden bakalım efendim. Radyo programcısının izne çıkmayanı makbuldür. Haddini bilen makbuldür demiş efendim. Hak edene sopa makbuldür. Hüseyin, katılır mısın hak edene sopa?
1: Hak ediyor, evet, hak ediyorsa.
0: Hak ediyorsa.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim. Kesinlikle. Eskiler çok doğru söylemiş gerçekten. Dayak cennetten çıkmadır. Kötektir neydi?
1: Evet.
0: Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanı hakkı kötektir. Evet. Ben şiddet taraftarıyım. Ya, öyle şiddet değil ama ya. Şimdi toplumu şiddete yönlendirmeyelim. Yani kavga ederek çözülecek konuları konuşarak niye çözmeye çalışıyoruz?
1: Tabii. Yani,
0: bazı konular böyle çözülmeli. Uzatmanın alemi yok.
1: Yoksa niye var?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bodur tavuk her daim piliştir. Laf buydu demiş efendim. Yani bu işte bu söyleniyor. Denizin kaçta girileni makbuldür demiş efendim. Yöneticinin az görüleni makbuldür. Dur bakayım. Kocanın işe götürüp getireni makbuldür. Arabayı boşuna mı aldık diyor efendim. Benim çocukluğumda sülalede arabası olan başkalarını bırakırdı. Biliyor musunuz bunu efendim? Sizde olur muydu bilmiyorum ama sülalede kimin arabası varsa ona oturmaya gidilirdi. Ve ona da mesela işte atıyorum, teyzemler bize gelecek, biz de

0: Araba var. Babam gider teyzenleri alırdı. Oturulur, sohbet edilir, yemekler yenilirdi. Sonra babam tekrar bırakırdı. Artık bir yerden sonra iş çığırından çıkmıştı. Bayağı babamı arayıp şey diyorlardı. Tahir'e söyleyin babamı diyor. İşte bilmem kimi bilmem kimden alıp bilmem kime götürsün. Ya da mesela gece 2'de kalkmışlar babamı uyandırıp, bak bu samimiyetle söylüyorum, babamı uyandırıp bırakabilir mi bizi diyor. Böyle terbiyesizlik boyutunda şeyler hatırlıyorum. İnşallah akrabalar dinliyordur. Ya inşallah dinliyorlardır. Babam garibim, çok efendi bir adamdır, böyle sesini çıkarmaz. Ben çok sinirlerdim ama yani bu birazcık hadsizlik ya. Hani var akrabalarda böyle duruşlar var. Vay, bizim Coşkun Hoca geldi, Coşkun Kaya. Coşkun Hoca bu arada bir stand-up gösterisi yazmış. Bana da sağ olsun fikrimi almak için göndermiş. Daha okuyamadık ama hocam bu ara biraz yoğun bundan dolayı. Ama muazzam bir şey çıktığından eminim. Coşkun Hoca bir gösteri yapıyor efendim. Kendisi, tanımayanlar için söyleyelim, kendisi ürolog doktor. Ne hikayeler vardır? Bir gösteri hazırlamış hocamız. İçinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Hocam yayından sonra konuşalım Coşkun Hocam. Evet, şuradan bakayım. Erkeklere duyuru. Ha, Coşkun Hoca'nın kini okuyayım, sonra diğerlerine bakalım. Üroloji probleminde Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Coşkun Usta. Coşkun Usta diyor kendine bu arada. Coşkun Usta'ya gitmek makbuldür diyor. Saygılar hocam. Evet. Ne makbuldür bugünün mevzusu efendim? Pazartesi günü diyet makbuldür. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmak. Ha, yapmayan insan makbuldür. Hiç aynı fikirde değilim valla. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapınca acayip keyifli oluyor. Çok.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Birazcık intikam. Birazcık
0: şey, uyuz etme.
1: Uyuz etme.
0: Şey, bu zevkli. Güzeldir. Zevkli. Zevklidir efendim. Buradan söylemiş olayım. Kendinize yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapın. Çok keyiflidir ya. Radyocunun mesajı okuyanı makbuldür. Okuduk efendim, inşallah gözünüze girmişizdir. Şimdi bir ara var. Ara dönüşünde size bu güzelim şarkıyı çalacağım. Girişinde heyecanlandıran şarkılar vardır ya, böyle introsuyla heyecanlandırır. İşte Han, şeyin, Tarkan'ın Ölürüm Sanası gibi. Falan. İşte Dönence gibi. Var böyle bir sürü şarkımız var bizim Türk pop müziğinde, özellikle 90'larda. Bu şarkının girişi de beni çok heyecanlı, böyle mutlu hissettiriyor. O da... Hangi şarkı biliyor musunuz Hüseyin?
1: Hangisi?
0: İşte bu şarkı hangi şarkı?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Ben soruyorum, ben... bana soruyor. Hangisi hangisi? Kemal Sunal'ın böyle bir filmi vardı ya, neydi? Şey miydi? Neyi bakayım? Sana bakayım. Neyse, o işte. Reklamlardan sonra Hande İner'imizin Sen Yoluna Ben Yoluma isimli bu nadide eseri Alem FM'de olacak.

0: Mevzuyu hatırlatayım, araya öyle gideyim. Makbuldür. Ne makbuldür? Geliyorum.
1: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Tatilse Setur.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

İşi ehline vermek makbuldür. Efendim altına imza toplarız 1 milyon tane. Küçük kardeşle uğraşmak makbuldür. Dünyanın en eğlenceli şeylerinden bir tanesi. Öğrencinin tatilde ders çalışmayanı makbuldür diyor efendim.

0: Ekrem'in hatıraları canlanmış efendim. Ülen bu şarkıyla lisedeyken 19 Mayıs'ta sattı gösteri yapmıştık. Hüseyin hatırlıyor musun hangi şarkıyla gösteri yaptığınızı?
1: Hatırlayamıyorum ama Hadise'nin bir şarkısı vardı ya.
0: Hadise mi?
1: Kızlar onunla dans
0: ediyordu. Sen kaçlısın oğlum, ne hadisesi ya?
1: Abi stir me up diye bir şey vardı. Çok
0: stir me up, stir me up, stir me up. Sen kaçlıydın?
1: Ben 93'lüyüm.
0: Ay bu da yavrum. Abi benim çocuğum.
1: O kadar da küçük değilim ama ya.
0: Oğlum 93'lü Hadise'yle statta gösterin ya. Bizimkine bak. Yeşim Salkım.
1: Yeşim Salkım.
0: Edip Akbayram. Barış Manço. Biz
1: Erol Evgin.
0: Erol Evgin. Vallahi bir de Erol Evgin vardı. Erol Evgin'le çıkmıştık stada. Bu şarkıyla da çıkmış dinleyicimiz bak. Sen yoluna ben yoluna. Ben böyle bunu böyle ucundan hatırlıyorum. Hani okul bittikten sonra gittiğim gösterilerde falan... Bunu duyduğumu hatırlıyorum ama biz mezun olduktan sonraydı. Öyle
1: son zamanlar.
0: Son zamanlar ama Yeşim Salkım'ın bir şarkısı vardı. Dur bakayım şu şarkının girişi. Ah bu vallahi tekte buldum biliyor musun? Radyocu musunuz? Şu girişi dur bakayım girişini kesin biz bunun girişini şey yaptık. Tabii ben bunun girişini kapatmışım. Şöyle şunu buradan kapatayım. Evet bak şimdi bu şarkının girişi. Beni öyle acayip yerlere götürüyor ki. Şuradan kapatırsam. Evet. Kendim bozdum, kendim yaptım. Bu arada siz şu an ne olduğunu anlamadınız ama. Ya şu şarkı beni... Şimdi şarkıda... diyor ya. Orada ellerimiz önde pimpon topları var. Bölümünde sağa dönüyoruz sallayarak. Tekrar sola ortaya. Sola ortaya ve yukarıya. Şimdi beni öyle hayal etmenizi istiyorum efendim. Hazırsanız veriyorum. Bu sefer ama başını sildik. Şu an stada doğru yürüyoruz. Elde pimpon topları. Ulan biz onları nasıl elimizde... Bunu nasıl yaptık ya? Ne yapalım hoca ne derse oydu yani. Burada stada doğru yürüdük. Geldik artık. Şimdi bak tam şurada. Böyle pullu toplar düşünün. Böyle top da değil o ne o? Böyle hangisi? Pullu şeyler. Sola, ortaya. Sola, ortaya. Yukarıya. Tabi hazırlanırken de Kocaeli'de İsmet Paşa Stadyumu'nda çene suyunda derince çene suyunda eski stadın olduğu yer. Şu anda orada başka bir şey var. Galiba Millet Bahçesi var orada şu anda. Stadın yeri değişti. Orada hemen yanında bir kum saha vardı. Orada hazırlanıyorduk. Şimdi tabi yani var orada 500 bin tane öğrenci. 19 Mayıs gösterilerine hazırlanıyoruz. 1000 tane öğrenciyi hoca mikrofonla, elinde mikrofonla kontrol etmeye çalışıyor. Yüksek bir tepeye çıkmış bağırıyor.
2: Oğlum gerizekalı mısın? Sol taraf! Hayır sağa doğru gidin!
0: Şimdi hoca bağırıyor. Herkesin üstünde aynı kıyafet. Kime sesleniyor? Çünkü uzaktan şey diyor.
2: Sen! Sana diyorum!
0: Abi anlamıyorsun kime dediğini. Ama bir o kadar lezzetli, bir o kadar eğlenceli, bitmesini istemediğimiz. Çünkü zaten o gösteriye katılan...

0: Hani herkesin beden eğitimi 5 gelecek. Hocadan böyle bir söz almışız. Lisede öyleydi bizim zamanımızda. 23 Nisan'a ortaokulda da öyle. 23 Nisan 19 Mayıs'ta katılanların bedeni 5 gelir. Tiyatro, piyes, koroya katılanların edebiyatı 5 gelir. Öyle miydi sizde?
1: Öyleydi
0: mi?
1: Kesinlikle. Ama bu şarkı çok şey, naif kalıyor böyle. Ne ne ne ne ne. Abi de Stir Me Up diye bir giriyordu mesela.
0: Abi size ağır girmişler. Stir Me Up'a girilir mi ya? Bak şimdi. Bak şimdi biz de diyor Blade müziğiyle girdik diyor. Blade müziğiyle.
1: Daha sert.
0: Stir Me Up hadiseydi değil mi? Up,
1: hadise.
0: Onu da bir hatırlayalım ya. Bu da güzel bir şarkıydı. Hadiseyi ilk biz bu şarkıyla tanıdık esasında,
1: evet,
0: değil mi? Evet, tabii evet. Tabii. Evet.
1: Kızlar klibi, dans ederdi.
0: Klibi zaten de çok güzel. Helikopterli bir klibi vardı. Ulan ne şarkıydı bu ya?
1: Tam 19 Mayıs gösterisi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu şarkıyı, ya daha doğrusu hadise ilk çıktığında bu şarkıyla çıktı. Bir yabancı müzik radyosunda ki yayın hayatına hala devam ediyor. Hadiseyi Hadiz diye anons etmişlerdi, hatırlıyorum. Hadisenin okumaları falan da Jennifer Lopez var böyle bir. Evet. Hani ülkenin yeni Jennifer Lopez'iyim. Ve hareketleri hatırlıyor musun? Nasıl hareketler yaptığınızı hatırlıyor musun?
1: Yani burada yapmayayım.
0: Hayır yapmayayım. Ha. Zaten radyodan imkanları kısıtlı olduğunu göremezler de. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum ama.
0: Klasik ama tabii. O pimpon top diyorum ona ya.
1: Pompon kızlar.
0: Hayır o elimize tuttuğumuz adı ne?
1: Pompon değil. Fon yok.
0: Fon yok. Pimpon. Ne? Ne onun adı fon ne? Kağıdı, bilen kağıdı var mı onun adı ne olur bilen? Yalnız mesajı atan Ekrem diyor ki tek mesajla dersi kaynatan öğrenci gibi hissettim kendimi diyor. Konuyu bir yanda. Ya dur abi bu önemli bir konu, bunu konuşmana geçebilir miyiz diğer konuya? Abi ben 19 Mayıs'ta en tepeye çıkıp bayrak açandım. İnsan Kulesi. Pomponmuş adı ya, tamam pompon. Ay ben de Fenerbahçe stadında sarı olimpiyat halkası olmuştum diyor. Abi ne müziği ya, biz düdükle yapıyorduk.

0: kızımız bir Türk olduğunu hatırlamış burada bir. Burada bir kızımıza bir şey olmuş. Mevzu neydi? Mevzu diyor. Mevzu makbuldür efendim. Makbuldür mevzu da bir ince araya bir mesaj geldi. Dinleyicimiz mesaj attı. 19 Mayıs'la ilgili. Neydi hatırlamıyoruz mesajı da şimdi de. Ne demişti? Makbuldür. Ne demişti? Yok valla. Dur bakayım Ekrem'in mesajıydı galiba. Altta bir yerde olabilir. He şurada. Bu şarkıyla liseden konuyla ilgili göndermemiş. Peki ne makbuldür? Mevzumuz buydu sevgili dinleyiciler. Annemin 7. günü diyor. Evet. Allah rahmet eylesin efendim. Yemeğin salçalısı makbuldür demiş. Devamını yazmamış. Kayınvalideyle mesafe makbuldür. Bu da çok gelmiş. O kadar çok var ki. Fatih'in yanına umut makbuldür. Tantuni ayran makbuldür. Gerisi yalandır efendim diyor Barış. Katılıyor musun?
1: Katılırım.
0: Tantuni'nin yanında ayrandır. Hiç de bir şey. Başka yediklerimizin yanına bir şey mutlaka uyuyor. Güzel oluyor gidiyor. Ya bir şekilde gidiyor. Kola olmasa çay olur. Çay olmasa ayran olur. Ayran olmasa başka bir şey olur falan ama. Mesela tantuni'nin yanına kola gitmiyor.
1: Gitmez.
0: Çay da gitmiyor. Yani tantuni'nin yanına ayran gidiyor abi.
1: Bunu arkadaş ortamında bozuyorlar ama.
0: Kim yani bozuyor?
1: Söylüyorsun ayran, limonata.
0: Limonata. İşte. Zıkkımın pekinisi. Ne limonatası ya? Kazancın helali makbuldür. Kocanın az konuşanı. Bizi Dünya Kupası'nda başka ülkeye alkışlamak makbuldür. Değildir, zorla yaptırırdılar bizi onu efendim. Orçun diyor ki erkeğin kıllısı makbuldür. Evet biz bunu daha önce sorduk dinleyicilerimize. Erkeğin kıllısı mı makbul diye bu soruyu sorduk. Hakikaten de %99.9 hanımefendiler ya da ismini hanımefendi olarak değiştiren erkekler bilmiyorum evet doğru böyledir diye yazmışlar efendim. Yani hanımlar böyle kılsız tüysüz erkekleri çok da beğenmiyorlar. Şık bulmuyorlar. Erkek dediğin biraz gıllı olur diye söylüyorlar. Bunu tekrar şimdi masaya yatırmayacağız. Ama bu konuyu kapattık biz. Erkeğin kıllısı makbul. Öyle epilasyona gideyim, oramı aldırayım, bilmem ne yapayım falan. Genelde hanımlar sevmiyormuş efendim. Kuru yemiş makbuldür. Geçtik. Başka ne varmış? Çay varsa sohbet makbuldür diyor efendim. Beni yaramazlık yaptığım için bedenci gösterileri almalıydı diyor. Öyle bedenciyle aranın çok iyi olması lazım. Ve 19 Mayıs 23 Nisan gösterilerinde öyle olmalı. Eşin hobilere ayak uyduranı makbuldür diyor efendim. Var mı bir hobin?
1: Hobim spor.
0: Yapıyor musun? Aktif yapıyorsun.
1: Aktif yaparım yani haftada 3 gün.
0: Şeyde yapıyor musun? Hikaye atıyor musun?
1: Yok.
0: Moralim bozulduğu zaman kimsenin göğsünde uymuyorum. sadece spor salonuna gidiyorum ve orada kendimi motive ediyorum falan. Yok değil mi?
1: Yok. Ay, aynadan fotoğrafım yok yani.
0: Ay Allah'tan. Böyle sporla aşk yaşayanların bir de bunu pazarlaması var ki. Yani bu da takdire şayan gerçekten. Hepimizi güldürüyorsunuz. Oğlum bir spor yapıyorsun altı üstü ya. Böyle altın motivasyon müzikleri. Çok hayatta yalnızsın falan. Lan hepi topu 15 kilo kaldırıyorsun ya. Senin kaldırdığını esnaf ya da dışarıda çalışanlar zaten yapıyor bir şekilde kaldırıyor. Bu kadar dramatize etmene gerek yok ya. İki tane dumbbell kaldırıyor altına bir müzik koyuyor. Yalnızsın bu hayatta. İşte onlar ne kadar ter döktüğünü bilmez. İleride farkını varacaklar falan. Hatta bu şeyi çocuk var ya bir tane rapçi motivasyon şarkısında da geçiyor o. Neydi o? O çocuğun adı ya Benfero. Dur bak şimdi. O şarkının bir yerinde o geçiyordu ya.
1: Olabilirse... O spor yapıyordu zaten.
0: Evet motivasyon şarkısındaydı. Şarkıyı çok seviyorum ama yani ya gerek var mı ya böyle bir şeye? İşte iyi bas kasların güzel olsun sen yalnızsın aman bilmem ne falan. Şu şarkı işte yani. Kilebay makara tukara değil olay. Diyeti sporu dile kolay. Yaramaz işine iki halay. İki hani halay. Yani iki halay makara değil olay. Konu çok ciddi be. Abartmayın lan. Spor yapıyorsunuz alt üstü yani. Bu kadar. Bu kadar abartmaya gerek yok. Peki kısa bir ara aradan sonra devam. Ne makbuldür bu akşamın mevzusu? Show devam eder.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Lori'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Var mı bu şarkıyı hatırlayan dinozorlar? İşaret versinler dinozorlar. Sevgili dinozorlar. Hey gidi hey. Efendim ne makbuldür diye sorduk. Bu akşamın mevzusudur. Alem FM'de show. Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülüyor. Şevvallik radyo mu geçti? Yok yok, kızımız zehirlendi efendim. Güç zehirlenmesi yaşıyor. Kendisi o yüzden bugün yok, geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Kocanın ondan istemeden para vereni makbuldür demiş Hacer Hanım yazmış efendim. Vay, şarkı hatırlamaz mıyız demiş efendim. Elbette hatırlıyoruz. Merhaba dinozorum. Hatta onu İngilizce yazmış. I am dinozor yazmış. Akrabanın uzak olanı makbuldür. Evlendiği zaman kavgada eşin haklısın hayatım, haklısın aşkım diyeni makbuldür. Efendim kahvenin Türk olanı makbuldür demiş efendim. Boşandıktan sonra evlenmeyeceğim deyip gezip damdan düşer gibi aşık olup evlenip tekrar... Oğlum ne zor yazmasın Cihan ya. Evet geçti efendim. Hüseyin var mı hayatında biri?
1: Yok.
0: Doğru söyle oğlum.
1: Vallahi yok.
0: Bu arada Hüseyin kardeşimiz aynı zamanda kalemle kağıtla arası çok iyi olan bir kardeşimiz. Ve şu anda da bir çizgi film değil mi?
1: Çocuk animasyon filmi.
0: Çocuk animasyon evet. Filmi yazmışlar arkadaşıyla beraber.
1: Evet. Poyraz
0: şu an vizyonda. Kutluyoruz. Gurur da duyduk. Daha yollarımız yeni kesişti bizim Hüseyin'le ama... böyle bir yeteneği olması bizi mutlu etti. Yakın zamanda bir aksilik olmazsa şayet beraber de bir şey yapacağız radyoda. Çok seveceğiniz sürpriz. Bir şey olacak, sürpriz olacak efendim. Bir radyo dizisi neden gelmesin? Neden gel? Var kafamızda bir şey. Hatta ben haddim olmayarak ona bir iki fikirde bulundum. Öyle bir şey yapalım mı? Ya çok güzel olur yapalım dedi. Çocuk adam ya. Çocuk adam yazarmış meğerse. Yazıyor bir şeyler yazıyor. Şimdi bir çizgi film, çocuk animasyon filmi çocuk daha animasyon. Doğrusu vizyonda adı ne söyleyebiliriz filmi?
1: 2 Ekim'de sinemalarda.
0: Tamam adı ne?
1: Efsaneler takımı.
0: 2 Ekim'e daha çok varmış ya unuturlar.
1: Evet.
0: Neyse 1 Ekim'de bir daha söyleyelim. Bir şey kalmadığında söyleyelim yani daha evet. Çok varmış. 2 Ekim'de.
1: 2 Ekim'de.
0: Evet efendim. Nereleri sen yazdın?
1: Yani onu hatırlamıyorum. Tek tek
0: çok bakmam. Çok saçma bir soruydu. Tamam kabul ediyorum.
1: İki kişiyiz. İşte bir o yazdı bir ben yazdım.
0: Biraz ben yazdım biraz o yazdı.
1: Evet, sıkılınca verdim.
0: Güzel güzel. Çok başarılı. Radyo dizisi değil, onun adı temsil diyor efendim. Yani tamam öyle olsun, yani. Öyle olsun. Peki
1: olur.
0: Radyo dizisi demeyelim, temsil diyelim. Siz öyle istiyorsanız öyle olsun. Muhtemelen TRT kökenli bir dinleyicimiz herhalde, ondan öyle yazmış. Hızlı ve tez canlı insan makbuldür diyor. Katılıyorum, aynı fikirdeyim. Yavaştan nefret ederiz. Zürih'ten selamlar, İlhan Bey yazmış. Saygılar Zürih'e. Efendim, müşterinin nakit çalışanı makbuldür diyor. Seni dinleyeceğim diye iş dönüşü radyo açtım, eve gelene kadar şarkı dinledim. Neredesin lan diyor. Dur bir arayayım bakayım bu kimmiş ya. İnşallah açar. Burada arayınca da genelde açmıyorsunuz ama bir açın ya. Merak ettim bu delikanlı yakışıklı kim? Yusuf yazmış ama ismi M. Yusuf. Açarsa şu an kulağımda çalıyor. Evet. Açtı vallahi telefonu. Yusuf'cum merhabalar.
2: Merhabalar Fatih Bey.
0: Seni dinleyeceğim diye radyoyu açtım şarkı dinledim. Abi konuşunca da çok konuştun diyorlar. Şimdi ne yapayım Yusuf abi? Dengeyi kurayım dedim ama yanlış mı yaptım?
2: Vallahi abi ben radyoyu şarkı dinlemek için çok kullanmıyorum ya.
0: Yüzden... Canımsınız. Bundan sonra şarkı marka yok. Dala lan! Yusuf abimiz böyle istiyor. Eve vardın galiba. Çocuk sesleri geliyor oradan bir yerde.
2: Vardım. Kızım karşılamış.
0: Ay yanaklarını öp bizim yerimize. Yusuf abicim var olasın. Prenses'e sticker gönderiyorum. Kabul et lütfen.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Allah'a emanet olun.
0: Hüseyin'cim numara burada alırsın Yusuf abi. Yusuf abi görüşürüz. Hoşça kal. Var ol.
2: Allah'a emanet olun.
0: Siz de hoşça kalın efendim. Eyvallah. Gördün mü Yusuf abinin numarasını? M. Yusuf İbil yazıyor.
1: Evet.
0: Evet. Evet efendim. Şuradan devam edeyim. Ya kocanın bilgisayar oyunu oynamayanı makbuldür. Benimki 7/24 demiş efendim. Aşıgül Hanım. Yılmış belli ki. Evet. Bir dinozor daha yazın oraya. Şarkıyı hatırladım. Daha yeni yazıyorum. Muhtemelen elleri kirliydi. Yıkadı elleri yazdı. Bak böyle de Kadir Şiraz dinleyicilerimiz ya. Vallahi billahi. Spora gidiyorum. Karım yazmış özür dilerim. Nasıl ya, seni dinleyemiyorum demek o. Evet. Radyo programının Yunan'a yaslayanı makbuldür. Sabah programı dinleyenler bilir. Umut'la benim Yunanistan vizesi yalan. Çünkü çok uzun zamandır Yunan'a yaslıyoruz. Çünkü ya, dinleyici bizi gaza getiriyor, bize gaza geliyoruz. Bir Yunan haberi mutlaka yoksa uyduruyoruz. Yani olmayan bir adacık üzerinden olsaydı kesin böyle yaparlardı. Yani Yunan haberi yoksa yine bir şekilde onu bağlıyoruz yani oraya. Yunanistan'a falan giriş çıkışlar. Bizim Umut sürekli dert yanıyor. Onlar çok gidiyorlar böyle Yunan tarafına falan. Ulan bir hafta verdiler falan. Oğlum sen, ya da yine iyi verdiler. Döverek geri döndürebilirler.

0: Bak öyle sıcak. Haklılar bu arada. Sabah mıydı dün müydü bunu muhabbetini yaptık. Pervane satışları ile ilgili yani. Sabahtı. Pervane ile ilgili. İnsanlar çılgınlar gibi pervaneye yönelmişler. Bu şey var ya işte dönüyor serinletiyor falan filan gibi. Tuvalete de ondan koyabilirsin ama o tipi yayma yapar. Kokuyu yayma yapar. O yüzden onu çok kullanmıyorlar.
1: Efendim. Ama çok mantıklı değil mi?
0: Diyor abi tuvalette olmayacak. Nerede olacak? En çok tuvalette olması lazım.
1: Bence de.
0: Bu petrol istasyonlarında tuvaletlerde biliyorsunuz klima var. Olmayanları bir düşünün. Bir eskiyi bir düşünün. Ben hatırlıyorum. Yaşım tutuyor ona.
1: Ya bir de zor bir süreç o an. Yani bir sıkıntılar yani. Oluyor. Tabii zorluklar.
0: Tabii. Bir çıkıyorsun terli. İçeride ne yaptın? Savaşa mı girdin içeride? Evet makbuldür. Bu akşamın mevzusudur efendim. Dün sabah konuştunuz diyor. Evet. Bir ara konuştuk ama hatırlayamadım onu. Radyocunun sticker verin makbuldür. Erkeğin de göbeklisi makbuldür. Bunu da yazın bir kenara diyor efendim. Erkeğin göbeklisi. Evet. İzin yolunda da Alem efendim dinlenir. Ferhat Bey artı 43. Neresiyse artık burası. Viyana mı? Viyana. Viyana'dan selamlar demiş. Saygılar çok teşekkür ederim. Peki şimdi araya gidiyoruz. Yeni saatte burada olacağız. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz bizim Hüseyin bugün size dahil edecek. Şevval yok. Kızımız hasta yani zehirlenmiş. Niye düzelttiysem o da bir hastalık. Ama durumu iyi. Yarın sabah inşallah ya daha doğrusu öğleden sonra burada olacağını tahmin ediyoruz. WhatsApp'tan ben müsaitim diyenleri dahil edeceğiz. İki lafın belini kıracağız. Konu şu makbuldür. Ney makbuldür? Bize yazınız efendim. Makbuldür. Yeter artık İstanbul'u terk edeceğim diyor. Ne oldu ya bir önünü de yazaydın ya. Ya bazen böyle mesajlar geliyor radyoya. Sanki muhabbet ediyorduk da benim mesajı gördü cevap vermiş gibi. Öyle şeyler geliyor ya. Valla bakıyoruz gözüm ilişiyor şey yazıyor. Boşanacağım artık abi. Oğlum ne oldu bir önünü yazaydın anlamıyorum ki ne olduğunu. Evet geçmiş olsun kuzuma iletiriz efendim. Peki kısa bir ara yeni saatte buradayız bir çay molası.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüp ayrıca Rams Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trabzonspor defans oyuncusu Serdar Saatçı'nın Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'ya transfer olduğunu bildirdi. Birinci Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ise son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası sonun 6 turu bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la, saat 23'de ise İsviçre Kolombiya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci ön eleme turunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 6'da başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Antalya 33, Adana 31, Kayseri 29, Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 36 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Tuğçe geldi. Tuğçe. Merhaba Tuğçe.
1: Merhaba.
0: Saygılar Tuğçe Hanım. Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Araç kiti varsa, kulaklık varsa hemen çıkarıver Tuğçe'cim. Seni çok kötü duyuyoruz.
1: Yok, araçtan konuşuyorum.
0: Konuşma işte. Ben de onu diyorum ya. Onu kapat, telefonu kulağına alıyorum zaten.
1: Ha, öyle yapayım. Tamam. Hadi o zaman nasıl geliyor?
0: Araç kiti varsa çıkar diyorum. Yok yok, araçtan kullanıyorum. Kız ben de onu diyorum ya zaten Tuğçe'cim.
1: Pardon, özür dilerim.
0: Nasıl gidiyor? Heyecandan olur böyle şeyler.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Yoldayım, eve gidiyorum.
0: İyi, çok güzel. İşin gücün yoktu. Şey vardı, bitirdin, eve gidiyorsun. Yoktu diyorum, Allah
1: yani
0: korusun.
1: Yani yok, bugün izinliydim. Misafirimiz var, ablamlar burada. Hmm. Yeğenimle biraz vakit geçirdim.
0: Yeğeninle vakit geçirdin, ne yaptın? Oyun oynamaya götürdün herhalde.
1: Ya bizim kaynaklarda bahçemiz vardı, İzmir'in Muda ilçesinde.
0: Uzaktan o... bağırdın yani. Teyzem, çok şey yapmayın oradan. Öyle mi? Tuğçe Hanımcığım.
1: Yani teyze demesi yetiyor zaten.
0: Değil mi efendim? Hemen sorduk. Tuğçe Hanımcığım, bugünün mevzusuna cevabınızı istiyoruz. Ne ile ne makbuldür ya da ne makbuldür efendim? Mevzu bu.
1: Arkadaşın azı ve özü. Bir tane olsun, öz olsun.
0: Bravo. İşte bu. Zamanımız ilişkilerini özetlediniz efendim. Var mı bir tane böyle sağlam arkadaşın?
1: Var, aynen. Yani birkaç tane var. Hmm. Hepsi de...
0: Peki neye göre belirliyorsun? Bir de borç dediğinde verene göre mi, yoksa derdini dinleyene göre mi iyi arkadaş ya da kötü arkadaş?
1: Karakterine göre.
0: Karakterine göre. Peki canımı veririm dediğin seviyede arkadaşın var mı?
1: Tabii ki.
0: Çok sıkıyorsunuz gibime geliyor ama böyle şeyleri.
1: Ha, yok, estağfurullah.
0: Vallahi o kadar mı bağlısınız hepimize? Çok özeniyorum ya böyle insanlara.
1: Yani bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hani ara ara görüşüyoruz. Ama... Karşı konuşuyoruz artık. Kardeşim gibi oldu.
0: Ama?
1: Öyle. O ikisi en yakın arkadaşım.
0: Peki. Selamlarımızı ilet bizden de.
1: Teşekkür ederim.
0: Tuğçe Sanaç aradı İzmir'den. Evet. Tuğçe, görüşürüz. Var ol.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Öptük efendim. Teşekkür ederiz. Ayşe. Ayşe Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Saygılar efendim.
2: Teşekkür ediyorum efendim. Bizden de saygılar.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Ayşe Hanımcığım, makbuldür mevzumuz. Ne makbuldür efendim?
2: Ya az evvel başka bir şey yazmıştım aslında ama şu an artık trafikten o kadar sıkıldım ki biteni makbuldür diyeceğim.
0: Ha, trafiğin biteni makbuldür.
2: Evet. Bir saattir yoldayım. Çıktığımda 32 dakika yazıyordu. Hala 32 dakika
0: Ayşe
2: yazıyor.
0: Ayşe Hanım, bununla kavga etmeyin. Ben yıllardır yayında söylüyorum. Trafik bir organdır sevgili dinleyiciler. Nasıl ki insan sabah mesela sabah...
2: Burası İstanbul değil ki, burası Bursa. Yani
0: sabah kalktım, burnum var diye şikayet ediyor musun? Anne, burnum var!
2: Ama burası öyle bir yer değil. Yani Bursa'da olmaz. Yani
0: ya her yerde var artık.
2: Çok trafik olduğunda hakikaten 30-32 dakikada...
0: Ya Iğdır'dan bağlanıyor dinleyici, diyor ki abi Iğdır'da trafik var artık. Ya her yerde var artık
2: ama
0: trafik.
2: Ama orada çok şovlu bir hareket yani. Iğdır'da ne kadar trafik olabilir?
0: Var.
2: Bakmanın da manası yok yani.
0: Var var var, her yerde çok trafik var ama Bursa hakikaten, şaka bir yana, Bursa son zamanlarda, bak yıllardır yayında trafikle ilgili duyuyoruz da, Bursa son zamanlarda çığırından çıkmış ya. Herkes evet, illallah etmiş
2: evet,
0: Bursa'da.
2: Evet, maalesef öyle.
0: Evet
2: maalesef
0: efendim. Öyle. Peki Bursa'da bir şeyler herhalde sizi tutuyor ki Bursa'da duruyorsunuz. Yani böyle kaçıp gideyim durumu var mı böyle, yeter ya, tarafından bunaldım.
2: Yok yok, ben Bursa'yı seviyorum. Yani bakmayın böyle şikayet ettiğime. Bursa'yı yaşamak için ideal bir şehir açıkçası.
0: Hakikaten öyle bir
2: yani,
0: yer.
2: Yani İstanbul'a yakın.
0: Evet.
2: Hani şey gibi, İstanbul böyle daha gezmeyi görmeyi sevdiğimiz bir şehrimiz. Ama vallahi flört için uygun da, hani yerleşik hayat için çok müsait değil.
0: Flört için.
2: O yüzden ben şey diyorum yani. Bursa'dan geliyoruz, İstanbul'a gölünü eğlendiriyoruz, geri dönüyoruz sonra.
0: İlginç tabirleriniz var. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Bankacı mısınız? Bankacısınız.
2: Aslında bankacıyım, evet.
0: Aslında bankacıyım. Normalde köşe gazetesi mi? Gazetede köşe yazarlığı yapıyorum deseniz inanırdım bu arada.
2: Ben matematikçiyim. Ama yazarım, çizerim, severim yani öyle şeyleri.
0: Matematikçiyim derken mezuniyetiniz mi o matematikçisiniz?
2: Matematik mezunuyum. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Sonra bir gün sıkıldım, bırakıyorum dedim. Hani
0: Ayşe Hanım.
2: Derde ihtiyacım varmış.
0: Bizim Banu Hanım gibi değilsinizdir inşallah. O da matematik bölümü mezunu. Matematik mühendisi kendisi. 7 kere 8 diyoruz, hesap makinesiyle hesaplıyor ya. Vallahi billahi ya.
2: Genel anlamda matematikçilerin böyle 4 işlemi bir tık zayıftır. Yani oralarla çok ilgilenmediğimiz için. Bizim eğitim hayatımız maalesef böyle saçma sapan teori ezberlemekle geçer. Biraz 4 işlemi zayıftır matematikçilerin.
0: Ha, kabul ediyorsunuz bunu. Tamam, kabul ediyor.
2: Kabul ederiz. Canım.
0: Ya bak,
2: o kadar da değiliz ya.
0: 40 yaşındayım, çarpım tablosunu ezbere biliyorum. Hala böyle biriyle matematik problemi, matematikle ilgili konuştuğumuz zaman çarpım tablosu soracak diye panik oluyorum, biliyor musun? Bak yemin ediyorum ya. Biliyorum, normalde biliyorum, ezberi biliyorum ama...
2: Ama korkunç bir şey olduğunu düşündük yıllarca.
0: O kazandı, o şey yaptı. Sorsa mesela cevap veremeyeceğim gibi hissediyorum. Hüseyin, biliyor musun çarpı tablosunu?
2: Ben sormayacağım.
3: Bilirim.
0: 9 kere 8.
3: 72.
0: Al. Bak mesela adam...
2: Adam biliyor.
0: Biliyor yani. Hayır, ben de biliyorum ama panik oluyorum ilk sorulduğu anda. Panik oluyorum, böyle bir korku geliyor. E, matematiğin en çözemediğin yeri. Konu başlığı olarak.
3: Konu başlığı olarak denklemler.
0: Zor mudur Ayşe Hanım denklemler?
2: Yani şöyle, ortaokul temeliniz kötüyse zordur.
0: Ya trigonometri varken ne denklemleri kardeşim? Trigonometri var. Karmaşık sayılar var.
2: Hayatımda bir tane zayıf notum var bütün okul hayatım boyunca. Ben biraz sözüm meclisten dışarı inek bir öğrenciydim. Hmm. Bir kere zayıf aldım. Matematikten aldım. O da trigonometriden aldım.
0: Allah onun belasını
2: sonra
0: versin.
2: Vallahi billahi. Bana dediler ki bugün derse gireceksin. Nasıl dedim, hani daha yeni başladık falan. İlk anlattığım konu trigonometriydi.
0: Ya.
2: Kaderinizden kaçamıyorsunuz Fatih Beyciğim.
0: Ya. Şimdi hanımefendi az önce dedi ki matematikte bize dedi sürekli teori ezberlettiler bilmem ne oldu falan. hakikaten öyle, özellikle fen edebiyat fakültelerinde mesela fizik, aynen, fizikle ilgili çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Teori ezberliyorsunuz bilmem ne, olmayan şeyleri ezberliyorsunuz. Bir de mesela İlkokul öğrencisinin bir dersi oluyor, bir akrabanın çocuğunun, getiriyor sana ilkokul seviyesi fizik sorusu, değil mi? Abi çözemeyebilirsin ama onu belli etmemen lazım. Başına gelmiştir Ayşe illaki.
2: Kesinlikle. Yani şimdi ben bunu nasıl anlatsam? Bir öğretmeniniz nasıl anlatmış? Bir defterini ver bakalım.
0: Çaktırmadan cevap anahtarına bakmalar. Tabii. Bakarsın böyle.
2: Ya bunun aslında birkaç yolu var ama işte hani bakalım öğretmenin ne anlatmış, farklı bir şey vermeyelim, kafan karışmasınlar. Ya birazcık da işte yalan söyleyebilme sanatı malum bu iş.
0: Matematikçilik biraz yalan söyleyebilme sanatıymış sevgili izleyiciler. Ben demedim, o dedi. Ayşe Hanım çok teşekkür ederiz bağlandığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Selam efendim. Ederiz Bursa'ya, var olunuz.
2: Görüşürüz.
0: Sağ olun. Hafta içi her gün yine 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih. Parabol çözemiyorum. Kaç sene oldu mezun olalı hala para yok demiş. Ha, parabol çözemiyorum diye bir şaka gelmiş efendim. Evet. Yalnız adam biliyor derken bile birkaç saniye bekledin diyor. 9 kere 8'i sordum ya sana.
3: Evet.
0: Ya abi bak, bu çarpım tablosu bizde taşikardi sebebi. Biliyoruz fakat özgüvenimiz yok.
3: Ya yanlış söylersem?
0: Ya yanlış söylersem? Ulan 8 kere 9 mu 72'di lan? Halbuki ikisi aynı. Bir orada kolay bildiğimiz 5 kere 5. Başka da yok. Yani korku var bizde. Niye? Çünkü hep çarpım tablosuyla biz... Yani eşik değerimiz oydu, çarpım tablosu. Biliyor musun? Onu biliyorsan matematiğin iyidir, evet, kafası vardı. Normal tabii.
3: Periyodik cetvel.
0: Kimya o oğlum.
3: Kimya tabii.
0: Periyodik cetvelde iyi misin?
3: İyiyimdir.
0: Allah Allah.
3: Evet.
0: Ya sordurma
3: abi
0: bari.
3: Ya
0: tamam
3: ya.
0: Say o zaman, say. Hadi 1A grubunu say.
3: Şey mi?
0: Ney mi?
3: Sağ taraftaki 1A.
0: Yani sağ taraftaki mi? Yok, köşede solda. 1A grubu ya.
3: 1A.
0: Tablonun başladığında var ya oğlum sol tarafta.
3: Şimdi tamam. Bir...
0: Zaman kazanmaya çalışıyor. 1A sınıfından hangi elementi söyleyeceksin? 1A grubu var mı yok mu onu bilmiyorum diyorsun. Bilmiyorum.
3: Abi 1A'yı biliyorum da. Yani
0: biliyorum da ifade edemiyorum.
3: Helyumla mıydı? Hidrojen miydi?
0: Güzel, neyle başladığını en biliyorum. Azından %50 biliyorsun.
3: Şimdi onunla ilgili tekerlemeler söylettiler zamanında, evet, bize ama çok şiddet içeriyor.
0: Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı diye öyle bir şey vardı.
3: Evet, evet. Ergelen edin falan öyle şeyler vardı.
0: Periyodik tablo. Ben hemen söyleyeyim sana, cümlesini de söyleyeyim. Oğlum bunları ne kadar küçük yapmışlar ya. Bunu nasıl okuyacağım ben bunu burada şimdi? Açıldı. Tabii. Şimdi Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı.
3: Ya mesela niye?
0: Bu cümleleri bulan da yani gerçekten azılı bir...
3: Yani blo- ne şey katil vardı? Flor, klorun burnunu ısırıp attı.
0: Attı gibi bir şeydi.
3: Niye
0: evet,
3: yani?
0: Hatırlıyorum. Evet. Ben küçükken babamın amcasının eşi öğretmendi. Bayramlarda ya da başka günlerde ne zaman gitsek bize çarpım tablosu soruyordu. O günden beri benim de kabusum. Bak işte efendim, onu söylüyorum ben de. Çarpım tablosunu bize kabus yaptılar. Çarpım tablosunu biliriz ama özgüvenimiz yok. Efendim, prenses olmayan erkekler makbuldür demiş konuya katılım olarak. İşim prensestir mesela diyor Sümeyra Hanım. İki telefon daha alır mısınız? Bağlamak istiyorum. Tabii. Hüseyin'cim iki dinleyicimizi daha dahil edebilir miyiz efendim? İki dinleyici daha istiyor sevgili dinleyiciler. 536-901-8902. WhatsApp'tan ben müsaitim diyenleri dahil ederiz. Makbuldür bu akşamın mevzusu.

0: Tabii şimdi matematikten bahsettik falan ya, sayısal bir şarkı çalayım dedim efendim. Sebebi buydu yani. Çok da severim bu şarkıyı. Akaryakıt istasyonundaki tuvaletlerin ışıklarının sürekli yanması makbuldür. Girmedik şekil kalmıyor diyor tuvaletin içinde. Vallahi çıktı çıkalı bu konuda tasarruf ediyoruz, onu söyleyeyim. Bununla ilgili raporlar da var. Sensörlü lambalar çıktığından beri ülkelerin ettiği karlar. Bu önemli bir konu. Fakat yani bizi gerçekten zora sıkıntıya koyan bir konu. Çünkü her sensör de kaliteli değil. Ucuzunu takıyorlar oraya, algılamıyor. Yani yukarıdan böyle dokunman falan lazım. Normalde hareket algıladığında hemen devreye girse hiçbir problem yok yani. Her yerini oynatıyorsun, her yerini. Kabul etmiyor. Bazıları yani bence çok küçük, %30'u kadar hafif bir kolunu kaldırman yeterli oluyor. Gerçek orada ona da gerek kalmadı. Cep telefonunun ışığıyla giriyoruz değil mi çünkü? Girmiyor musun? Engin abi merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Saygılar. Engin abicim, sensörlü tuvaletlerden konuşuyoruz.
1: Abi ben bir tür şoförü olarak onlara yani üretenin Allah bilasını versin desem olmaz.
0: Oldu abi, gayet olmaz. Oldu. Duygularımıza tercüman olun abi.
1: Yani
0: gayet
1: böyle
0: oldu.
1: Bir şey olmaz. Bazı petrollere giriyoruz abi. Karanlık. Artık dediğin gibi yani gaz lambası falan kullanacağız yani. Bazen kafa lambası da giriyor mu abi?
0: Çok zor abi, çok zor. Öyle durumlarda cep telefonunun ışığı abi her zaman işi görür. Ama yalnızca, şey yanlışlıkla fotoğraf çekmeyin. Sıkıntı o yani.
1: Abi ona garanti olarak kafa lambası da güzel.
0: Ya da o da olabilir. Doğru.
1: Arda esnasında onlar da güzel olabiliyor abi.
0: Makbuldür bu akşamın mevzusu İngin abi. Ne makbuldür?
1: Abi ne makbuldür? Çok güzel, hiç hazırlanmamıştım.
0: Tamam.
1: Çıktım, radyoyu açtım.
0: Sen bir düşün, sen bir düşün. Yanına Ayşe Hanım'ı alalım, sen bir düşün. Tamam. Ayşe Hanım merhabalar, orada mıyız?
2: Evet, buradayım.
0: Merhabalar, ben de buradayım efendim Ayşe Hanımcığım. Sizin de sensörlü, sağ olun çok teşekkür ederim. Sizin de sensörlü tuvalet lambalarına dair söyleyeceğiniz bir tonunuz varsa dinlemek isteriz efendim.
2: Banyodaki... klimadan ve sensörden konuşmak istemiyorum yapım gereği.
0: Ne oldu? Kötü hatıralar mı var?
2: Hayır, ben dışarıda lavaboya bile gitmeyi sevmeyen biri olarak söylüyorum bunu.
0: Bu tatilde matilde de bu yapamayanlardan, doğru mu?
2: Evet. Kız, ama konu zor. Derinleşiyor, farkındayım.
0: Evet, çok zor, sizin iş çok zor ya. Yani maalesef. Böyle başka yerde tuvaletini yapabilir. Ben böyle evden klozetini götüreni biliyorum. Taşıyor, oraya taşıyor. Çok zor abi. Hijyen problemi değil mi? Hijyenden dolayı.
2: Kesinlikle.
0: Sirke götür yanında, beyaz sirke. Sirke fıs yap sirke.
2: Sirkeden ziyade bu temizlik bezleri çıktı ya, ondan çok memnunum.
0: Onlar belki ortamdan. Doğru. Ama hijyen problemi yaşayanları çok iyi anlıyorum. Üzerine şaka bile yapmak istemiyorum. Böyle hayatları zehir oluyor onları böyle. Dert oluyor onlara
2: da. Konuşulanları dinlerken bile rahatsız olunabiliyor.
0: Tamam, kapattım konuyu, kapattım. Tamam, konuyu kapattım.
2: Evet.
0: Ayşe Hanımcığım, evet. Makbuldür bu akşamın mevzusu. Ne makbuldür?
2: Borç verdiğin kişinin istemeden geri ödemesi.
0: Alkışlıyoruz çocuklar. Manuel alkışlıyoruz. Niye meyletiyorsun bizi kardeşim? Ver şu borcunu.
2: Ya kesinlikle Fatih Beyciğim. Verirken iyi oluyorsun, istersen kötü oluyorsun.
0: Öyledir.
2: Ama istemeden verilsin istiyorum ben.
0: Hayatın geneli için değil ama borç olarak istemeden verilmesi gerekiyor. Ayşe Hanım, kime ne kadar verdiniz? Dertlisiniz belli ki.
2: Ya ben bu konuyu açarsam Maraş'ta çok kim olduğum belli olacak o yüzden.
0: Var mı bir 20-30 bin dışarıdan alacağın?
2: Ya var maalesef var.
0: İyi, fazla değilmiş Allah'tan 20-30.
2: Yani minimum diyelim Fatih Bey.
0: Engin abi hiç borç verdin mi kimseye?
1: Ya borçlu çalışıyoruz dese geri var.
0: Veriyorum, bol bol veriyorsun yani.
1: Yani vermesek de nakliyi 15 gün sonra ödüyorlar. 20 gün sonra ödeyeceğiz diyorlar.
0: Geri almak için cümle kuruyor musun? Veriyorlar mı? Zannetmiyorum, vermezler de.
1: Ya mecbur koyuyoruz bazen, arıyoruz işte. Hatta daha bugün yaşanan bir olay var. Geçen hafta pazartesi dedi, mesaj attım. Cuma'ya sark etti. Cuma dedi, cuma günü aradım, pazartesi dedi. Dün mesaj attım, abi bir dahaki cuma diyor. Artık yani iş rayından çıkmaya başladı. Anlayıcı dilden konuşmaya başladık.
0: Nasıl bir dil mesela? Şey dilden.
1: Abi, Abi tır şoförüyüm ben de. Tırcı arkadaşlarım abilerim beni anlamıştır da.
0: Ha, biraz sert yaptın
1: burada,
0: ona tabii.
1: Ha, burada millete karşı konuşmadım öyle evet. Bir şey.
0: Yayın hiçbir şey söylemeden çok şey söyledin abi. Ayşe Hanım anladı, ben anladım. Yani, Hüseyin yani, anladı, yani. Hepimiz anladık.
2: Kesinlikle.
0: Abi yani evet tamam kötü söz söylemeyelim de karşı taraf da deli ediyor. Herkesin iş ihtiyacı var ya. Buradan da bir toplumsal farkındalık yaratalım. Ayşe Hanım açtı konuyu. Borcunuzu verin kardeşim. Veremiyorsunuz da veremeyeceğinizi söyleyin. Size göre plan yapmasın insanlar. Değil mi?
2: Kesinlikle. Bu
0: da
2: önemli. Evet, kesinlikle. Peki. Evet.
0: Ayşe Hanım kanayan bir yaraya parmak basmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Var olun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki. Engin abi geldi mi aklına Makbuldür ile ilgili bir şey?
1: Abi onu söyleyecektim. İşte Ayşe Hanım söyleyince ben de okunun üzerinden onu dedim.
0: Uyanık.
1: Nakliyecilerin ödemesini tam zamanında yapması makbuldür.
0: Makbuldür. Güzel bağladı. Bravo. Ayşe Hanımcığım, evet. Kahramanmaraş'a selam çakıyoruz. Çok zarifsiniz. İyi ki aradınız.
2: Ya sizi çok seviyorum. Çok zevkle dinliyorum.
0: Var olunuz efendim.
2: Sağlıklı güzel yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Engin abi sana da iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Abi teşekkür ederim. Ben de aynı duyguları besliyorum sana karşı.
0: Ya yani ağlarım ama.
1: Her yola çıktığımda kendim abi sizleyim. Alem efendim diyoruz. Devam ediyoruz abi.
0: Eyvallah. Akstarla oluyoruz çocuklar. Var olun, görüşmek üzere.
1: Yırtıl.
0: Yırtıl dedim be. Yırtıl dedim be. Yırtıl.

0: Peki varsa bir telefon Hüseyin'ciğim, yoksa araya gidiyoruz. Aradan sonra yapalım. Tamam, aradan sonra kıymetli dinleyiciler, kısa bir ara, ara dönüşünde diğer telefonları alıyormuşuz. Makbuldür bu akşamın mevzusu. Çok tatlı şahane cevaplar geliyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Ama beylerin genelinin attığı mesajı söyleyeyim de öyle araya gideyim. Hanımın şoför olanı makbuldür. Bu o kadar çok geldi ki. Hanımın şoför olanı bir dünya geldi. Bunu da eklemiş olalım. Kadınların otomobil kullanalım. Evet. Ayşe Hanım yarımızı dağladı. 23 yıllık dostuma borç verdim. İstesen bir dert, istemesen bir dert. Son bir aydır görüldü atıyor. 3 ay önce haftaya ödüyordu demiş. Ya. Evet, başka bir dinleyicimiz mesela Aslı Hanım yazmış. O da diyor ki evet 50 bin liraya yakın alacağım var diyor. Evet. Mustafa da diyor ki tuvalet konusuyla alakalı Trump klozetini bile getirdi diyor. Çünkü dünya liderleri biliyorsunuz tuvaletlerini de götürüyorlar gittikleri yerlere. Hepsi değil gerçi de. Genelde gidiyor şey Trump falan böyle bilinir. Klozetini götürüyor. Hatta sadece klozetini değil borusuna da götürüyor. Boruyu klozete takıyorlar. Hüseyin kaşları kaldırıp dinliyor. Hakikaten mi lan diye falan böyle. Bilmiyor muydun?
1: Biliyordum da ben boru kısmında yoktum.
0: Nasıl boru kısmında yoktu?
1: Boru dahil değildi benim bilgime.
0: Ya boruyu takmadan nasıl şey yapacak? Onu şundan dolayı yapıyorlar. O şeyden dolayı. Şimdi çok da detay da veremiyoruz ama.
1: Çok şey hani, bir konu.
0: Mevzu araştırıp incelenmesi falan filan yani. Gibi bir şey galiba. Artık orada ne çıkaracaklarsa onu da bilmiyorum. Çok ilginç şeyler yani. Biz normal fakir gibi şirket tuvaletini kullanıyoruz. Peki kısa bir ara diğer telefonlar. Aradan sonra WhatsApp'tan ben müsaitim yazan iki dinleyici.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevindirin.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Sanatçımız Zerrin Özer seslendirdi. Paşa gönlüm dedi. Mehmet Keskin geldi. Mehmetciğim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba Fatih abi, nasılsın, iyisin?
0: Sağ ol kardeşim, çok iyiyim, sen nasılsın?
1: İyi abi, ne yapalım, geçiyoruz.
0: Kolay gelsin güzel kardeşim benim Mehmetciğim. Ankara'dan arıyorum. Aa, Ankara'dan arıyorum Mehmet. Çalışıyor musun şu anda, aktif mi, nasıl?
1: Abi çalışıyoruz, bir sıkıntımız yok Allah'a binler.
0: NATO durumu var ya, o yüzden şey yaptım yani, NATO
1: abi dondu. NATO'nun bizi etkilediği yok ya. Vetor yağsa biz yine çalışırız.
0: sen Ankara'da ne iş yapıyorsun güzel kardeşim?
1: Abi belediyede çöp işinde çalışıyoruz.
0: Çöp işinde çalışıyorsun. Peki aynen. NATO sizi hiç etkilemedi. Hiçbir problem yok. Çalışmaya yok devam ediyorsun.
1: Hiçbir problemimiz yok diyorum ya. Vetor yağsa biz aynen çalışırız.
0: Peki abi. Böyle bir ulan Trump'ı görür müyüm acaba falan, böyle bir kafayı uzatayım falan. Bir merakın ol.
1: Abi hiç öyle meraklarım olmadı ya.
0: Zaten merak edecek bir adam da değil.
1: Aynen yani şeytan görsün yüzünü diyelim.
0: Diyelim kardeşim peki. Mehmetciğim kolay gelsin güzel kardeşim. Eyvallah. Ama tabii Ankara ile ilgili çok haber yapılmalı. Şöyle yollar temizlendi, şöyle oldu, böyle oldu.
1: Abi evet. Ya ben kendi arabam sesle çalışıyor zannediyordum. Hmm. Meğersem yoldan kaynaklanıyor.
0: Yoldan kaynaklanıyor. Araban eskisi gibi değil, daha performanslı değil mi? Daha aynen, yol tutucu. Abi, yol tutucu değişti arabanın.
1: Ya hiç sorma abi, bende panelvan bir araç var. Hmm. Ondan sonra ben diyorum ya işte çok sesli çalışıyor zannediyordum. Meğersem yoldan kaynaklanıyormuş.
0: Anladım peki. Dur yani. Bakayım yanında biri geldi güzel kardeşim, bekle. Evet, Ayhan abin gelmiş. Ayhan abi. Ayhan Bey merhabalar. İyi akşamlar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız Ayhan Beyciğim?
2: Teşekkür ederim Fatih abi. Sen nasılsın?
0: Sağ ol efendim, çok teşekkür ederiz. Ayhan abicim o da ilaç mümessiliymiş efendim Ayhan abimiz.
2: Evet abi.
0: Nerede? Balıkesir'de. Tamam.
2: Balıkesir'de.
0: Yazdı şu anda. Ayhan abi makbuldür bugünün mevzusu. Ne makbuldür abi, var mı bir cevabın? Şu makbuldür.
2: Ya bir tane slogan vardı. Makbuldür deyince direkt aklıma o slogan geliyor.
0: Ulan var ya programın başından beri 50 dinleyici yazdı biliyor musun? Abi sen dedikçe onu söylüyorum diyor. Abi jingle'ın gücü bak. Bu çok önemli evet, bir şey yani.
2: Evet,
0: böyle bir şey vardır. Bu müzikli jingle'larda, müzikli reklamlarda insanların aklına kalır. Bunu bu yüzden markalara bak, dikkat edin. Şimdi birazdan reklamlara gideceğim. Birazdan dedim 10 dakika sonra reklamlara gideceğim. Orada dikkat edin, müziği olmayan marka yok mesela. Hepsinin müziği var.
2: Abi iyi de radyo yani, bu müziksiz nasıl yapsın yani? İşte bilmem ne kuru yemiş falan mı desin, ya da bilmem ne araba falan mı desin?
0: Ama dümdüz. Eskiden böyle değildi. Son 5-10 yıldır böyle. Eskiden dümdüz konuşuyordu. Mesela giriyordu, markayı tanıtıyordu, geçiyordu. Bu işi uyandı markalar. Melodili yapalım, müzikli yapalım diye uyandılar. Mesela Mehmet'e ben bir tane söyleyeyim. Mehmet markayı söyleme ama anladım de bana, sadece anladıysan tabii.
1: Nedir abi?
0: Danay danay danay danay danay danay danay danay danay danay danay danay danay.
1: Vallahi abi çıkartamadım bunu ya.
2: Ben çıkardım.
1: Oğlum, benden çıkmadı.
0: Ya Mehmet zaten markayı söylemeyeceğin için anladım. Ne geçti olacak ya? Kim anlayacaktı bunu? Sen anladın mı Hüseyin?
2: Ya bizim komşunun oğlu abi işte.
3: Serdar Ortaç şarkısı gibi geldi bana.
0: Hayır. Bunu anlayan dinleyici var mı şu melodiyi? Bir reklam müziğidir bu.
2: Ben anladım abi.
0: La lay la lay lay la la la la. Evet lan, Serdar Ortaç şarkısı. Serdar Ortaç şarkısı gibi.
1: Serdar Ortaç şarkısı gibi geldi bu da.
0: Bana da öyle geldi şu anda ya. Mehmet, Mehmet hiç mi yok Mehmet?
1: Abi bende yok. Ben kapalıyım o konuda.
0: Bak bir daha yapıyorum. Güvenlerim.
1: Tamam, anlaşıldı abi.
0: Evet.
1: Tamam.
3: Ben de yine yok, şey gibi oldu bu da. O da özlüyormuş
0: beni bir tane. Ayhan abi sen zaten anlamışsındır tabii.
2: Evet, direkt anladım abi. Bizim komşunun oğlu işte ya.
0: Komşunun oğlu mu? Murat mı adı?
2: Yok yok.
0: Tahsin.
2: Onun oğlu.
0: Tahsin abinin oğlu falan gibi bir şey galiba.
2: Evet, tamam.
0: Yani şunu anlatıyorum. Müzik çok önemli abi. Duyduğunuz
1: abi
0: zaman...
1: 80'lerde de, ama 80'lerden sonra hepsinde zaten müzik çıktı.
0: Evet.
2: Abi yapıştık ondan. Ben de söyleyeyim sana bir tane. Çantada cepte desem anlarsın.
0: Evet.
2: Bak.
0: Hatırladık vallahi. Hüseyin sen anladın mı?
3: Anlamadım.
0: O yine Serdar Ortaç'ı bağlayacak Hüseyin. Tamam. Seni geçtik. Peki başka var mı, dur bakayım. He, mesela bir tane yapayım bakayım. Bunu anlayacak mısınız acaba?
2: Abi
0: Tamam. Marka verme, marka verme, marka verme, marka yok, marka yok.
2: Benim çocukluğumun kahramanıydı o. Robotlu bir arkadaş değil miydi bu?
0: Bravo, yakaladı, bravo.
3: Evet.
0: Hakikaten bravo. Dinleyiciler de bak hemen yazdılar. Evet. Geçenlerde bir sabah yayınında bunu yaptık. Bir reklam müziğinin sadece müziğini verdik. Sözleri vermedik. Hatta 5 dinleyicimize de ciddi bir hediye vermiştik yayında. Hatırlayanlar vardır. Hemen yakaladılar mesela.
2: Biz kaçırmışız abi.
0: Ya şey var ya. Ananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Ben bile anlamadım söylediğimi zaten.
2: O yok abi.
0: Şu an yapamadım da hemen dinleyiciler yakalamıştı ne olduğunu.
2: Vallahi evet. O yok abi bizde.
0: Bak herkes yazmaya başladı. Oo.
2: Abi bir de şey var. Bu ara radyoda çıkıyor böyle ah çok geçmiş olsun falan diye.
0: Tamam az önce onu yaptım işte oğlum zaten. Tam olarak onu yaptım. Reklamda oynayanları mı tanıyorsun yoksa?
2: Ya çok tanıdık geliyordu abi bir çıkaramadım ya.
0: Peki babalar çok lezzetliydiniz hakikaten.
2: Abi, eyvallah abi. Makbulü vermedim ben.
0: Aa onu sormadım muhabbet aktı ya ne bileyim ya sormadım onu. Hemen sorayım
2: şimdi,
0: o zaman.
2: Şimdi ilaç mümessiliyim ya abi.
0: Aynen abi sana sorayım makbuldür ne makbuldür?
2: İlaç mümessiliyim ya ilacımı değiştirmeyen eczane makbuldür.
0: İlacımı
2: muadil vermeyen yani.
0: Muadil mi? Muadil mi diyorsun?
2: Muadil vermeyen abi.
0: Evet. Muadil vermeyen. Abi açsana anlamadım ben tam ya biraz açsana. Şimdi. Abi, mala bağladım dikkat ettin mi? Mala anlayamadım çünkü orayı.
2: Şimdi şöyle muadil abi aynısı.
0: Tamam onu biliyorum ya. O muadil ne demek olduğunu biliyorum da
2: şöyle ki,
0: kafayı yakalayamadım.
2: Sana şimdi gittin abi hasta oldun. İşte reçeteyi yazdı A ilacı.
0: Tamam onu da anladım. Sen şimdi ilaç mümessilisin ya. Evet. Senin ilacından versin muadilini vermesin diyorsun değil mi? Doğru anladım.
2: Abi.
0: Ha,
2: evet,
0: tamam.
2: Ben buradan reçete gönderiyorum o kadar. Şimdi hala acildeyim bak mesela ben. Saat 8 olmuş karım evde bekliyor.
0: Ya bu son bağlananların da durumu maalesef bu. Benim tabii 1,5 saatin sonunda mala bağladığım için akünün suyu bittiği için bazı şeyleri anlayamıyorum. Kusura bakmayın efendim.
2: Abi sen geçen ben o kadar şevval varken neye yalvardım arayın diye. Bütün stresimi atmam gerekiyordu o gün ay sonuydu var ya.
0: Ne oldu
2: aramadım. İki ayda yapamadığımı 2 saatte yaptım biliyor musun?
0: Aramadık mı seni o gün?
2: Yok abi aramadınız. Ay, ya. Çok üstünde kaldı.
0: Şimdi ya bazen Şevval'in de böyle huyları var. Ne yapayım şimdi kız? Atsan evet, atama.
2: Kendimi yakın için yeğenimin adı. O yüzden.
0: Eyvallah. Peki. Mehmet Keskin Ankara'dan aradı. Çok tatlı bir adam. Mehmet orada mısın hala?
4: Buradayım abi buradayım. Seni dinliyorum.
0: Çok öpüyorum seni güzel kardeşim benim.
4: Eyvallah abim çok sağ olasın. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Eyvallah. Ayhan abimize ta Balıkesir'lerde. Ben de İstanbul'dayım. Üçümüzü buluşturan radyo programı
5: izlenecek bir şey değil.
0: Devam ediyor sevgili dinleyiciler. Babalar görüşürüz. Var olunuz.
4: Eyvallah.

0: Abi bıdı bıdı bıdı kombiyi yapmadın demiş. Aa evet, bir de o vardı değil mi? Onu nasıl ki, o hatırlamıyorum ki. Onu hatırlayan varsa yapıversin efendim. Valla ben hatırlayamadım. Tere de falan gibi bir şey miydi o? Tere de. Neydi ya o? Kombili bir şey vardı ya, jingle kombili kombili. Neyse, kombili bili bili bom bom. Valla hatırlayamadım onu ya. Şey hatırlayamadım. Evet. He bak, en çok gelenlerden biri de oto ekspertiz. Bak dinleyicilerimiz yazmış, bilmem ne oto ekspertiz var diyor, onu da yapın diyor. Şey, hepsini yapamayız burada da. Orada bir şey anlatmaya çalışayım efendim. Evet. Araya gidiyoruz. Aradan sonra final için, veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler. Hatta benim galiba bugün sürem var mı? Vallahi var. Final şarkısı bugün çalabiliyorum. Size final şarkısı çalacağım ama 3 şarkı belirleyeyim önce. Bana WhatsApp'tan 1-2-3 deyin. Radyodan şarkı tutunuz efendim. 1-2-3. Bak 3 tane şarkı belirliyorum şimdi radyodan. Siz en çok geleni şey yapın, ben çalayım buradan. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum da. Siz oradan şey yapın. Birinciyi aldım. İkinci... Üçüncü de bu. Üç şarkı da önümde hazır. Bana WhatsApp'tan 1, 2 ya da 3 yazın. Bakalım hangisini çalacağız. Valla ben de bilmiyorum. Size söz veriyorum. En çok yazdığını Serdar gibi yapmayacağım. Çünkü Serdar bir tane atıyor buraya. Diyor ki yazın siz. Oğlum bunu ne yapıyorsun ya? İnsanlar yazıyor diyorum. Siz yazın efendim. Bak en çok gelen 2. Yani şu an önüme 2, 2, 2, 2. Herkes 2 yazdı. Niye bilmiyorum. 536-901-8902. Hüseyin tut bakayım, ne olsun, 1 mi 2 mi 3 mü? Oho Hüseyin oldu. Hüseyin oldu.
1: His bekliyorum böyle. Bence 3.
0: 3. Vallahi şu an 2 önde gidiyor ona göre. Aradan sonra dinleyicilerimizin seçtiği şarkıyla final yapıyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Hayır efendim, programın sonuna geldik, bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Mondial e-bike'ları hatırlatalım. Hem çevreci, hem ekonomik, hem de şehirde özgürlüğün yeni adını isterseniz Mondial e-bike deriz bizler de size efendim. Yazın enerjisini yola taşımak isteyenler için ideal bir hediye. Hem kendinize hem sevdiklerinize unutulmaz bir yaz hediyesi isteyenlere hemen bir Mondial bayine uğrayıp peşinat artı 9 taksit avantajından yararlanabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, şahaneydiniz. Bu alkışlar size. 3 tane şarkı vardı önümde bak. 3 tane şarkı. Bir numarada şu vardı. Bak, bir numarayı vereyim hemen size. Çünkü mesajlar geldi. Ya bırak bu işi ya. Bir tane şarkı seçti, zaten onu çalacağım falan gibi şeyler yazıyor. Asla beni tanımayan yeni bir kitle. Ben asla öyle bir şey yapmam. Bir numarada şu vardı. Bu şarkıyı bilirsiniz efendim.
2: Gel son defa sarıl bana.
1: Bir numarada bu vardı.
2: Gel son defa sarıl bana.
1: Bir de bu vardı. İki de bu vardı. Canım kardeşimin şarkısı.
3: Gidersem bugün bu evden.
1: İki de bu vardı. Evet,
3: evet. Düşer gözüm.
1: İki de bu vardı. Üçte de bu vardı efendim. İşte bu şarkı. Bildin mi ne olduğunu? Üç tane notayla bilemezsin de.
4: Henüz değil.
1: Henüz değil, tamam. Evet. Bunu şimdi çal. Yok ya, hemen çalayım ya. Bu öyle bir şarkıdır. Üç notayla bilen varsa bir yazsın bu hangi şarkıydı diye. Çünkü üçü çalacağım. En çok üç geldi. Üç numarayı çal diye. Ya çalmam mı efendim? Ve radyocu bugünlük son şarkısını çalar.

0: Şarkı aldı götürdü efendim. Bir aksilik olmazsa yarın beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: bir adım önde. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: yerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Ekspertise Dino
1: Bile. Kahve makinesi deyince Vatan.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Getir, bir mutluluk getir.
3: Reklam.
4: Bonus Cool, Bonus Cool.
5: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başlayalım.

0: saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri.
2: İnanmıyorum, nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydık. Biz seninle dağlara ferman, dillere destan.

0: Alem Efendi. Birazdan. Daha bugün senden konuştuk. Daha bugün seni sordular. Birazdan. Reklam.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ama dememek için Elmas Sigorta.
2: Reklam.

0: Alem Akdosler sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Ama ben hayvanlarla konuşmak isterdim.
1: Hayvanlarla?
0: Evet.
1: Şimdi hangi hayvanla ne konuşurdun mesela?
0: Atla mesela.
1: Atla mı?
0: Nasıl bu kadar ayakta kalabiliyorsun? Ne konuşmak isterdin?
1: Ata.
0: Evet.
1: Atla konuşabiliyorsun. İlk aklına gelen soru bu mu?
0: At. Kesinlikle at.
1: Ben başka sorular sorardım ata.
0: Ne sorardın?
1: Nasıl bu kadar yeleleniz güzel olabiliyor derdim mesela.
0: At olabilir. Fil.
1: Fil.
0: Evet.
1: Sen de hep hayvanlara soruyorsun.
0: Ya merak ediyorum işte.
1: File ne soracağım mesela?
0: Hortumunu sorarım.
1: Fili merhaba. Hortum mu? Bakımı nasıl, zor mu hortumun?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 7 Temmuz yıl 2026 günlerden salı değerli dinleyenlerim. Salı günlerden. Yılda 2026. 7 Temmuz gününü yaşıyoruz hep beraber. Serdar yayında başlar. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Şu an radyodayım.
0: Gitti buradayım biri abi. Geldi beni sevgili dinleyenler yani. Çok yoruluyorum. Oğlum benim zaten Adem'le emekli olmam lazımdı. Benim ne işim var sende burada ya? Yani vallahi billahi ya. Hemen 22 mesajına bakalım Hüsü.
1: Hemen bakıyoruz.
0: Peki Hüsücan, şöyle bir bakıyorum. Dur bakayım. Gurbetçilere gelsin yayın demiş. Bak bakayım gelebiliyor mu gurbetçilere?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet bak bakayım.

0: Gurbetçilere gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. O zaman başlıyor gurbetçilerin yayına değerli dinleyenlerim. Başlıyor değil mi Hüseyin?
1: Başlıyor.
0: Evet, başlıyor gurbet. Baba baba başlıyor. Yor yor gurbetçilerin yayını. Baba baba başlıyor. Sevgili dinleyenlerim başlıyor. Onlara geldi. 0536-901-8902 0536-901-8902. Evet Hüseyin Bey, gecenin konusu ne olsun? Söyle bakayım bana.
1: Evet, hemen gecenin konusunu sizlere söylüyorum.
0: Evet.
1: Evet, gurbetçilerle ilgili mi? Yapılacak acaba?
0: Yo, normal bir konu.
1: Hemen normal yani, konu.
0: Evet, normal.
1: Evet, evet, evet.
0: Normal bakıyoruz. Konu, konuşmalık.
1: En çok neyi büyütüyoruz?
0: Olmaz, bu konu olmaz. Ben bu konuda yorum yapamam, gelen yorumları da okuyamam. Söyleyeyim yani. Evet, başka?
1: Evet, yanlış bildikleriniz.
0: Yanlış bildiklerimiz.
1: Evet.
0: Bir tane örnek ver bakayım, beğenirsen bundan gideriz.
1: Genellikle şarkıları, sözlerini yanlış biliyorum.
0: Bir tane söyle bakayım.
1: Mesela Rafet Erroman'ın şey var, yalancı şahidim geliyor benim diye biliyordum ben onu.
0: Öyle değil miyim?
1: Yalancı sen? Şahidimdir o benimmiş.
0: Çok da bir yanlış değil burada yani, bir
1: ama yanlış. Ama yalancı şahidim geliyor benim gibi bir şey söylüyor orada.
0: Yalancı şahidim geliyor benim. Bu değil miydi o?
1: Yok, yalan sesi bulamadım şu an. Yalancı şahidimdir o benim.
0: Yalancı şahidimdir o benim.
1: Evet, ama geliyor benim gibi bir şey oluyor.
0: Geliyor benim gibi bir şey oluyor. Evet. Anladım. Peki. Yok, beğenmedim bunu. Başka bir konu. Evet.
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet. Ne yapayım, yapay zekayı mı soruyorsun?
1: Asla. Yani. Asla.
0: Sakın.
1: Evet. Kandırıldığınız durumlar.
0: Kandırıldığınız durumlar. Örnek ver.
1: Mesela bir yere gidiyorsunuz. Özellikle arkadaşlarınız. Size işte orada olmaması gereken bir şeyin olduğunu söylemiyor.
0: Örnek ver oğlum, örnek.
1: Evet. Evet, örnekleyemedim şu an.
0: Deme bana, örnek ver bana.
1: Örnekliyorum hemen.
0: Evet, bana örnek ver. Ver bana örnek, ver bana.
1: Yani şu an içinde bulamadığım bir durum. İçin içinden çıkamadım şu an abi.
0: Şu an bulamadığım bir durum.
1: Evet, bulamadım.
0: Hmm, peki. Yani
1: bence bunu hayatımda ben yaşamamış olabilirim.
0: Neyi yaşamamış? Oğlum benim kafamı yaktın ya. Ne diyorsun ya? Vallahi bile. Sana bir şarkı çalayım mı?
1: Kandırıldığımız durumlar.
0: Sana bir şarkı çalayım
1: çal
0: bir şey.
1: Abi, çal.
0: Bandeyler, herkes yoluna.

0: 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler, konuya en güzel katılım gösterenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Oho, Fatih abi dinliyormuş bizi. Fatih abi tanı sen, tabii tanımıyorsan avukat bizim.
1: Öyle mi?
0: Evet evet, Fatih abi selam ederim. Bana şiir yazmış, göndermiş.
1: Evet. Hukuksal bir şiir mi?
0: Pek hukuksal değil yani. Okuyayım mı?
1: Oku abi.
0: Oğlum ben hayatımda şiir okumadım ya. Okulda bundan kaldığımı biliyorum ben ya.
1: Hiç mi okumadın?
0: Dur bir ayar vereyim Fatih abinin şiirini. Sana ben okuyayım. Ne dersin?
1: Fon abi.
0: Fon mu? Ne istiyorsun fon? Fon ne çalayım?
1: Duygusal bir fon.
0: Duygusal fon. YouTube'a direkt böyle yazsam çıkar mı? Duygusal fon.
1: Duygusal fon yazınca çıkar.
0: Bak yine burada yapay zekaya bir şey arattırmışlar. Radyoda yapılabilecek şakalar. Evet.
1: Duygusal fon.
0: Öyle yazmış bak. Radyoda yapılabilecek şakalar.
1: Öyle mi?
0: Kim kullanıyorsa bu yapay zekayı bilmiyorum artık yani. Duygusal fon.
1: Evet ama ilk çıkanı tıklaman gerekiyor.
0: Nasıl ilk çıkanı?
1: İlk hangi şeyse.
0: Dur bir dakika bekle. Duygusal fon.
1: Duygusal fon. Ağlatan fon.
0: Duygusal fon.
1: Evet, ağlatan.
0: Oğlum şiire de hiç bakmadım ama ağlatan mı?
1: Olsun,
0: yani.
1: Olsun.
0: Ben okuyamam ki oğlum ama.
1: Olsun.
0: Dene mi diyorsun?
1: Denemen lazım.
0: Tezavrat. Bu olur mu?
1: Olur.
0: Ciddi misin?
1: Gayet de güzel olur.
0: Sesi de böyle yapayım o zaman, dur ekolu.
1: Evet.
0: Merhaba Hüseyin. Merhaba. Böyle mi okuyayım?
1: Böyle oku.
0: Oğlum bu çok şey oldu ya.
1: Çok yani, mu ağlatıyor?
0: Bu. Deneyim mi?
1: Bence denemelisin.
0: Deneyim, belki yarın teklif mektif gelir bir yerden. Tam o üflemeli çalgının girdiği yerde girmem lazım galiba, değil mi?
1: Ney?
0: Gelip geçti ömrüm. Dün gibiydi yarına bakışlarım. Wow. Bugün yine özüme döndüm. Gelişim. Dur, fonla dediğim, fonla.
1: Fonda.
0: Ne dersin?
1: Harika.
0: Sesim böyleyim mi? Ha. Ben okurken müdahale etme ama ben kesilirim.
1: Hayır. Benim yani şiire saygım var.
0: De işte benim şiir yeteneğim yok. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet. Fatih abi sana gelsin. 3, 2, 1. Gelip geçti ömrüm. Dün gibiydi yarına bakışlarım. Bugün yine özüme döndüm. Gelişimdeki manaydı ömrüm. Baktıkça yeşile, dualarımı gördüm. Ömrüm meğerse yanılmış, hayalimmiş benim olacak sandım. Oysa benim olan da Melike aitmiş. Şimdi anladım. Yan ağla, dön ağla, ömrüm. Onu da oturttum.
1: Yemin ederim abi, yemin
0: oğlum,
1: ediyorum.
0: Yalan
1: bak,
0: falan
1: bir şey diyeceğim.
0: Bak Fatih abi avukat, inşallah
1: bir şey
0: lan bizim şiiri ne hale getirirler diye inşallah mahkemeye vermez bizi.
1: Son zamanlarda şiir okuyanlar getir götürünü yapar.
0: Ya bırak bu
1: vallahi
0: işleri ya.
1: Vallahi billahi bak ya.
0: Ama yukarıda birkaç böyle vurgu hatası falan filan bir şey yaptım.
1: İnanılmaz bir
0: çok
1: ses.
0: Çok imrendim lan, bir daha okuyayım mı?
1: Bir daha.
0: Bir de bilmiyorum farkında mısın? Fonu tam oturttum, ben sustum,
1: evet,
0: neye girdi?
1: Evet ama ses tonun harika.
0: Vallahi.
1: Bence şiir programı da yapmalıyız.
0: Ya oğlum durduk yere beni davalık etme ya. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bir daha yine müzikle beraber okuyacağım.
1: Başka onu. Bir fonla mı okusak?
0: Yo bununla. Ben bunu sevdim. Buna alıştım. Bana ne? Ben buna alıştım. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Tamam peki. Dur bakayım. Ha! Böyle iyi mi?
1: İyi. Biraz daha.
0: Tamam iyi. Girme, araya girme. Bak gülmeyeyim diye kafanı falan çeviriyorsun. Yapma öyle şeyler. Görüyorum çünkü. Evet, 3, 2, 1. Gelip geçti ömrüm. Dün gibiydi yarına bakışlarım. Bugün yine özüme döndüm. Gelişimdeki manaydı ömrüm. Baktıkça yeşile, dualarımı gördüm. Ömrüm meğerse yanılmışım. Hayalim mi? Yok, bunu baştan alıyorum. Yok, bunu baştan alıyorum, olmadı. Son kez deneyeceğim.
1: Tamam.
0: Son kez deneyeceğim, tamam mı?
1: Evet.
0: Son kez.
1: Ya ilk defa dinlemiş gibi etkilenmiştim yine ama.
0: Tamam, yine gözünü kapat, ilk defa tamam, dinliyormuş gibi. Tamam. Şimdi düşün mesela, ben sana Instagram'dan yürümüşüm, tamam mı? Sen de bana demişsin ki bana bir şiir okusana. Tamam. Yüzde kaç şansın var, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet. Fatih abi sana gelsin. Evet, dur bakayım. Ama şimdi Fatih abi de avukat olduğu için şimdi bilmiyorum bu şiiri ona okumak yani yarın eve celp gelmesin.
1: Yok ama kendisi atmış.
2: Ben güzellik yaptık ama o bana yazmış. O bizim aramızda öyle şeyler var. Biz bazen göndeririz bazen böyle birbirimize.
1: Ya aranızdaki şeyi bilemem ama yayına attı diye okuması evet. gerekiyor.
2: Hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Tamam. 3, 2, 1. Gelip geçti ömrüm. Dün gibiydi yarına bakışlarım. Bugün yine özüme döndüm. Gelişimdeki manaydı ömrüm. Baktıkça yeşile, dualarımı gördüm. Ömrüm meğerse yanılmış, hayalimmiş benim olacak sandım. Oysa benim olan da Melike aitmiş. Şimdi anladım. Yan ağla, dön ağla, ömrüm. Şu ortada bir yer var, orayı okuyamıyorum ya.
1: Evet ama... Ben ilk okuduğunu tercih ederim.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Çok doğal, çok rahat, çok profesyonel.
2: Yürü be, kim gerçekten tutar seni filan yazmışlar.
1: Bugün yani şiir gecesi mi yapsak acaba?
2: Şiir gecesi mi? İlki daha güzeldi yazmış Fatih evet, abi. Evet. Görüyor musun?
1: Evet, İlki, Fatih abiye katılıyorum.
2: İlki daha güzeldi.
1: Kesinlikle.
2: Bundan sonra bana Fatih abi bana şiir okutacağın zaman gündüzden gönder de ben okuyayım kayıt alayım onu ya. Selamlar Fatih abi. Bak kimseye de yapmam abi, bilen bilir ya. Şiir okuma filan. Yani. Vallahi. Ben oğlum okulda okuyamadım diye kalıyordum az daha ya. Okuyamadım abi, ne yapayım ben?
1: Edebiyatta mı?
2: Ya okuyamadım çünkü hakikate bak yemin ederim Cem Yılmaz'ın anlattığı hikaye gibi. Benim okul arkadaşlarım kimdi biliyor musun?
1: Kimdi?
2: Bizim sınıfta biz 30 kişiydik. 15'i bizim binada oturuyor zaten. Mahalleyi de geçtim. Hani 15'i bizim binada oturuyor harbiden. Şimdi çıkacağım onların karşısında şiir okuyacağım. O olmaz yani onlar.
1: Utangaçlıktan.
2: Tam utangaçlıkla alakası yok. Hareket yaparlardı orada.
1: Ama işte o zamanlar kimse anlamıyordu edebiyattan.
2: Ne oldu? Anlamadım.
1: Kimse edebiyattan anlamıyordu o zaman demek ki.
2: Yani oğlum benim yaptığım edebiyata kaldıysa zaten anlamak. Evet, konu nedir? Hiç beceremem dediğimiz şeyler olsun mu bugün?
1: Olsun.
2: Hiç beceremem olsun dediğimiz şeyler. Ben mesela sonuna kadar saygım var. Çok da imreniyorum. Bazı meslektaşlarım böyle komedinin ortasında falan çıkıp şey diyor mesela, şimdi size bir şiir okuyacağım falan. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Yanımda yumurta kapılı çocuk falan. Bayılıyorum yani mesela. Ya
1: bunu beceremem mi diyorsun?
2: Ya oğlum ben şiir bana çok uzak yani.
1: Hayır.
2: Oğlum şey ben yaklaştıkça o kaçıyor, çok uzak. Lan Hüseyin yapma, gaz verme bana.
1: Eğer bugün bir karar verirsen haftaya şiir programıyla başlıyoruz ama adın Serdar değil, başka bir şey olarak kurgulayalım. Yemin ederim yine çok dinlenir.
2: Hüseyin 25-30 senedir yaptığım bir program var. Şükürler olsun her sene bir şekilde ödüle layık görülüyor. Şurada sokakta çıkan adama Serdar yayında de dinlemiyorsa bile aa evet radyo programı değil mi der. Ben şimdi yıllarca böyle dişimle tırnağımla yaptığım şeyi sırf sana mahcup olmamak için 3 şiirle nasıl yani? He?
1: Yok, ben sadece bunu yapabildiğini bil isterim abi, olur mu? Bunu gerçekten
2: ya
1: yaparsın.
2: Onu da ben yapmayayım abicim ya.
1: Bunu da sen yap, ne olacak?
2: Hayır canım, ben komedi. Onu da ben yapmayayım. Oldu. Korkuyu Serdar Gökalp yapsın. Şiiri Serdar Gökalp okusun. Komediyi Serdar Gökalp yapsın.
1: Ama
2: siz ne yapacaksınız? Bana bir onu söyle. Siz ne yapacaksınız? Sizin yapmanız gereken şeyleri niye ben yerleri de sileyim o zaman. Gelin bulaşık yıkayayım sende filan. Ama hayır abi, bana gaz verme.
1: Ama hayat neydi? Kah ağlatır, kah güldürür değil miydi?
2: Tamam kardeş, ben güldüren kısımdayım. Ama maske var ya, ağlayan güldüren. Ben onun güldüren tamam kısmında olmak istiyorum ya.
1: Ağlatan kısımda da
2: ya Hüseyin yani. Allah aşkına git Fatih'le çalış ya. Bak o bu gazları hemen yer. Yarış şiir kitabıyla gelirdi
1: ama
2: bak.
1: O da şiir okumuyor ki.
2: Kim?
1: O da şiir okumuyor.
2: İşte ben nasıl düştüm bu işe? Ben hiç bilmiyorum. Evet sevgili dinleyenler, burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. İşin şakası bir yana bu arada bizim edebiyatımızda da 10 numara. Şimdi birinin örnek versem diğerine ayıp olur. Bu sebeple hani bizim edebiyatımızı okuyup bizim edebiyatımıza hayran olan bir insan olarak şiir sevmemek ayrı bir şey. Becerememek ayrı bir şey. Ben sevmeyen değil, beceremeyen taraftanım. Yani evet. Keşke biri okusa da sabaha kadar camı açıp dinlesem.
1: Ama etkilenmemek elde değil. Özellikle Türk şairler.
2: Şiirden. Ben bilerek isim vermişim. Birini söyleriz, öbürküsü söylenmezse tabii, ayıp olur falan. Bu kitaplarda da böyle oluyor. Mesela kitap tavsiyesi yapacak oluyor insan. Lan birini söylüyorsun, öbürküsünü söylemiyorsun. Bu sefer orada yazıyorlar falan. Filmde de öyle oluyor. Şunu seyret diyorsun. Evet. Abi öbürküsü iyi değil mi falan diyor.
1: Onu Türk oyuncular çok yapıyor.
2: Tamam. Böyle. Ben sana okuyayım. Ben ezbere bildiğim bir tamam şiir var. Okuyayım mı?
1: Oku abi.
2: Kenetlenmişsin ya kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Derdini söyle. Devamı neydi? Nereye böyle derdini söyle. Boş ver, buraya kadar yeter.
1: Bu hangi akım, edebi, hangi edebi akım acaba?
2: Bu şey sabah kadın kuşağı akımı. Kadın kuşağı akımı.
1: Sabahçılar.
2: Evet. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Hiç beceremem dediğiniz ne var değerli dinleyenler? Hiç beceremem dediğiniz ne var? Ben hiç beceremem. Neyi beceremem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Bir mekanı temizlemeyi hiç beceremem. Daha çok kirletiyor. Kovayı döküyorum, tozlar fışkırıyor bir yerden filan. Bir kere ofisi sileyim dedim. Bir kere de eski evde. Gerçi benim beceremediğim çok şey var ya. Ben yemek yapmayı da beceremiyorum oğlum.
1: Ben bu dediklerin hepsini beceririm.
2: Ben hiç beceremiyorum ben. Hiç. Bana diyorlar ki mesela yalnız yaşamadın mı? Demek o kadar yalnız yaşamamışım.
1: Hmm. Hayat...
2: Öyle diyorlar mesela. Abi ben seni bilsen 20 sene yalnız yaşadın. Nasıl yaptın bunları? Ya karışma oğlum o işlere. Allah Allah. Anlatmayayım canın çeker. Yani karışma, ne yapacaksın işte yani. Oluyordu bir şekilde, şık parmağımı tıklatıyordum, oluyordu. Evet kardeşim, buyursunlar.
1: Benim hiç beceremem dediğim şey resim yapmak.
2: Hı?
1: Hiç beceremem resim.
2: Hiç
1: yapmak.
2: Mi?
1: Hiç. Yani şarkı söyle de şarkı söyleyeyim.
2: Ben eski karikatüristim biliyorsun.
1: Aa.
2: Tabii. Eski, çok eski.
1: Çok eski.
2: Çok eski.
1: Daha şey yılları.
2: Lise 3'te.
1: Ergenlik mi?
2: Ama şöyle baktılar ki karikatür çizemiyorum, baloncuk doldur sen dediler.
1: Ha.
2: Tabii.
1: Diyalog.
2: Tabii tabii.
1: Yazarlık.
2: Tabii. Aha o günler var ya. Aha gözlerimi doldurdum ben.
1: Eskiye gittik.
2: Aha. Evet kardeşim. Hiç, evet. Hiç resim çizemez misiniz?
1: Hiç çizemem yani.
2: Bu karikatüristim derken bu arada çizer anlamında değil. Dediğim gibi baktılar ki ben bir futbol topu bile çizemiyorum. Ama çok da hevesliyim. Sen baloncuk doldur o zaman demişlerdi, sağ olsunlar. Günümüzde ayıla bayıla seyretmiş olduğumuz karikatür ustaları. O tarihte öyle demişlerdi bana.
1: Harika.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar. Koskoca dergi iki günde çıkıyordu biliyor musun? Cuma akşamı bir kapanılıyordu. Valla pazar akşamı dergi hazırdı. Ondan sonra bir hafta kimse yok filan. Evet. Bakayım başka. Küs kalmayı beceremiyorum demiş efendim. Nasıl mesela? Gidip sataşıyor musunuz karşı tarafa?
1: Ya galiba o bende de var.
2: Hiç kimseyle küs değil misin?
1: Kavga ettik.
2: Hı.
1: Mesela şu an kavga ettim. Ben bağırdım. Ben sana küs gibi yaptım.
2: Kim? Sen bana küs yani. Gibi.
1: Diyelim ki şiir okuyan Serdar'a.
2: Hı. Anladım. Dur bir arayalım. Küs kalmayı nasıl beceremiyormuş. Dıt. Ne kadar gür çalıyor yine telefon ya.
3: Alo.
2: Alo.
3: Evet.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim.
2: İyiyim abi. Üst kattan arıyorum. Çok ses geliyor. Dur bir yanları da aldırayım, burayı da al. Alo.
3: Alo.
2: Beni aramışsınız.
3: Kim aramış ya?
2: Abi bu numara beni aramış.
3: Allah Allah, bakayım. Ben aramadım abi, bakayım.
2: Bir baksana abi. Abi ne yapıyorsun orada? Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Yayına hızar bağlandı ya.
1: Yani küs kalamayınca bence naif böyle bir şey.
2: Yo normalde bir daha ararım da adam şey yani konuşamıyor yani bir sesten. Onun için aramıyorum bir daha. Abi dinliyorsanız ben Serdar, ben aradım sizi. Ev işleri yapmak. Al benden de o kadar.
1: Bayılırım.
2: Ben de hiç. Ne mesela en sevdiğin ev işi?
1: Temizlik.
2: Temizlik mi?
1: Evet.
2: Sen niye böyle şey deterjan markası reklamında oynayan adam gibi... Her şeyi
1: çünkü
2: böyle.
1: Düzen seviyorum.
2: Düzen mi?
1: Tertip, düzen. Her
2: ben
1: şey...
2: mesela benim odama gir, her yer her yerde ama bana bir şey sor ben zınk diye bulurum mesela. Ben... Gel benim odamı topla mesela düzenle, ben bir daha bulamam o
1: arada. Zaman sen şeysin, dağınıksın.
2: Şey evde akvaryum var mı? Yok. O zaman sen... o zaman sen dağınıksın. Dağınık tertipliyim ben.
1: Pis olmakla dağınık olmak ayrı şeyler.
2: Pis olmakla dağınık olmak ayrı şeyler. Evet. Anlıyorum.
1: Temiz dağınıklar var.
2: Peki. Abi keşke erkek olsaydım, yemek yapmayı beceremiyorum yazmış birisi. Yemek yapmak. Ben de işte yaptım anlattım ya, şey kurt köpeği vardı kareş, verdik yemedi. Vallahi şaka değil bak, yemedi. Gerçekten yemedi yani.
1: Yemek de yaparım. Ben evet. Bayağı yaparmışım.
2: Bakayım.
4: Alo.
2: Alo.
4: Efendim.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Radyo açık, radyo kapatman lazım ama beni sadece şeyden telefondan da. Telefondan duy.
4: Bir dakika.
2: Çocuklarım bende Hugo.
4: Sen yaptın da
2: sıkıntı yok. Abi keşke erkek olsaydım, yemek yapmayı beceremiyorum demişsin. Doğru mu? Kaç yaşındasın sen kız?
4: Bir saniye odaklanamadım.
2: Tamam, kaç yaşındasın sen? Onu söyle sadece. Yaşın 19. 19. Daha bir şey yok canım, öğrenirsin ya yemek yapmayı.
1: Yolun başında ya.
2: Daha yolun başındasın. 19 nedir 19 yani, ben?
1: Güveçle başlasan gider.
4: Ama şey.
2: Söyle.
4: Kız ne konu. Yapıyorlar?
2: Ne yapıyorlar?
4: Ayıplıyorlar.
2: Kim ayıplıyor?
4: Anneler falan.
2: He, bu kızı kim ayıplıyor? Çok kızarım. Kim ayıplıyor bu kızı? Neredensin sen?
4: İstanbul.
2: İstanbul'un neresinden?
4: Beykoz.
2: Beykoz'dasın. Anladım. Annen yanında mı?
4: Yok, odada dinliyor.
2: He, odada dinliyor. Mesela hangi yemeği denedin de yapamıyorsun? Söyle bakayım bana.
4: Ben aslında şöyle.
2: Nasıl?
4: Genelde yemek tercihim değil benim. Ben tatlıcıyım.
2: Sen tatlıcısın.
4: Evet, ben yemek yemeyi de sevmiyorum.
2: E güzelim, senin gibi tatlı bir insanın başka bir şey sevmesi zaten düşünülemez. Tatlılığını bir kenara bırakalım şimdi.
4: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım benim. Yemek yapmak istesen mesela hangisini yapmak istersin?
4: Ben şeyi seviyorum.
2: Neyi?
4: Pirinç pilavını çok seviyorum.
2: Pirinç pilavı ya. Ne ya? Pirinç pilavını bizim yani burada Hüseyin yapar.
1: Zordur bu arada pirinç pilavı yapmak.
2: Pirinç pilavı zor mudur?
1: O tutturamazsan ya lapa olur.
2: Oğlum niye böyle yöresel türkü ismi? Zordur pirinç pilavı yapmak. Siz var ya filan.
1: Şiirle başlayın.
2: Evet.
4: Onun harici... ne olabilir?
2: Annen diyor mu mesela, kızım öğren şunları, evde kalacaksın filan diye?
4: Şey, o bıktığı için bana devretmek istiyor.
2: Evet.
4: Ama ben çalışıyorum bir yandan.
2: Ne iş yapıyorsun sen?
4: Ben salon burgerde çalışıyorum.
2: Ha, anladım. Burgercide çalışıyorsun.
4: Evet.
2: Tamam, bir daha markayı söyleme. Olur mu? Burgercide biz anlayalım. Tamam.
4: Olur.
2: Olur, peki. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim mesela. En son ne yaptın yemek?
4: Yemek yapmadım ya.
2: Hiç.
4: Hiç derken yani.
2: Kızım yemek yapmadan yapamadığını nasıl anlıyorsun?
4: Yapmadığım için öyle bilmiyorum.
2: Anladım. Kaç kardeşsin sen?
4: İki.
2: Bir ufak mı diğeri senden?
4: Evet, ufağım ben. Ben ufağım.
2: O kaç yaşında?
4: O abim var ya.
2: Abin kaç yaşında?
4: 30.
2: 30, anladım. Keşke erkek olsaydım diyorsun, öyle mi?
4: Ha, evet ya, onu isterdim.
2: Bunu peki ailenden diğerleri de diyor mu? Kız keşke sen erkek olsaydın falan diyorlar mı?
4: Babam değil de annem.
2: Annen diyor.
4: Evet.
2: İyi, tamam. Sana Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü veriyorum.
4: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Arayacaklar seni. Adın ne senin?
4: Ceyda.
2: Yaz bizi ara sıra Ceyda. Tamam mı?
4: Yazarım ya.
2: Yaz ya. Yaz ya. Sen hep dinliyor musun bizi?
4: Evet. Yani genelde annem dinliyor da ben de eşlik edebiliyorum.
2: Anladım Ceyda. Öpüyorum seni. Hadi görüşün hayat.
4: Sağ olun.
2: Görüşün hayat. Bay bay. Bay bay. Evet. Dur bakayım. Biri yazmış. Dur bakayım. Çekirge yazmış. Dünkü Çekirge abi vardı ya, hani lakap koyduk ona. Çekirge.
1: Evet.
2: Ben de yemek yapmayı hiç ben de hiç yapamam. Adem gibi yumurta kırmayı bilmiyorum. O biliyorsun, kızma ona, 15 sene geriden geliyor ya.
1: Evet.
2: Dünkü Çekirge abi hatırlayan varsa 15 sene geriden geliyor. O sen mesela yani 15 sene sonra yazacak. O Hüseyin hoş geldin şimdi. Uykusuz kalmayı yapamıyorum. Ha, dur bakalım şuradan. Düzensizliğin içindeki düzeni herkes göremez. Yürü be, bunu arayalım mı, bize kitap yazsın mı ya? Bize özlü söz söylesin.
1: Söylesin.
2: Tabii, düzensizliğin içindeki düzeni hiç kimse göremez.
1: Geleceğe bir atasözü bıraksın.
2: Bravo. Oğlum bu daha ne atı, şimdi arayacağız bak, görürsün Tibet'ten bu. Allah, kafayı kazıtmaya gitmiştir oraya, ben söyleyeyim. Düzensizliğin içindeki düzeni hiç kimse göremez. Yok, herkes göremezmiş. Pardon, özür dilerim. Düzensizliğin... Ne edebiyat yapmış be. Ne edebiyat. Vallahi ne edebiyat yapmış ya. Parçalamış edebiyatı ya.
5: Efendim.
2: İyi akşamlar Servet-i Fiyun'un.
5: İyi akşamlar.
2: Ne haber Mefaülün? İyi misin?
5: Mefaülüm, faülüm.
2: Bak hemen aldı, görüyor musun? Serdar Bey benim işim o ya. Şimdi ben size anlatayım, divan edebiyatından bu edebiyata gelene kadar neler oldu. Ben size anlatayım, oradaydım ya, ben tarihe tanıklık eden kadın. Düzensizliğin içindeki düzeni herkes göremez lafı size mi ait?
5: Evet.
2: Söyle bize başka bir laf, söyle de evin karşısındaki duvara yazayım ablam. Söyle hadi.
5: Bilmiyorum, bir konu olması lazım ki
2: onu konu aşk. Aşk, aşk. Al sana aşk. Direkt aşk. Konuyu biz söyleyeceğiz, cümleyi okuracak. Buyur, aşk.
5: Tamam. Sevin ama en çok kendinizi sevin.
2: Sevin ama en çok kendinizi sevin.
1: Vay be.
2: Evet. Yani evet.
1: Yani.
2: Evet değil mi yani?
1: Evet. Yani olur.
2: Yani.
1: Ama çok şimdi çıtayı yükseltti. Şey.
2: Çok böyle beni çekmedi. Yani duvara yazık olur. Yazmam bunu. Bunu yazmam yani, söyleyeyim bunu.
5: Başka?
2: Başka, evet, aşkla alakalı. Başka?
1: Aşk.
2: Aşkla alakalı.
5: Ya başka bir şey söyleyemem ya.
2: Tamam.
5: Mutlum o benim.
2: Tamam, peki. Çalışmayla alakalı bir şey söyleyeyim mesela. Çalışmayla alakalı.
5: Çalışmakla ilgili de özü çözümse söyleyebilirim ki.
2: Ne bileyim, mesela ben söyleyeyim, aklıma geldi bir tane. Söyleyeyim mi?
5: Aynen.
2: Çalışınca başarı gelmiyor belki ama uyku kesin geliyor abla. Haberin olsun. Ben çalışınca başarıyı bilmem de uykum kesin geliyor yani. Bilgin olsun.
5: Evet.
2: Çok
5: ama
2: büyük.
5: Yazılmaz bu da duvara.
2: Yok, ben zaten yani o benim evin duvarı. Sizle bana ne yani siz? beni alakadar etmez yani. Evet, çalışmayla alakalı. Tamam, başka bir şey söyleyeyim ben. Başka bir şey. Para.
5: Ay, çok stres oldum. Bir dakika, çok stres oldum şu an ya.
2: Ay tamam, ay tamam, durdum, ay tamam, tamam. Para. Ay para. Ay para, ay.
5: Ben söyleyemem, çok stres oldum şu an.
2: Parayı da söyleyemezsin.
5: Söyleyemem.
2: İyi, tamam. Tam söyleyemezmiş.
1: Parayla tam. Da yani.
2: İnsanların hiç beceremediği şeylere benimle beraber birazcık bakın o zaman. Sizin becerip beceremediğiniz var mı, ona bakalım, olur mu?
5: Tamam, olur.
2: Tamamdır, peki. Parayı bulmayı beceremiyorum. İlk mesaj bu.
5: Ben de beceremiyorum.
2: Ararsanız beceremezsiniz. Çalışmanız lazım.
5: Çalışıyoruz da beceremiyorum.
2: Evet, sonra dur bakalım. Ders çalışmayı beceremiyorum demiş efendim. Ne diyorsun?
5: Ben mi?
2: Yani ne diyorsun, dinleyici yazmış. Onlar da insan, onlar da katılsın programa.
5: Ben Hüseyin'e soruyorsun sandım.
2: Yok canım, hayır. Hüseyin'e sorsam Hüseyin derim.
1: Benden geçti ders artık.
2: Evet Hüseyin, daha ne çalı bu saatte?
5: Evet, bizden de geçti ders.
2: Anlıyorum. En son okulla alakanız ne zamandı?
5: 10 seneye geçiyor.
2: Okula gittiniz mi?
1: Hiç.
2: Bilgisayar, konsol oyunları, Atari, çocukluğumdan beri hiç beceremem. Çok üzgünüm bu durumdan yazmış. Evet hanımefendi, becerebilir misiniz bunları?
5: Ben beceririm.
2: Ne oynarsınız mesela?
5: Oynamamı mı oynarsam beceririm.
2: Tamam ama yani ben de mesela atıyorum ne? Mesela atomu parçalayamam ama denesem yaparım evde ben de.
5: Bunu da yaparım, evet.
2: Anlıyorum. Uykusuz kalmayı yapamıyorum, beceremiyorum demiş. Uykusuzluk. Beceriyor musunuz?
5: Uykusuz kalıyorum, evet. Onu beceriyorum.
2: Günde kaç saat uykuyla ayaktasınız mesela?
5: Yani değişiyor. 2-3 saatlik uykuyla kalıyorum.
2: Ya.
5: Uyuduğum da oluyor.
2: Ha, o zaman o ayrı. Ben şeylere kıl oluyorum
5: her
2: mesela.
5: Her gün değil canım.
2: Tamam bak, ben bazı sallayanlar var, onlara kıl oluyorum bak. Vallahi kıl. Adam şey diyorsa, abi Allah seni inandırsın, 25 senedir günde bir saat uykuyla ayaktayım. La git Allah aşkına.
5: Ya, mümkün değil.
2: Bir de şeyler var bunların mesela. Abi ben buradan mı çıkayım, 3 saate yeni yolda İzmir'de. Lan git Allah Allah, 3 saate İzmir. Abi yeni yol dümdüz kaymak gibi yol ya. Lan araba 600 beygir, yine de 3 saat 50 dakikadan aşağı gidilmiyor. Öyle diyenler yok mu? Etrafınızda öyle diyenler yok mu? Abi valla buradan bir çıktım 2,5 saatte Ankara'dayım valla filan.
5: Var evet var.
2: Yani trafik saati.
5: Çok inandırıcı gelmiyor yani.
2: Ya yok da. ben bu Ankara ile İzmir yolunu yıllardır, hele bu İzmir'e yeni yol açıldı. Mesela diyorum ki İzmir'e gittim abi diyor. Kaç saatte gittin diyorlar. Abi 4,5 saatte. Abi nasıl 4,5 saat? Valla 2 saat 40 dakikada gittik biz ya. Nereye gittin sen, İzmir diye gittiğin yer İzmir değil bence sen. Yalova'ya falan geçmişindir şuradan. Evet, orada İzmir tabelası var ya, o geldik zannetmiş galiba, oradan geri dönmüş. Yani o. Vallahi hiç anlamıyorum ya. Ankara'da öyle mesela. Bir de Ankara'da şey var mesela. Abi Ankara'ya uçakla gitmek dünyanın en saçma işi ya. Buradan havaalanına gidiyorsun 1 saat. Uçak yukarıda 1 saat. Ondan sonra iniyorsun, zaten Esenboğa merkezi 1 saat. 3 saat. Zaten 2,5 saatte Ankara'ya gidiyorsun arabayla. Buna böyle bir... Şimdi... Diyemedim. Bir an yayında olduğum aklıma geldi. Bir an. Çok vallahi yani. Bu İzmir, Ankara. Şey var mesela, benim arkadaşım var. Kastamonu'ya gidiyor. Burada Kastamonu'dan üstten git, alttan gir... Oradan çık, paraşütle atla, kendini rüzgara bırak. O bu falan. 6,5 saat. Kasta boy. Yalan. 6,5 saat bana kimse anlatmasın. 6 saat. Belki daha da fazla. Diyor ki abi biz bir kere yazın valla babamla beraber çıktık. Yanında da yani ona şahitlik edecek adam babası. Babasına soruyor abi yol boyu uyudum ben diyor. Yani 3,5 saatte köyde kapının önündeydim. Kastamonu'ya 3,5 saatte. Kastamonu'ya. Peki bundan Kastamonulların haberi var mı? 3,5 saat. Siz nerelisiniz hanımefendi?
5: Karaman.
2: Nereli?
5: Karaman.
2: Karaman. Bakayım K ile alakalı esprimiz yok bugün, yarın arayın. K bitmiş. Hafta içi gelir. Gittiniz mi hiç? Karaman'a gittiniz mi arabayla?
5: Bir kere gittim evet.
2: Bir kere gittiniz. Kaç saat sürüyor? Evet. Hala yoldalanmış değil mi? Bir kere gittik.
5: Ya şöyle ailemle gittim. Babam biraz yolu uzatmayı da sever.
1: Bütün babalar gibi.
2: Yok yok. Harbiden hala yolda. Serdar hala yoldayız işte. 2012'de çıktık. Şirince'de kıyamet kopacak dediler.
5: 13-14 saatte falan gittik herhalde.
2: Kaç saatte?
5: 13-14 saat.
2: Karaman'a da 13 saat, 14 saat. Yani Karaman. Çok. Herhalde siz gittikçe geliyorlar lan kaçalım falan dediler galiba. Bir baksana Allah aşkına. Çünkü bu da. Allah Serdar İstanbul Karaman 14 saatte gittik. Nasıl ya.
1: Ben İstanbul'dan Gaziantep'e 17 saatte gidiyorum.
2: Ya bir bak Allah aşkına bir bak kıyaslama. Bir de bu yol kıyaslayanlar var ya. İşte bu Hüseyin mesela. Ankara'ya 3 saatte gitti. Saçmalama lan ben Eskişehir'e gittim 4 saatte falan. Oğlum bir dur ya.
5: Sabah 6 gibi yola çıktık. Akşam 8-8.30 falan oradaydık herhalde.
1: Anladım. Karaman merkez mi?
2: Ya Karaman merkez, bırak evet. Merkezini köyünü boş ver. Karaman kaç saat oğlum?
1: Karaman. Şimdi yol tarifi alacağım abi.
2: Alma yol tarifi. İstanbul. Bana kilometresini söyle ben sana saatini söyleyeyim. İstanbul Karaman arası. Siz bu arada İstanbul'dan gittiniz değil mi?
5: Evet İstanbul.
2: Tamam peki. İstanbul'dan 2012 yılında çıkan birisi Karaman'a kaç yılında gider diye.
1: Evet. 850 kilometre.
2: 850 kilometre.
1: Evet.
2: Doğru mu? Tamam doğru. 11 saat, 12 saat. Daha 12 saat.
1: Yani.
2: Bir de şey diyenler var mesela. Abi Afyon'dan sonra basamıyorsun ki. Yollar hep böyle gidiş geliş. Otobüsler, kamyonlar filan. Sanki normal yolda basabiliyorsun. Allah Allah. İzmir Elazığ arası 15 saatte gitmiştik. Neyse 13 saatte gittiniz. Arabada kim kimdiniz hanımefendi?
5: Annem, babam, ben.
2: Aa, börek yok muydu anneniz böyle ön koltuktan? Aşkım yer misin filan uzatmıyor mu böyle? Yolların vazgeçilmezi.
5: Vardı evet.
2: Valla sarma börek böyle. Evet. İçim ezilir diye aldım. Bir bakayım anne 7 kilo börek yapmışsın. Bu nasıl bir iç ya? Nasıl eziliyor? Volkanlar patlıyor olması lazım. O yolda yenilen şeyler var ya yolda yenilen şeyler. Gittiğiniz yere gidince o kadar yediğinizi anlıyorsunuz biliyor musun? Uzun
5: yani
2: yoldan...
5: Çok da yenmiyor aslında ama...
2: Olur mu canım? Uzun yoldan gelip direkt elini bile sıkmadan tuvalet var mı abi falan diye soranlar var ya hani. Uzun yoldan gelip de. Nerede? Karaman'da yer yurt var mı efendim? Kimde kaldınız?
5: Otelde
2: kaldık. Otelde mi kaldınız?
5: Evet.
2: İnsanın köyünde de otel olması. Vallahi.
5: Köy değil yani... Babam Karaman'la ama 50 küsür senedir İstanbul'da yaşayan birisi.
2: Niye gittiniz o zaman? Şey mi dedi babam? Bizim oraya otel yapmışlar. Gidip bir bakalım mı falan?
5: Ya hayır. Hep oraları göstermek istiyordu bize.
2: Google Earth'ten haberi yok galiba. Hani?
5: Gittik güzel oldu ama ya.
2: Gittik. Düşünsene babası tabureyle gitmiş. Gel hanım çocuk gel buraya. Tabureyi koy çıkıyorsun. Bak bu arkamda gördüğünüz dedemin arsasıydı. Otele vermiş. Bu taraf suydu. Basmış hep. Size oraları gözle göstermek istedi. Doğru mu?
5: Evet, evet.
2: E güzel ablam 50 senedir gitmediği yeri gidince nasıl gösterdi? Hani 50 senedir...
5: Benim babamın yaşı var bu arada.
2: Tamam da 50 senedir gitmemiş yani.
5: Tamam doğduğu evi falan gösterdi işte oralara gittik hala duruyor hepsi ayakta.
2: Anladım hiç hakkı yok mu babanızın orada doğduğu evde filan?
5: Onların hepsini satıp İstanbul'a gelmişler zamanında.
2: He zamanında satmışlar. Peki ev ayakta duruyor hala içinde yaşayan var mı?
5: Yok, boştur.
2: Kime sattınız efendim? İnlere cinlere mi?
5: Ne bileyim, zamanında satmışlar işte birilerini. Onlar da satmışlar başkalarını falan.
2: Bozuldu bu, zamanında satmış. Para buna gelmemiş belli. Bunun için üzüldü, bozuldu bu. Satmışlar. İyi tamam hanımefendi, hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz.
5: Tamam, teşekkür
2: ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Almanya'dan gelenlere falan da diyorlar ya bazen. Abi Almanya'dan valla bak yemin ediyorum sana 27 saatte geldik abi. Neye geldin? Nereye geldin? Geldin bak geldin. Neye geldin? 27 saatte. Hani ama en çok İzmirli Ankara moruk. Başka bilmem yani. Ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Bak denemesi bedava. Yarın herhangi bir yerde abi İzmir'e gittim 5 saat dedi. İlla ki biri çıkar aradan, kesinlikle çıkar biri. Bak tanımadım dedi ki abi İzmir'e gittim arabayla 5 saat dedi. Hemen biri çıkar. Abi biz 3,5 saatte gittik ya. Yani. Hemen biri çıkar yani bak. Ankara'da öyle. De ki mesela abi 5 saatte Ankara. Abi hangi yoldan gittiniz 5 saat? 2,5 saatte gittik biz ya. Hemen bir anla şey yapar yani.
1: Daha uzun gittim diyen yok.
2: Herkes kısa.
1: Evet.
2: Yıllardır anlatıyorum ya işte o arabasını durduk yere öven şey aile büyüğü filan mesela. O bilmiyorum artık anne tarafından baba tarafından falan. Hiç bak o da Dünya Kupası maçını seyrediyorsun böyle Ronaldo'yu gördün filan diye. Durduk yere böyle bir ses geliyor ya. Benim arabayla şimdi çıkıp 2,5 saate Giresun'dayım filan. Oğlum Ronaldo niye sana LPG'yi hatırlattı? Hem de tüpte. Ya da durduk yere mesela. Abi benim arabanın tüp var ya böyle yokuştan yukarı filan böyle 10 numara falan. Yani bir... 2 gün sonra bu ayın 2. perşembesi Hüseyin'in gelmesi gibi böyle... Ekrem direkt engellerim. Çalışanımız malışanımız demem. Hani koridorda bile selam vermem bir daha. Koridorda bile. Böğde mi oğlum? Üç harfli ya. O böğder demez geliyor yani. Hemen geliyorlar. Hemen yani.

gezdirme ya. Benim kocam da dolma biber istiyor köye giderken. Dolma biber istiyor dolma köye. Biber. Ne? Hanım bir dolma biber yap da köye gidelim hadi. Hanım ya.

0: Bir erkek olarak mantı yapmayı beceremem. Hüsü?
1: Hiç.
0: Mantı denemedin mi hiç?
1: Denemedim. Ya annem yaparken böyle alıp buruşturmuşluğum vardır ama.
0: Mantı.
1: Mantıyı denemem.
0: Allah Allah. Ha,
1: ben hamur yoğurma işlerinde yokum.
0: Bir arkadaşım var bir gün mantıyı çok güzel yapıyormuş. Dedim ki yap da bir gün yiyelim dedim. Annem yaptırmıyor dedi. E niye dedim? Bu tırnaklarla yapmama izin vermiyor dedi. Tırnaklara bir baktım. Wolverine.
1: Oo.
0: Evet. Fık diye çıkanlar var ya böyle. Wolverine yani tırnaklar.

0: Münih'ten Edirne'ye 14 saatte gittim. Bak görüyor musun?
1: Aa maşallah.
0: Evet. Benim oyun arkadaşım.
1: Hangi Belami. Araçla acaba?
0: Adı yok mesela Belami. Benim oyun arkadaşlarım var ara sıra şeyden. Epic'ten Steam'den falan yazıyorlar. Onlar rumuzla yazarlar şaşırma. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bak bu Belami onlardan biri. Arjantin bu sefer kesin eleniyor bu maçta. Aa, Arjantin'in maçı mı var ya?
1: Hemen bakıyorum.
0: Maçı mı var Arjantin'in? Hiç bilmiyoruz efendim. Biz kopuz. Ben biliyorsun dünyada ne olsa benim yayın saatimde olduğu için evet. Ben genelde sizden öğreniyorum.
1: Bir de milli takım yok ya artık o heves o heyecan da gitti. Takip
0: yani,
1: edemiyorum.
0: O olsa yani. Açar bakardık yani. Dün Amerika maçına baktım ama. Ya dün Amerika maçına bakarken telefon şöyle elimde. Dedim ki Instagram'da takip ettiklerimden böyle mesela atıyorum. Hesabını kullanmayanlar falan var artık benim takip ettiklerimden. Hani bir giriyorum bakıyorum adam en son 2016'da paylaşım yapmış mesela. Kullanmıyor hesabı. Ya burkuldum keşke bakmasaydım. Sana ne be oğlum kalsın orada zaten. Ben kaç kişiyi takip ediyorum bakayım bir. Hani bakayım.
1: Bakalım.
0: 625'miş. Sana ne be oğlum kalsın yani. 1000 kişiyi 2000 kişiyi takip etsen ne olur. Burkuldum biraz niye biliyor musun? Hayatını kaybeden birkaç kişiye denk geldim. Elim gitmedi takibi bırak yapmaya. Hani rahmetli. Allah evet. Rahmet eylesin. Mekanları evet. Cennet olsun. Hani bir tanesine geldim. Dedim ki vay be kardeşim dedim. Allah rahmet eylesin dedim. Geçiyorum. Hani başka birine giriyorum mesela. Bakıyorum 2016'dan beri paylaşım yapmıyor. Belli ki kullanmıyor yani Instagram'ı. Dedim ki tamam bunu bırakayım dedim. Bıraktım. Aşağı indim. Başka birine baktım. Aşağı indim. Başka birine bakıyorum. Aşağı indim. Başka birine bakıyorum. Birine daha denk geldim. Allah rahmet eylesin. Bu abi de dedim hayatını kaybetti falan dedim. Sonra üçüncüye denk geldim. Baktım ki duygusal yükleniyor. Kilitledim telefonu koydum yerine. Boş ver kimi takip et. Sonra da onun öncesinde çıkarttıklarıma pişman oldum ama. Lan madem dedim böyle olacaktı keşke çıkartmasaydım. 3-5 kişiyi çıkarttım çünkü. Ama 2016'dan beri falan paylaşım yapmıyor adamlar. Çıkarttıklarım. Evet. Herhalde kullanmıyorlar değil mi?
1: Kullanmıyorlar.
0: Evet herhalde kullanmıyorlar.

0: Arjantin 3-2 yenmiş Mısır'ı.
1: Arjantin 3-2 yenmiş mi?
0: Evet.
1: Bugün.
0: Bugün 79 Romero, Messi 83, Fernandez 90+3'te atmış.
1: Hı.
0: 3-2 almış Mısır.
1: Ne oldu Arjantin? Hani dönmez diyorlardı hani, ne oldu?
0: Evet, son 16'da artık son maç bugün İsviçre.
1: Hı, valla.
0: İsviçre yani. Ve Kolombiya bugün saat 23'te. Son 16 turunun son maçı.
1: İsviçre Kolombiya.
0: Evet.
1: Hı. Kim alır?
0: Yani Kolombiya kötü bir takım değil ama İsviçre alır gibi geliyor bana.
1: Yani bilemedim. Kaçta maç?
0: 23.
1: 23.
0: Evet. Aa, hadi bu, 10 dakika sonra yani.
1: Bugün 3'te maç yok mu?
0: Bugün yok.
1: Yok
0: mu? 3'te maç yok. Tüh. Artık çeyrek finaller geçildi.
1: Seyredemeyeceğiz o zaman.
0: Evet.
1: 3'tekileri seyrediyordum ben de.
0: Bakalım.
1: Demek ki yok.
0: Hmm. Yok.
1: Öğrencilere düşük not ve devamsızlık vermem. Başka, başka. Hmm. Parayı bulmayı değil ama harcamayı beceremiyorum demiş efendim.
0: Çok güzel yerim. Param olsa, büyük paralardan
1: da bahsedeyim. Ben alsam, param olsa.
0: Bayağı güzel yerim.
1: Sana göre büyük para ne? Mesela kaç para büyük para? Vay be dedirtti sana.
0: Ya düşünemeyeceğin şeyleri yapmak, yapmayı istemek. Mesela bunlar fakirlik göstergesi. Çünkü istiyorsun. Adamların öyle bir derdi yok.
1: Hmm.
0: Çünkü var. Şu an istesin mesela helikopteri buraya indirebilir miyim? İndiririm. Param varsa.
1: Anladım.
0: Şu an İsviçre maçına yetişebilirim. Param varsa mesela.
1: İsviçre maçına.
0: Evet.
1: Radyo konuları için komik fikirler. Bunu. Pardon yanlış okudum, özür dilerim. Şunu kapatayım da. Evet. Şuradan. Beyzbolu bile çözmek üzereyim yazmış. Araba alırken başıma gelen şanssızlığı yenemiyorum demiş efendim. Araba alırken. Başıma gelen şanssızlığı yenemiyorum.
0: Ne peki olmuş acaba?
1: İyi geceler. Münih'ten Edirne'ye 14 saatte giden arkadaş hiç mi yolda depoyu doldurmaya durmamış? Bu gümrüklerde pasaport kontrolünde durmamış demiş efendim. Ya biz işte efendim ne yazısı okuyoruz. Biri yazsa mesela Serdar merhaba ben astronotum uzaydan dinliyorum mesela. Onu da okuyoruz biz, okuyoruz yani. Ya biz okuyoruz abi. Okuyorum ben ya. Biz okuyoruz yani biz. Başka dur bakalım. Fotoğraf gönderen var. Hmm. İlanla ya. Bir ilan göndermişler de geçtim. Merhaba, iyi geceler konusu için yazıyorum. Biz kavga etmeyi beceremiyoruz. Kavga etme olayını yapamıyoruz. Ve kavga etme olayını yapamadığımız için kavga ediyoruz. Sakinleşmek için şehir turuna çıktık. Arabayla giderken seni dinliyorduk. Gecenin konusunu duyunca mutlaka yazmalıyız dedik ve sayende biraz biraz konuşmaya başladık. Ha, iki çift kavga etmişler bunlar. Arayalım mı? Daha da kızıştırayım.
0: Arayalım.
1: Ortalığı. Daha da kızıştırayım. Dur. İnşallah iki çifttir yani.
0: Yayın var sevgili dinleyenler diyor evet. Arayada.
1: Evet abi, sevgilim yanımda deyip inşallah. Benim adım Mehmet. Al Ahmetciğim, seni arıyorlar.
0: Alo.
1: Alo.
2: Buyurun.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyi, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kavga edip şehir turuna çıkmışsınız.
2: Ya kavga etmeyi beceremediğimiz için kavga ettik diyelim. Gelirdik yani.
1: Kendinizi efendim çayırlardan mı sürükleyeceksiniz birbirinizi? Yani niye çıktınız gittiniz oralara?
2: Sakinleşmek için dedik. Atlayalım arabaya, camı açalım biraz.
3: Evin içinde birbirimize tahammül edemedik. Evet. Bari dışarıda denedik şansımız.
1: Bir şey diyeceğim yani, evde vantilatörün önünde otursaydınız aynı şey, camı açıp arabayla git aynı şey.
2: Aya klimamız var ama yani.
3: Evde biraz küçük tabii.
1: Nerede efendim bu ev, nerede, hangi ilde?
2: Biz Bursa'da yaşıyoruz, Nilüfer'de.
1: Bursa'da evli misiniz?
2: Evet, bir ay oldu evlenildi.
1: Bir ay oldu evde.
3: Çocuk... Balayı sürecini yeni bitirdik.
1: Ya hadi dön eve, hadi işiniz gücünüz yok mu arkadaşlar ya? Ya hadi ya. Sonra aradan iki sene geçecek, diyeceğim ki çocuk var mı? Yok abi, geziyoruz dışarıda. Ha. Yani
3: ya
1: illa...
3: Ya o konuya da biraz soğuz zaten.
1: Ya illa yani ana baba tarafının söylemesine gerek yok. Ben sizi seven bir kardeşiniz olarak Allah aşkına hani işiniz gücünüz var mı diye sormuyorum. Var, belli yani, hadi evinize dön.
2: Abi hiçbir şekilde odaklanamıyoruz, yok yani.
1: Ya hadi ablacığım, hadi ablacığım ya.
2: Tamam, sizi dinliyorum.
1: Ha şimdi... Ha şimdi yeni evli çifti, tamam kadın dışarı çıkalım dedi de erkek buna nasıl ikna oldu? Erkek mesela gene aşkım niye çıkalım? Bir dakika, 10 dakika sonra çıkarız. Otur şuraya bir.
2: Bir şey diyeyim mi? Serdar Bey o teklif etti. sakinleşmek için.
3: Abi evde durdukça bana sarıyor. Bir şey yapmam lazımdı yani.
4: Ben de onu diyorum moruk. Bir şey yapman lazım.
3: Tek mi çıksaydım acaba?
4: Diyor ki evde oturunca bana sarıyor diyor. Sence? Allah Allah. Evladım bunu size büyüklerin konuşmuş olması lazım ya.
2: Ya. Aslında ama çok da küçük değiliz daha demek ki.
4: Hayret bir şey. Ne yapıyor? Leylek mi arıyorsunuz havada? Diyor ki.
3: Ya şey... bulursak onu da kovalarız.
4: Ya kardeşim yanındakine sahip çık. Onu bunu kovalama ya. Kaç saat var? Eve kaç saat var?
2: Kaç dakika gösteriyor?
3: 20 dakika falan var herhalde.
4: 20 dakika. Dön. Evet. Dön. Abicim sen bu 20 dakikalık 10 dakikada alırsın sen yolu. Hadi dön.
3: Yo eve gitmeye çekiniyorum şu an gene aynı olur muyuz diye.
4: Ya abicim fırsat verme.
3: Konuşturma mı diyorsun?
4: O kadar diyemiyorum da. Bir aylık evlisiniz doğru mu?
2: Evet.
3: Bir ay bir gün oldu hatta.
2: 6-6-26.
4: Bir ay bir gün yani nasıl tanıştınız söyler misiniz bana?
2: Ben Bursa'ya atandım.
4: Evet.
3: Aynı kamu kurumunda çalışıyoruz.
2: Evet.
4: Anladım.
2: Sonra, arkadaş beni kendi birimle aldırmak için yani görmüş.

0: departman lazımdı, eve aldın.
1: Zaten kızı departman alınca beni departmandan gönderdiler. Bir de yerimden yurdumdan oldu.
2: Kızımız ilk duyduğunda şu tepkiyi verdi. Biz Ahmet'i çalışıyor zannediyorduk. Gerçekten çalışıyormuş dedi.
0: Ya. Evet, tamam, sizi o departmana aldırdı. Sonra mesela evet, bu aldırdı. Hani çok affedersiniz de böyle omuz omuz yanaşmalar nasıl oldu? Mesela gelip durduk ya. Merhaba hanımefendi, çok güzelsiniz. Bizim departmanda çalışmak ister misiniz?
2: Ben ilk birimlerine başlayacağım gün, daha deneme sürecindeyiz falan dediler. Arkadaş, yani eşim geldi, dedi ki sizi gruplara eklemem gerekebilir ya da acil bir şey olabilir. Bir telefon numaranızı alabilir miyim? Ben de size numaramı vereyim.
0: Bu arkadaş mı dedi yanınızdaki?
1: Evet.
0: Hala kocam demiyor, arkadaş diyor hala.
1: Hatta şey diye yanaştım.
0: Neydi, gitti vallahi ses.
1: Diyormuş.
0: Abi ses gidiyor. Hayır, hiçbir dediğiniz an şimdi düzeldi galiba.
1: Hayır. Geliyordur şimdi.
0: Evet.
1: Hatta şey diye ikna ettim, işte Bursa'da tek yaşıyorsun, hani şey, bir şey olur, başına bir iş gelir, ailen uzakta falan diye ikna, hani dedim numaranı ver de ne olur ne olmaz bizi de ararsın. Biz de burada kardeşinize getirdim olayı ama.
0: Bak moruk, bir şey söyleyeceğim. Bunları yapıyorsunuz sonra benim telefon şakalarına düşüyorsunuz. Yani söyleyeyim, sonra hani yani benim şakalara düşüyorsunuz. Hani daha yakın tarihte yapmış olduğum bir şakada beyefendi... Yan komşusu var, hanımefendi taşınıyor. Bir şey lazım olursa lütfen beni arayın diye kapısına numarasını yazıyor. Evet, valla kapıya numarayı yazıyor. Ben de arıyorum onu. Evet, ben de. Dinleyin onu size zahmet. İyi, tamam, ne zaman dönüyorsunuz?
2: Biz?
0: Evet, siz ne zaman dönüyorsunuz? Eve. Abi çekmiyor ki telefon ya. Yine gitti. Vallahi bende bir şey yok yani, telefon çekmiyor, yine gitti. Alo. Alo. Alo ora. Gitti vallahi. Alo. Ha, şimdi geldi abi. Şimdi.
1: Burada çekiyorsa sola çektim hemen arabayı.
0: Tamam, evet, şimdi geldi abi. Evet.
2: Biz zaten dönüş yoluna çıkmıştık.
0: Tamam.
2: Dönüş yolundayken bizi aradınız. Evet, bir 15 dakikamız falan kaldı.
0: Bu Uludağ yoluna doğru mu çıktınız?
2: Aynen öyle.
1: Daha Çekirge'den yoluna... aşağı doğru
0: iniyoruz. Ya siz gençleri niye rahatsız ediyorsunuz evi olan insanlar olarak ya? Yani Allah Allah, orada şu anda kaç kişi evlilikten vazgeçti sizin yüzünüzden? O kaçıncı viraj meşhurdu Uludağ yolunda? Üçüncü viraj mıydı?
2: Ben bilmiyorum.
1: Üç olabilir, evet. Ona ben de tam emin değilim.
0: Sen bırak bu işleri, düştün.
1: Kim diyor ya?
3: Yeni bir aydınlanma, evet, geldi.
1: Abi dur, kavgadan yeni çıktık derken bak.
0: Evet hanımefendi, sizin adınız ne? Kim? İrem. Tamam. Beyefendi sizin adınız ne?
1: Ahmet.
0: Ahmet. Siz her gece dinliyor musunuz bizi?
2: Ben sizi liseden beri dinliyorum. Soru çözerken, üniversite sınavına hazırlanırken, Türkçe çözerken özellikle açıyordum. Sizi dinleyerek çözüyordum. Peki. Eşim de aynı şekilde bizi senelerdir dinliyorum.
0: Peki İremciğim, beni dinleyerek büyümüş bir kız bu adama nasıl kanabilir?
1: Seni dinleyerek büyümüş bir adam kandırdı onu.
0: Oo. Bak.
2: Evet, güzel.
0: Buna benzer bir şey diyecektim. Tam diyecektim ki işte bilmiyorum nasıl kandırdı diye. O da beni dinleyerek büyümüş. Bırak da kandırsın Ustamı diyecektim. Bırak da kandırsın diyecek. Kocanın ağzında bakla ıslanmıyor ama.
2: Evet. Evet ya.
0: Hani bir laf var ya, olmuş senin kaynanan. Evet. Hani arkadaşlar, eve gidince de mesaj gönderin. İşte eve biz geldik diye. Tamam mı?
2: Ay bu arada benim yarın doğum günüm ve çok güzel bir hediye oldu bu. Sizinle konuşmak, seneler sonra böyle ilk defa bağlanmak eşimle birlikte.
0: O zaman şöyle yapayım, bir saniye. Seni şuradan işaretleyeyim. Sana bir adet milli takım tişörtü göndereyim ben, dur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana yok.
1: Benim de bir ay sonra 25'inde, ben de o tarihte alabiliyor muyum?
0: Ben 25'inde vallahi sıraya girersin, bağlanabilirsen alırsın.
1: Girerim.
0: Bakacağız. Dur bakayım şuradan şöyle. Tamam İremciğim, arayacaksın. Hüseyin sen arıyorsun değil mi?
3: Ben arayacağım. Başka biri de arayabilir.
0: Tamam. Ya Hüseyin arayacak ya da bizim kızlardan biri arayacak sizi. O artık tişört için konuşursunuz onunla, tamam mı?
2: Tamam, harika.
0: Haydi, öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Niye kolay gelsin dediysem.
3: Bir de daha bir ay olmuş abi evleneli. Bu kavga, evden çıkma.
0: Ne olmuş?
3: Bir ay olmuş evleneli.
0: Ne güzel.
3: Ya şimdiden sıkılmış. O yüzden dedim. Hmm.
0: Sen daha Hüseyin'e espriler yeni gidiyor daha şu an.
3: Ben şey gibi, Çekirge Özkan gibi. 15 yıl değil ama bir gün.
0: Değerli dinleyenlerim, bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz. Ha, burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Bir Saat Başı

0: Yani ne diyeyim, koca sizin, korkmayın. Hayır. Hani imza sizde, hani mülkü sizde. Anladım onun için.
1: Hayır.
0: Peki eşinize açtınız mı hiç bu konuları?
1: Açtık, konuştuk.
0: Ne diyor?
1: Senin yerin, sen nasıl böyle düşünürsün falan filan. Sonra bu karşı tarafta tabii bununla ilgili yorumlar yapıyor. Ben gerekirse eşinizle konuşurum, olur mu?
2: Ben gerekirse eşinizle konuşuyum ya. Siz hiç üzülmeyin yani. Tamam, evet, koca sizin, kullanım hakkı sizde. Siz kullanıyorsunuz, tamam. Ama yani böyle bal dedik diye, canım dedik diye şey yapmayın ya. Biz de nasiplenelim birazcık. Olur mu hocam?
0: Kocanız böyle nerede şu an?
1: Evde.
0: Evde.
1: Ben de sahilde yürüyüşe attım kendimi.
0: Ben sana bir şey diyeyim, adamın istediğini vermişsin adama.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: kapandı aşkın perdesi, gidenler falanlar filanlar. Şu hediye işini bir ben beceremiyorum abi. Doğum günümde bile içimde kalmıştı. Yayında yok. Aa, sen SGK'lısın değil mi? Kim? Merve. Merve SGK'lı Merve. Evet. Merve adında bir kız çocuğu. Benim hatırladığım o. O musun değil misin? Bir yaz bana da ben ona göre şey yapayım. Ne oldu Hüseyin? Efendim? O ne oğlum? Ne yapıyorsun? Ne şarjı? Seninki mi? He, anladım. Ben bir gece buradan radyonun telefonunu alıp gitmişim. Yalnız sıkıntı şu, kendi telefonum da cebimde. Ne almışım gitmişim, haberin olsun. Yeni şaka var mı? Abi yeni şaka YouTube kanalında pazarları yayınlanıyor. Ama en yenisini diyorsanız bu gece yayın bittikten sonra, hani Serdar yayında bittikten sonra gece işte 12'de gece yarısı bitiriyoruz yayını biliyorsunuz. 12'yi çeyrek geçe birini arayıp şakalamamız lazım. Hüseyin 12'yi çeyrek geçe, haberin olsun. Hani bu gece bittikten sonra bir telefon şakası çekimine gireceğiz. Bu sebeple zaten sizden istiyorum. Önce şakayı bana paslayanı arıyorum ben. Bütün bilgileri alıyorum. İşte sordum soruları biliyorsunuz artık. İşte bir sağlık durumu var mı? Bir ameliyat oldu mu? Bir şey oldu mu? Bir bu oldu mu falan filan. Sonra konuyu anlat diyorum. Konuyu anlatıyorlar falan. Sonra şakayı bana paslayan kişiyle hangi gün, saat kaçta arayayım falan. Çok böyle gece yarısına bırakmayı düşünmüyorum ama bazı şakalar oluyor. Diyorlar ki mesela abi sabah saat 4'te çalışıyor. 4'te işten çıkıyor diyorlar. Hani alarmı kuruyor. O saatte uyumuyoruz da işte bizi hatırlatsın diye. Saat 4'te 5'te falan telefon şakası kaydına girdiğim oluyor. Bugün de işte 12 çeyrek 12 buçuk gibi falan gireceğiz. Çünkü şaka yapacağım kişi 12 çeyrekte hani 11 11 buçuk gibi falan uyanmış oluyormuş galiba. 12 çeyrek gibi falan ararsanız herhangi bir sorun olmayacaktır, ulaşabilirsiniz dediler. Tamam dedik. En kötüsü de öyle oluyor. Şimdi yayın bitecek. Bir yarım saat burada oyalanacağız. Ondan sonra bizi şakayı paslayanı bir daha arayacağız. İlk telefonu o bekliyor zaten. Onunla konuşacağız. Sonra bir daha işte şaka yaptığımız kişiyi arayacağız. Yapacağımız kişiyi arayacağız. Şakayı yapacağız. Sonra bir de iznini alacağız. İzni aldıktan sonra uzun versiyonu için işte edit montaj kurgusunu falan yapacağız. Sonra kısa versiyonuna pazara kadar yetiştireceğiz. Bu kadar uğraşacağız. El alemin bebeleri altına gelip kurgu yazacaklar. Yani bu kadar uğraşacağız. El alemin bebeleri şaka yap aynı kişiye yapıyor ya filan yazacaklar. Hani bu kadar... Hani bu kadar uğraşacağız. Bir de şu memleketçiliği bıraksanız mı artık ya sevgili dinleyenler? Hani İstanbulluya şaka yapıyorum altına. Abi İstanbullu böyle geri vites yapmaz. Bu adam İstanbullu değildir. Adanalı'ya yapıyorum. Bu bizim oralı değil ya filan. Hani Antepli'ye yapıyorum. Antep'te böyle adam yok kardeşim filan diye. Yani bunu artık bıraksak mı bunu? Şey var bak. Eskiden çok onlar çok ne kadar güzel naif insanlarmış. Vallahi billahi mumla arar oldum Hüseyin ya. Eskiden şakaların altında tek bir yorum oluyordu. Ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Sıkıysa beni ara. Eskiden... Eskiden böyle oluyordu. Vallahi yani mumla arar olduk ya. Bunları vallahi mumla arar olduk. Yayında konuşuyoruz. Radyo dinleyicisinin haberi oluyor tabii ama internet kitlesi tamamen farklı. Şu videoyu da çekelim artık Hüseyin. Hani 10 tane şey mesela işte yazılanlara işte nasıl telefon şakası yapıyorsunuz? Hani YouTube'da en çok yazılanlar ya da bunu soru cevap demeyelim çünkü bazıları soru değil. Mesela adam şakayı hep aynı kişiye yapıyorsunuz. Ben evet bir şeyler açıklayacağım ama bu soru değil. Bu da sadece ne diyelim biliyor musun bu videoya? Cevap.
1: Cevap.
0: Hani illa soru olmasına gerek yok.
1: Ya da merak edilenler.
0: Yok be abicim ya. Kim ne merak edilenler? Ben kendim etmiyorum ben. Merak. Boş ver yani. Ben de bir şaka var hiç ilgilenmediniz demiş. Ya sevgili dinleyenlerim çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Instagram'a girsem inanın ki sağ olun, çok teşekkür ederim. Yüzlerce şaka var. TikTok denilen bir yer var, oradan yazıyorlar. Hani ajans bildiriyor, YouTube kanalına yazıyorlarmış. Kanunen elimde benim hukuken, hani işin özü şu. Sadece WhatsApp'tan almamın sebebi şu. Hüseyin diyelim ki telefon şakası yaptıracak. Kime yaptıracak? Bizim işte Sena'ya telefon şakası yaptıracak. WhatsApp hattından yazdırıyorum ki benim elimde yarın öbür gün hukuken yani benim telefon şakası yaptığımı ispat eden o WhatsApp başvuru mesajının bende olması lazım. Değerli dinleyenlerim. Şimdi internetten adam yazmış demiş ki mesela abi arkadaşım Hüseyin'i işletir misin? Bilgileri şu şöyledir böyledir falan. Yani bir bakıyorum hani laf aramızda sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ama öbür taraftan yani WhatsApp'tan numarasını yazarsa canlı kanlı karşımda, bir de arıyorum, konuşuyorum. Bu ilk konuşmuş olduğumu da kaydediyorum. Hüseyin mesela Sena'ya şaka yaptıracak. Malzemeyi beğendim. Hüseyin'i arıyorum. Diyorum ki Hüseyin'cim merhaba, ne haber? İyi, Serdar Gökalp ben, şaka konusu dikkatimi çekti. Bana bir anlatsana diyorum. Bunu da kaydediyorum. Hani bunlar bizde hep ham kayıt olarak var. Ama araya adam sokmaya çalışanlar, yolda yürürken abi enişten bir istesene diye elime telefon tutuşturanlar filan. Bu sebeple değerli dinleyenler, hukuken herhangi bir sorun yaşamamam için, ki şükürler olsun 25 senedir bu çizginin dışına çıkmadığım için yaşamadım. Çıkmadığım sürece de yaşamayacağım inşallah. Elimde bir WhatsApp mesajı olmalı değerli dinleyenlerim. Elimde bir WhatsApp mesajı olmalı ki bu WhatsApp mesajında ben sizi arayıp şaka yapacağım kişinin özel bilgilerini almalıyım. Ve telefon şakalarında üçüncü bir arkadaşım bana yardımcı olmuyor. Aramızdaki tamamen güvenden dolayı. Çünkü arıyorum, bazen diyorum ki abi merhaba nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Serdar Gökalp abi ben diyorum. Şakayı kime yapacağız? Hüseyin'e. Abi Hüseyin'in diyorum bana kimlik bilgileri lazım. Hatta yorulma sen hiç. Hüseyin'in kimliğinin önünü arkasını fotoğraf çek, bu WhatsApp'a gönder diyorum. Şimdi Serdar Gökalp olarak bunu isteyince insanlar güveniyorlar. Ama üçüncü bir, mesela Hüseyin'e desem ki yardımcı ol, olur. Arar, o konuşur önce, elemeyi o yapar. Ama özel bilgileri Hüseyin de olsa sadece bana gönderin istiyorum. Ama yine yaranamıyoruz. Yine 13-16 yaşında bebeler. Abi adama bak, panelci ya adam filan diye. Panelci. Paneli de yemin ederim bunlardan öğrendim, biliyor musun? Bu ne diye internette araştırdım. Yasa dışı bir şeymiş yani, insanların bilgilerini öğrenebileceğin yasa dışı bir şeymiş. Ama bunu yazan adamın kafasının şuna basmaması beni çok üzüyor. Tamam, ben karşındayım, videodayım. Serdar Gökalp resmi hesap, mavi tikli benim yani, karşında duruyorum videoda. Kanlı canlı Serdar Gökalp ben diyerek suç işleyip kaydedip bir de kendim bunu milyonlara servis edecek kadar yani ne miyim, bulamadım o cümleyi, bulamadım Hüseyin ya. Bilinçsiz miyim diyeyim ben. Heh, ben bilinçsiz miyim diyeyim. Bu sebeple evet, özel bilgi merak edilen bir şey var. İşte bu kadar özel bilgiyi nereden biliyor diye. Şakayı bana paslayandan alıyorum abi. Onun için hep birinci derece akrabasından alıyorum. Yani bunun anlaşılmaması beni çok üzüyor. Ama yaş kitlesine bakıyorum, 13-16 yaş. Bunu anlamayan kitle. 13-16 yaş. Bunlar büyüyecek de. Yani büyüyecek de. Ama şuna şey yaptım. Kanaat ya, burada verdiğimiz hiçbir cevap onlara gitmiyor Hüseyin. Bu sebeple bu söylediklerimi videolaştırıp internete koymamız lazım.
1: Koyalım.
0: Çünkü dinleyicim zaten bunu biliyor yıllardır. Benim şakayı nasıl yaptığımı, bilgiyi kimden aldığımı defalardır anlatıyorum. En başta ben mesela diyordum ki lan 40 keredir yayında söylüyoruz, hala niye bunu soruyorlar diyordum. Anladım ki onu soranların yayınla alakası yok. Bu evet. Sebeple bir video çekip ve bu videoyu tazelememiz lazım. Biz bu videoyu çektik mesela, koyduk ya oraya. 5 şaka sonra aşağıda kalacak. Ona bakmayacak adam. İlk videoyu izleyecek, altına yine yazacak. Bu kadar bilgiyi nereden buluyorsunuz? Suçtur bu filan diye mesela. Bu yine yazacak. Onun için aralarda böyle bunların da kalbini kırmadan, ama benim gerçek dinleyicim dalga geçtiğimi bilerek, ama onların da kalbi kırılmayacak yani, dalga geçildiğini anlamayacak. Bununla açıkça dalga geçilir bak, yalan yok. Onu söyleyeyim yani. Hani bunu söyleyen, bunu yazan adamla ben, kimse alınmasın, kimse, ben dalgamı geçerim. Ama o anlamaz. İnşallah siz anlarsınız. İnşallah. Bunu hatırlat da şu videoyu çekelim artık.
1: Çekelim, çekelim.
0: 10 tane aşağıda şey yorumlarda yazılan şeyi çıkartalım, 10 tane. Bak ben sana söylüyorum. 1. Şakaları nasıl yapıyorsunuz? Tamam mı? 2. Bu kadar bilgiyi nereden buluyorsun? 2. 3. Milleti kandırmayın, şakayı hep aynı kişiye yapıyorsun. 3. 4. Dört ne olsun, dört? Dört şey olsun ya. Bırak canım, insanları kandırmayın. Telefon bağlantısı değil bu. Konuştuğunuz adam yanınızdaki mikrofondan konuşuyor. Böyle bir ses kalitesi mi var? Dört bu. Bunu genelde mesela lahmacuncular, dondurmacılar falan soruyor mesela. Merak ediyorlar tekniği herhalde. Herhalde.
1: İzinli mi?
0: Heh, izinli mi? Beş. Çünkü lahmacuncu abiler mesela, ne bileyim işte dondurmacı abiler falan, bu ses kalitesini dondurma dükkanına da alacakları için merak ediyorlar. Hani öyle yazmış bir tane lahmacun ustası abimiz, öyle yazmış. Manyak mısınız oğlum? Bu adam yanındaki mikrofondan konuşuyor. Böyle bir ses kalitesi mi var? Öyle bir kalite varsa bizde niye yok falan diye. Hani lahmacunla ses. Vallahi bak, cevap vereyim dedim. Girdim profile, baktım lahmacuncu. Ne diyeceğimi bilemedim ya. Keşke sipariş vereydik. Acaba aynı kalitede mi lahmacunlar? Evet. Şakalar izinli mi? 5. 6 ne olabilir? Çok vardı, şimdi gelmedi lan aklıma, evet. Gelmedi vallahi. 6.
1: Aslında bunlar temel sorular ama 6'ya geçtik.
0: 6. Şey de var, o da geliyor bazen mesela. Bilmem nerelilere şaka yapmıyor musunuz? Atıyorum mesela. İstanbullulara hiç şaka yapmıyor musunuz? İşte Ankaralılara yapmıyor musunuz? Adıyamanlılara yapmıyor musunuz falan. Bu var mesela 6. 7. 7.
1: 7.
0: Şey de var da ona cevap vermek lazım mı şimdi? Hani hırsıza yol göstermeyelim. Kadına böyle şaka yapılır mı? Erkeğe böyle şaka yapılır mı? Öğrenciye böyle şaka yapılır mı? İşte adama böyle şaka yapılır mı? Çocuğa böyle şaka yapılır mı? Kime yapılır? Yani aksini yapsak yazı kime yapılır yani? Bu var mesela. Başka ne var?
1: Aslında 6-7 soruda hepsini çözüyoruz. Ama hani biz kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye bunu bir 10'a 12'ye çıkarabiliriz.
0: Her şey diyen mesela hep Yusuf Yılmaz Çelik şakası var. Abi gönderin yapayım.
1: Gönderin. Evet,
0: benim sayfamda aşağıya doğru bakın. Benim bin bir tarzda bin bir şekilde şakam var. Ama şöyle bir olay var. Hani genelde kitlenin istediğine göre yontuyorum. Yani bunu ben söyle yalan da demiyor. Girin bakın değerli dinleyenler. Hani Instagram'da bakın, YouTube'da bakın. Gerçekten Yusuf Yılmaz Çelik'in ayrı bir kitlesi oldu. Ayrı bir kitlesi var. Mesela birkaç suç takip merkezi şakası vardı arada. Birini yaptım, izin alamadım. Bir tanesini ben beğenmedim. Bir tanesini. Ha bu arada orijinal şakalarda bile benim beğenmediğim oluyor. Yani karşı taraf tepkisiz mesela. Bu şu anda bu muhabbetler ortaya çıktı diye değil mesela. Ben ilk zamanlarda bu işler yokken bile, hani bu kadar daha sosyal medyada alıp yürümemişken bile şaka yapıyordum. Karşı tarafın tepkilerini beğenmiyordum mesela. Çünkü her insan aynı olmak zorunda değil. Tabii. Bizimkiler istiyor ki mesela herkes ağlasın.
1: Bunun sebebi de şu, kurgu olmadığı için.
0: Yani her insan aynı olmuyor yani, evet.
1: Evet, kurgu olmadığı için, doğal olduğu için.
0: Her şey var mesela, ona da çok cevap vermek isterim. Hiç bu şakaları yemeyen yok mu? Bir kere de onu yayınlayın falan diye. Var. Niye yayınlayayım? Ben telefon şakası yapıp yayınlayan bir içerikçiyim. Telefon şakası yapamayıp yayınlayan değil ki. Hani bu şey gibi Tarkan albüm çıkartmış. Gidiyorsun play'e bir basıyorsun. Merhaba, albümü aldığınız için teşekkür ederim. İlk şarkıyı söyleyemedik. İkiye geçiyoruz falan. Ben telefon şakası yapıp yayınlayan bir içerik üreticisiyim sevgili arkadaşlar. Yapamadığım telefon şakasını neden yayınlayayım, ben bunu anlamıyorum mesela. Bunu gerçekten anlam veremiyorum.
1: Yani o yayınlanınca kurgu olmadığı anlaşılıyor muymuş?
0: Neyin? Yok yok, onun peşinde değiller. Mi? Hayır, onun peşinde. Bir kere de şu Yusuf Yılmaz Çelik'ten birisi yemesin ya filan diye. Evet, yemeyen oluyor. Şey şakası, gir bak. Haricinde var, başka da var ama çok böyle patlayanı yayınlamıyorum. Neden yayınlayayım abi? Ben telefon şakası yapıp yapabildiği şakaları yani... Yazamadığım kitabı niye basım evine göndereyim yani, ben?
1: Siz çekemediğiniz fotoğrafı paylaşıyor musunuz?
0: Bu kadar. Ama galiba açık açık cevap vermek lazım galiba.
1: Evet, evet.
0: Bak bunu da yaz mutlaka.
1: Tamam.
0: Hani işte hiç bu şakayı yemeyen yok mu falan diye. Bazıları var mesela şey. Beni arasan adresi direkt veririm diye. Ya benim ne işim olur oğlum? Benim ne işim olur ya? Elimde şaka var, nereye yazayım diyenlere bir cevap. O işte şakaları nasıl yapıyorsunuz'a cevap da vereceğiz zaten onu. Sadece evet. Şaka attı. Sadece şaka attı. Ya şey olmasa, hani kitleyi gördükten sonra bunları ciddiye alırlar. Onun için yoksa şaka yolu cevap verirdim. Hani mesela atıyorum Zonguldaklılara şaka yapmıyor musunuz diye yazan birine, sadece Zonguldak değil efendim, Zonguldak, Ankara, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, buralara şaka yapmıyorum deyip geçerdim aslında. Eski kitle olsa radyo geçerdim ama internet kitlesi ya radyo, vallahi bak beni dinleyen herkese yani kulaklarınıza sağlık gerçekten, yani çok inanılır gibi değil. Vallahi sözüm size, bizzat size, çok kaliteli, çok çok güzel, çok böyle nasıl söyleyeyim, çıta üstü bir kitlesiniz ya. Hani bir şey söylediğimiz zaman açıklamaya ihtiyaç kalmıyor gerçekten, yemin ediyorum. Çok böyle çıtanın üstü bir şeysiniz yani.
1: Evet.
0: Kitlesiniz.
1: Ve espri de kaldırılabiliyor. Yani dinleyicilerimiz gerçekten espri yaptığımız zaman alınıyor, yani, kaldırıyor, kendisi evet. De karşılık veriyor.
0: Çünkü 20 küsür senedir cümlelerin en ağırını kendileri bana söyledikleri için benim dediklerimde bir şey bulmuyorlar.
1: Çekinme de yok değil mi? Direkt.
0: Tabii direkt yani. Bak demin daha bugün mesela. Bugün biri yazmış bak şurada aşağıda. Ya şuna benzer bir şey yazmış. Özür dileyerek onun yazdığını seslendiriyorum. Ne haber lan Serdar? Karım evde yok. Seni açtım. Karım olduğu zaman onun dırdırı yerine seni daha çekilir buluyorum falan. Böyle bir şey yazmış yani mesela. Anladın mı? Samimiyet bu. Bunu bir YouTuber'a yazsa 700 metre cevap görür. Abi şakayı yemeyenleri de yayınlarsan ilginç olur kamera. Yok abicim, tarzım o değil benim. Ben yapabildiğim şakayı yayınlıyorum. Yoksa tabii ki de yapamadığım şaka illaki var. Seyrettiğimiz filmler, diziler tek seferde, tek planla çekilmiyor. 40 tekrar kestik, motor, oyun, hadi yapıştır, hadi şöyle, hadi böyle. Yine diyorum, ben bunu hayatım boyunca saklamadım ki. Tabii ki de yapamadığım şaka var. Ama şunu anlam veremiyorum. Neden yayınlayayım?
1: Ama zaten içerik o değil ya.
0: Bu değil ya.
1: Hani
0: evet,
1: içerik
0: yani.
1: Yapılan şey yayınlanması ya.
0: Bak gördün mü? Bu da benim üstümden geçiyor. Ne desem? Evet abi şimdi. Oğlum aynı cümleyi söylüyoruz zaten. Aynı cümle yani. Yani. Yüz çeşit, bak şaka modunu değiştirelim, hep korkutuyoruz. Yüz çeşit şaka bulurum, mesai harcasam. Bu kadar uğraşana kadar başka bir şakacıyı dinlemenizi tavsiye ederim size. Hani yüz çeşit şaka bulacağınıza kadar mesai harca. Zaten yapılandan, hani ben de mesela ne bileyim, İsmail Baki şakalarına bakabilirsin. Yavuz Seçkin şakalarına bakabilirsin. Hani bana yüz çeşit şaka bulmana gerek yok. Bu abi. Bu. Bu. Bir de bu var bak, öyle 100 çeşit şaka bulurum mesai harcasam. İyi ki harcamıyorsun da ekmek yiyebiliyoruz sayın abim ya. İyi ki yani harcamıyorsun da biz de bu işten ekmek yiyebiliyoruz yani. İkinci Cezaevi Müdürü demişsin, pardon filmindeki. Bu arada İsmail Baki, Yavuz abi selam ederim. Geçen Yavuz Seçkin'in bir şakasına denk geldim. Bir tanesinde bir şakaya denk geldim. Birini arıyor ünlülerden bir dakika dur. Galiba Allah rahmet eylesin Kadir abinin, Kadir İnanır'ın ses tonuyla arıyor. Bir programı arıyor, bir programı. Abi çok güldürdü beni, muazzam ya. Yani ses taklidi çok ayrı bir şey. İkisinde evet. De var, Allah vermiş yani. Yavuz abide de var, İsmail'de de var. O çok çok ayrı bir şey ya. Ben ses taklidi yapabilsem var ya onlar gibi. Bir bakıyorum bir yerde Aziz Başkan oluyor. Başka bir yerde Kadir İnanır oluyor. İsmail abiye bakıyorum Kemal Sunal oluyor. Öbür tarafta Şener Şen oluyor falan. Bu çok ayrı bir yetenek yani bu. Çok bambaşka bir yetenek yani. Hakikaten. Sonra başka? Dur bakayım şakalardan. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Yurt dışında, Almanya'da galiba. Bunu anlattığım zaman radyocunun adını yazmışlardı bana bana dinleyenler. Ya Almanya ya Fransa sevgili dinleyenlerim. Bir radyo programcısının yapmış olduğu şakayı anlattılar bana. Şimdi ben işimle gücümle alakalı falan yurt dışını birazcık böyle takipteyim. İşte radyolarda ne yapıyorlar? Telefon şakası adı altında ne yapıyorlar falan filan. Kadın bir radyo komedyeni sabah yayını yapıyor. Sabah yayını. Bulunduğu sokaktaki karakolu arıyor. Canlı yayında.
1: Karakolu arıyor.
0: Karakolu arıyor. Bulunduğu sokaktaki, ya Fransa ya Almanya. Bilmiyorum, İtalya falan da oluyor. Bir Avrupa ülkesi, hatırlamıyorum. Bana bu kadının adını yazmışlardı ama. Arıyor karakolu. Diyor ki merhaba, merhaba. Tabii İtalyanca konuşuyor, İtalya'dan aradıysa benim gibi değil. Diyor ki merhaba merhaba, işte karakol mu, karakol, bir diyor ihbarım var diyor. Evet. Kocasıyla alakalı mı yapıyor, ne yapıyor? Diyor ki kocamla diyor aramıza çıkan tartışma sonucunda kendisini diyor öldürdüm diyor, evin diyor şeyini altına diyor, bodruma diyor indirdim diyor. Polis anlamadım diyor. Diyor ki bir diyor yani şey diyor ihbarım var diyor, ben diyor kocamı diyor öldürdüm diyor. Ve bir cinnet anında diyor kocamı öldürdüm diyor. Polis diyor ki bir dakika diyor sakın telefonu kapatmayın falan. Oradan birilerine anons yapıyor, bir şey yapıyor falan filan. Bütün emniyet böyle ayağa kalkıyor yani. Sakın diyor telefonu kapatmayın diyor. Kadın diyor ki kapatıyorum telefonu. Şu an diyor pişman oldum diyor. Polis diyor ki bir dakika diyor bu diyor gerçekten diyor öldürdüm. Bakın diyor siz diyor şeyi diyor bulduğunuz zaman diyor yani ölüsünü diyor bulduğunuz zaman ben diyor uzaklaşmış olacağım buralardan. Beni diyor asla bulamayacaksınız falan. Polis diyor ki bir dakika konuşmalar diyor kayıt altında, sinyalinden tespit edeceğiz bak sakın kapatma falan. Kadın diyor ki yok yok şu an diyor çok pişmanım diyor. Bir numara böyle ağlıyor falan ağlıyor. Polis diyor sakin olun size yardımcı olacağız. İşte katil de olsanız yardım edeceğiz size bilmem ne falan. Adresi diyecek. Polis adresi almak için alttan giriyor üstten çıkıyor falan. Kadın adresi veriyor. Canlı yayındalar bu arada. Sabahın bir saat. Kadın adresi veriyor. Canlı yayına polisler geliyor. Bir giriyorlar radyo stüdyosu. Kadın diyor ki merhabalar işte ben bilmem kim telefon şakası yaptım size diyorlar. Polisler falan yıkılıyor gülmekten, oturuyor muhabbet falan. Benim bu şakayı yaptığımı
1: abi inanılmaz.
0: Hani bir düşünsene bir.
1: Düşünemiyorum.
0: Bir düşünsene.
1: Vallahi düşünemiyorum.
0: Yani bir hani ya... aradım merhaba merhaba emniyet mi? Evet benim yanımda Hüseyin vardı. Evet ben Hüseyin'i şu anda öldür. Aa helikopter uçuyor. Hemen.
1: Yani buradan nasıl çıkarız tahmin edemiyorum.
0: Yani ben çıkarız.
1: Çıkacağımız kesin.
0: Ya Almanya ya Fransa ya İtalya. Orada çok meşhur bir kadın var. Sabahları radyo şovu yapan, programı yapan. Çok meşhur bir kadın var. Dinleyiciler o tarihte yazmışlardı kadının adını. Vallahi bu tarihte şu anda şöyle bir bakayım var mı yazan. Şöyle göremedim yani şu anda yazan ama o bunu ilk anlattığımda yazmışlardı. Kadının adını yazmışlardı da yok. Ben sadece böyle bir hayal ediyorum yani bunu hani arayıp da merhabalar merhabalar. Bir de hani çağımızda yaşamış olduğumuz yerde hani bir kadının erkeği öldürmesi, bir erkeğin kadını öldürmesi falan üf yani var ya oradan yırtsak bile öfkeli kalabalıktan yırtamayız mı? Yırtamayız yani.
1: Bizi kurtaramazlar.
0: Sana da bir şey söyleyeyim mi? O da evet şakadır. Tamam şakadır ama bana mesela resmi izin bile verirse moruk bir şey yok bu şakadır al bunu yap diye ben mesela yapmam onu. Yapmam onu yapmam yani.
1: Ya bir de polisi orada meşgul ediyorsun orada belki başka bir yere gidecek başka işleri var.
0: Yani o da düşünmek onu da düşünmek lazım. Yıllar önce taksiciye şaka yaptım ama demedikleri kalmadı ya. Taksici ağlatılır mıymış bilmem ne falan. Duraktan geldi bana hikaye. Taksici çanta bulmuş tamam mı? Taksici çanta bulmuş. İçini açmış karıştırmış bakmış bir şey yok gitmiş çöpe atmış. Duraktan da bana dediler ki abi bunun lakabı ağlak. Her şeyi ağlayarak kurtarmaya çalışır. Sana da ağlayacaktır. Verin dedim bilgileri. İşte adı ne? Hüseyin. Evli mi? Yok abi dedi evli değil dedi. Bekar. Tamam işte çoluk çocuk var mı? Yok abi hiç evlenmedi. Çoluğu çocuğu yok. Şöyle konuşuyor. Ama bak dedi ağlaktır dedi. Tamam dedim ben de. Telefonu kapattım. Taksiciyi aradım. Dedim merhaba merhaba. 100 bin dolar mı ne? Ben dedim sizin taksinize bindim dedim. 100 bin dolar var dedim çanta dedim. Çantayı dedim en son dedim kamera kayıtlarında falan öyle bir şey var işte. 100 bin dolarlık dedim. Adam dedi ki yok öyle bir şey yok. Vallahi dedim 100 bin dolar vardı abicim ben dedim bu parayı alırım. Başladı ağlamaya. Abi ne olursun falan ben helal yolla çalışıp evimde çoluğuma çocuğuma ekmek götürüyorum falan. Böyle ağlamaya başladı. Baktım bekar. Hususi sormuşum evli mi çocuğu. Yani yırtmak için yalan söylüyor. Şakanın maksadı o yani. Yalan söylediğini anlayınca daha da üstüne gitmem lazım biliyorsun. Lakabı da ağlak. Ben de dedim ki işte hiç demiyorum ama sen evli değilmişsin falan. Ben o 100 bin doları alırım falan. Dedikçe adam işte çoluğuma çocuğuma helal yolla bakıyorum ben. Şudur budur şu yaşındayım bu yaşındayım. Neyse şakayı yaptık kapattık olay bitti. Aa ben galiba telefon şakalarında ilk lincimi bundan yedim. Bir insan bu kadar ağlatılır mıymış? Evli baklı çoluğu çocuğu olan adama... İşte helal lokma kazanan adama böyle iftira atılır mıymış filan. Oysaki yalan onlar yok. Hani sormuşum ben. Evli mi? Yo bekar. Çocuğu var mı? Yo şu. Hani bir de Durak demiş ki ağlak filan. Ama onda şeyin parmağı var. Benden bir kendini kutsal diye lanse eden bir yer benden şey istedi. Bir şey istedi. Zamanında bana bir internet sitesi sponsordu kardeşim. Öğlen yayını yaparken. Biz oradan 3 tane günün başlığını seçiyorduk. 3 tane. Ama adamlar radyo programına sponsor. Bana o kendilerince hani çok interneti yönettiğini zanneden tayfadan mail geldi. Başlıkları öyle bir yerden seçtiğiniz için sizi kınıyoruz. Bundan sonra başlıkları bizden seçin diye. Cevap dahi vermedim. Vermedim. Vermek zorunda değilim yani. Vermedim. İkinci gelen mail. Adınızın altında yazacaklara inanamayacaksınız. Tam o arada da bu şaka patladı. Bu işte taksici şakası patladı tam o arada. Oradan aldılar bir yürüdüler. Galiba telefonla telefon şakasıyla alakalı linci galiba ilk orada yedim. İşte bir yere yazmadım da demedim de bunlar beni tehdit ettiler falan diye. Kim ne bilmek istiyorsa bilebilir sorun yok. Ama beni tehdit ettiler böyle. Yemedim. Ettiği tehdidi de yaptı zaten. Ama yemedim yani. Yemedim. Sorsan hak hukuk. Şey yargı dağıtıyorlar ama hala sorsan. Sorsan hala ama. Mesela şu an ona bana o maili atan adam bile yoktur yani onların arasında yani. Hani hatırlamazlar bile ama benle aralarında böyle bir şey geçti. Ve sponsorumu bırakıp onları seçmediğim için bana yani bana yaptılar yani. Haberin olsun. Yaptılar. şu konuşmadan sonra muhtemelen yine yaparlar. Yani şu konuşmaya muhtemelen yine yaparlar. Yine.

0: Benzer galiba. Mary Mary. Radyocunun adı oymuş. Mary Mary. Mary Mary. Öyleymiş. Öyle yazmış birisi.
1: Mary Mary.
0: Olmaya da bilir, bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. O tarihte yazmışlardı. O tarihte. Evet.
1: Bu arada çiftimiz eve gitmişler.
0: Neredeymiş oğlum? Kim gitmiş eve?
1: Kavga edip az önce konuştuğumuz çiftler.
0: Eve gitmişler. Çiftler, hala evde. Telefon elinizde mi? Bırakın şunu artık.
1: Bir de şey yazmış. Abi sıkılırsan arayabilirsin yazmış.
0: Bunlar aslında çift olarak bizi tanımasa tam telefon şakası yapılacak tayfa bunlar. Evet. Tam telefon şakası yapılacak tayfa. Evet. Sonra dur bakayım. Bugün yapacağınız şaka ne üzerine demiş. Abi yapıp izni almadan bahsetmiyorum ben ya. Hani yapıp izni aldıktan sonra azıcık şey yapabiliyorum. Üfleyebiliyorum şu konuyla alakalı, bu konuyla alakalı falan filan diye ama. Yani yapmadan şey yapamıyorum. Dur bakayım. Yani yapma, izin almadan çok bahsedemiyorum. Özür dilerim, kuramadım cümleyi, kuramadım. Bir forum yazarı bizi dinliyormuş da. Falanca filanca forum yazarıyım. Selamlar, şakalarınızı severek takip ediyoruz diye. Ya canım onlar da ediyorlar. Şu anki tayfa değildir. Bu benim anlattığım 15-16 sene, belki daha da eski bir olay. Öyle bir şey oldu söyleyeyim. Hani öyle bir şey oldu. Eskiden forum siteleri, sözlükler falan bizim yayın saatinde bizi ziyaret ederlerdi. Bir iki ziyaret ettiler, baktılar yemiyorum ondan sonra. Ondan sonra baktılar yemiyorum. Şimdi ne yapayım oğlum yani, adamın kurucusu benim arkadaşım adam. Nasıl yiyeyim ben yani? İlla konuşturacaksın beni. Dedeleriniz beni tanır yani. Dedeleriniz. Dedeleriniz beni tanır. Evet, nereden? Dur bakalım. Şöyle.
2: İnadı bırak, yanıma yanaşı ver. Artık batacağımız kadar aşkın içine bak.
0: Anlattığın site şu mu? Ben de orada yazarım demiş. Abi o veya değil, ismimi bilerek vermek istemiyorum. Dediğim gibi bana göre tatsız bir şeydi. Beni o tarihtekiler, bak ben yani patatesin hepsini bir çuvala koymuyorum. Ayrı çuvalda vardır, poşette vardır, orada vardır, burada vardır. O tarihtekiler bana öyle bir şey yapmıştı. Bu tarihtekiler yapar diye, yapmaz diye bir şey demiyorum. Herhangi bir sorun yok. Bu sebeple isim vermedim. Çünkü isim vermiş olsaydım hani bu tarihtekilerde düzgün insanlara da yanlış şeyler demişiz gibi olurdu. Ama söyleyeyim, açık konuşayım, yanlış bana yapıldı. Olsun, boş ver, canları sağ olsun, sorun yok. Olsun, canları sağ olsun, sorun yok.
2: Eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı.
0: Kapattım penceremi, kapıları. 7 Temmuz 2026 Serdar yayında rezalet.

Abi yemeyen var yalnız Yusuf Yılmaz Çelik'e. Şey şakası demiş. Onu ve ona örnek verdim ben de az önce. Şey şakası. Evet o yemedi mesela. Ama farklı bir içerik o ya. Nasıl yemedi? Bakmanız lazım.

Bu kadar şakadan bahsetmişken şaka attığını bir kere daha anons edeyim. Değerli dinleyenlerim, sadece WhatsApp'tan alabiliyorum şaka malzemelerini. 530-280-0-0 530-280-0-0 bana gönderdiğiniz şaka malzemesini bir ay içerisinde geri dönüş olmazsa daha fazla beklemeyin. Bana bir başka malzeme gönderin. Anlayın ki o malzeme beni açmamıştır.

0: Ya bir şey diyeceğim ha. İçimizde ama çok şey varmış. Sözlük yazarı, forum yazarı falan varmış.
1: Öyle mi?
0: Vallahi içimizde ne kadar çok varmış içimizde ya. İçimizdeki yazarlar sizi. Selam selam. Yazmışlar. Hani yalan yok, benim bahsettiğim yerden olan da var, onlar da yazmış. Olmayan yerler de var, onlar da yazmış. Ayrım yapmaksızın hepsine selam ederim. İnternet kadrosunu şey yaparız, severiz yani. Araba forum sitesinden bile yazmışlar bana şimdi şu an. Araba forum sitesinden
1: araba forum.
0: Evet. Ha. Bak ne yazmış biliyor musun? Dur bakayım. Röportajımızı kabul etmediğin için biz de senin hakkında bir dönem kötü düşünmüştük ama konuşmadık. Sonra bizi stüdyonda misafir etmiştin demiş efendim. Bak. Etmese kötüyüz yani, öyle mi? Aşk olsun. Canı sağ olsun abi, ne diyeyim. Sen en azından kötü de olsa benimle alakalı bir fikrim var. Benim seninle alakalı hiç yok. İyi bir şey dedim ha. Hani kötü bir şey deme. Ben onu kesebiliyor muyuz ya? Gitti mi o? Yok lan, gülücükle göndermiş, ben onun için şaka yaptım. Ben dinleyicim her zaman şakalaşabilirim. Sağ olsunlar, o çıtayı kırdık biz onlarla. Hani onlar canı sıkıldığı zaman beni fırçalayabildiği için ben de onlara istediğim gibi şaka yapabiliyorum. İyi ki şey yapmışız ama bak, otomobil sitesi, iyi ki. Şimdi hangi otomobil sitesi olduğunu da forum sitesi olduğunu da ayıkamam. Çünkü 10 tane varsa 9'unu stüdyoda misafir ettim. Acaba hangisi bunlar? Acaba hangisi yani bunlar?
1: Yani büyük olan mı?
0: Şimdi internette de bir şey var şimdi mesela. Hani bu çocuklar bana yazmıştı. Beyler şaka yapıyorum ha. Şey yapmayın, yarın öbür gün linç kampanyası başlatmayın bana. İnternette de şöyle bir şey var. Şimdi otomobil siteleriyle alakalı bir şey söyledin ya hani mesela. Otomobil siteleriyle alakalı bir şey söyledin. Hangi site olduğunu söylemezsen 9'una da söylemiş oluyorsun. 9'una da. Dur bakalım şuradan. Motor kullanıyorum. Şaka hattını yazamadım. Tekrar eder. Çok basit abi. 530-280-00-00. 530-280-00-00. Sevgili dinleyenler. Çok basit bir numara. Yani 2 ile 8'i tut aklında. Geri kalan her yer 0 işte. Bitirdik mi yayını?
1: Evet. Bitirdik.
0: Bitirmişiz hakikaten.
1: Bugünü de bitirdik.
0: Evet. Ne yapacağız? Şimdi bir ara. 15 dakika. Ondan sonra.
1: Ondan sonra.
0: Sonra bir telefon şakası. Değil mi?
1: Evet.
0: İnşallah olabilir. Şimdi bu kadar bekledikten sonra mesela hani çeyrek geçe arayacağız, adam açmıyor da bilir yani.
1: Hiç belli olmaz.
0: Tabii açmıyor. Şakalar birkaç sebepten patlayabiliyor. Her şey hazırlık yapılıyor, arıyoruz, açmıyor. Arıyoruz, konuşuyoruz, 3. 5. dakikasında panik oluyor, kapatıyor karşı taraf. Ondan sonra başka mesela panik oluyor, kapatıyor karşı taraf. Teknik oluyor bazen, hani binde bir de olsa. Kayıtta bir sıkıntı oluyor. Sesli oluyor, görüntüde oluyor falan filan. Bir şey oluyor. Yine binde bir de olsa ben beğenmiyorum bazen. Hani şeyleri. Karşı tarafın işte tepkisini, vurgusunu falan filan. Bazen ben beğenmiyorum. Hani olabiliyor, bazen olabiliyor. Bazen olmayan şakalar olabiliyor. Evet, bitirdik değil mi kardeşim?
1: Bitirdik.
0: Tamamdır. Şuradan şöyle. Evet. Hanımlar, beyler, mevzu biter. Ben gider. Önce saat 16'da. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben Deniz Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube,

yeniden görüşeceğiz. Ama öncesinde saat 16'da görüşeceğiz. Önce 16'da sonra 22'de radyonuzda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Gerçek mi yoksa rüya mı? Dönüp bir baksa gözlerinden anlarım. Uzansa ellerin, dokunsa mağlarım. Ben hep tek başımaydım. Sonunda geldi zamanım. Yaptığım hataların yüzü aydın. Hatıraların insafına kaldım. İçimde bir sıkıntı var.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bir elebet sürecek.